İmandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım. Beni mahrum etme ya Rab. Beni mahrum etme ya Rab.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyeti seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: kal Allahu azze ve celle alâmetü ma'rifeti fî kulûbi ibâdî hüsnü mevki'i kadri en lâ üştekâ ve lâ üstübti'e ve lâ üstükfiye. Sadaka Resulullah. Bu hadisi şerifi de şöyle can kulağıyla biraz dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica edeceğim. Allahu Azze ve Celle buyurdu ki, aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki, alametu ma'rifeti fi kulubi ibadi. Benim kullarımın kalplerinde benim marifetimin, marifetullah'ın olduğunun alameti, yani o kulun kalbinde benim marifetim var mı? O kul irfana ermiş mi, ervemiş mi? Marifetullah'a sahip mi, değil mi? Bunun alameti nedir? Bunun alameti hüsnü mevki'i kadri. Benim kadri kıymetimin onun yanındaki mevki, güzel derecesidir. Eğer ben onun indinde, benim kadri kıymetim onun indinde yüksek derecedeyse, bana itibarı çoksa, o zaman marifeti çok demektir. Bu da nasıl tezahür edecek? Tezahüratıyla tarif ediyor bize. Allah-u Teala Hazretleri'nin kadri, mevkii bizim gönlümüzde her şeyden yüksektir diye herkes söyler. İlkokul çocuklarına da soruyoruz. Konuşmasını öğrenmişse bir çocuk, anası babası öyle öğretmişler, Allah razı olsun. En çok kimi seversin? Allah'ı severim diyor. Küçük çocuklar da söylüyor. Onun için herkes tabii elbette diyecek ki ben Allahu Teala Hazretlerinin kadrini her şeyden üstün tutarım. Benim gönlümde onun mevkii herkesten yüksek. Ama alametini söyleyecek. Bakalım o alametler varsa sen sözünde doğrusun. Hakikaten öyledir. Eğer o alametler yoksa o zaman senin iddian bir kuruntu, hüsnü kuruntu derler ya. Sen öyle kuruyorsun, öyle sanıyorsun ama aslında öyle değil. Neymiş alametleri? En la üşteka. O kulumun benden şikayet etmemesi. Benim şikayet edilmemem. Eğer bir kulun gönlünde Allah'ın marifeti varsa, marifetullah varsa, arif bir kulsa o, irfana sahip olmuşsa Allah'tan şikayet etmez. Alameti odur. Bir musibet geldiği zaman, bir imtihan geldiği zaman, malında, canında, evladı, iyalinde bir derde uğradığı zaman feryat etmez. Sıkıntısını kimseye söylemez.

Derdini kimseye açmaz, Allah'ı kimseye şikayet etmez. Başıma şunlar geldi, şöyle oldum, böyle oldum, mahvoldum, evim yıkıldı, barkım yıkıldı, artık hayatın tadı kalmadı, tuzu kalmadı. Hayvola, ne oluyorsun sen? Bunları Allah-u Teala Hazretleri takdir etmedi mi? Kimi kime şikayet ediyorsun? Memnun değilsin. Unuttun eski nimetleri, izzetleri, ikramları, lezzetleri. Şimdi başına bir hadise geldi, basıyorsun feryadı. Unuttu. Demek ki marifeti yok. Allah-u Teala Hazretleri'ne marifetullahı olsa kalbinde, kalbi o şerefle şereflenmiş olsa şikayet etmez. Şikayet ediyorsa yok demektir. Şikayet etmemek için de sabır lazım yani. Demek ki innallaha ma'as-sabirin, Allah sabredenlerle beraberdir. Allah cümlemize böyle musibetlere, gamlara, kederlere karşı metin olmak, sabretmek, kimden geldiğini düşünüp sağlam durmak nasip eylesin. Sağlam durmadı mı işte olmuyor. Demek ki sağlam duracak. İkincisi ve en la üstübti'a el rızk. Mesela ya gecikti Allah'ın nimeti bana, rızkı gelmedi, işte sıkıntı çekiyorum, aç kaldım, açık kaldım, borcumu ödeyemedim, tam en dar zamanında hala Allah'ın bir yardımı olmadı, dua ediyorum filan, geri kaldı Allah'ın nimeti, lütfu filan gibi bir kanaat içinde olmaz. Aa, nerede kaldı bu Allah'ın yardımı, ben dua ediyorum, ediyorum, bir türlü iş düzelmedi filan gibi böyle bir kanaat içinde olmaz. Arif ise her şeyin bir zamanı var der, tevekkül ile böyle bekler. Öyle ne şikayet eder, ne de geç kaldı filan diye dırlanıp sızlanır. Üçüncüsü, ve en la üstuhfiye, ve ben ondan gizlenmem. Yani beni unutmaz, beni hatırından çıkmaz. Bir ara ben ondan gizli bir duruma, hafi duruma düşmem. Yani daima gözünün önünde, daima aşikar, daima beni görür tarzda olur. Burada da hocamız bazı izahlarda bulunmuş. Bunlar da mühim olduğu için müsaadenizle onları da anlatacağım. Li mahabbetillahi teala alamatun. Allah'ı sevmenin alametleri vardır. Tecrübeli bir insanın, hayat tecrübesine dayanan, yolu gitmiş gelmiş bir kılavuzun, yolun inceliklerini bilen bir insanın sözleri. Onun için o gözle, o kulakla takip ederseniz faydalı olur. Allah'ın muhabbetinin, muhabbetullah'ın alametleri vardır. Ne demek Allah'ın muhabbeti? Yani kul ben Allah'ı seviyorum diyor ya bazen. Çocuk da öyle diyordu ya. En çok kimi seversin? Allah'ı severim. Sonra kimi seversin? Peygamberimi severim. Sonra kimi seversin? Anam babamı severim diyor yani çocuklar. Herkes de tabii Allah'ı severim diyor ama şu hadis-i şerifte olduğu gibi. Bakalım o kimsenin Allah'ı severim demesi doğru mu değil mi? Alametlerini zikrediyor şimdi. Üstadımız. Muhabbetullah'ın yani bir kimse ben Allah'ı seviyorum dediği zaman onun sevgisinin doğru olup olmadığının alametleri vardır. Nedir onlar? Takdimu emrihi ala heven nefsi. Allah'ın emrini hevai nefsine tercih etmesidir. Bir. Eğer kendi hevai nefsine tercih edebiliyorsan Allah-u Teala Hazretlerinin emrini, bu muhabbetin alametidir işte. Seven insan yapar bunu, başkası yapamaz. Eğer Allah'ı seviyorsan o zaman şeyi terk edersin, hevai nefsini terk edersin, şeye koşarsın. Efendim tam şimdi oturduk, biraz da yorgunum, ayağımda da bir hafif ağrımsı gibi bir şey var. Ezan okundu. Ne demek ezan okunması? Hayya alessalah, haydin namaza gelin. Hayya alel felah, haydin kurtuluşa, felaha gelin diye davet var aktan. Çok da yoruldum. Şimdi şuraya oturdum işte tam böyle ayağımı da uzattım. Karşımda da televizyonu açtım. Tam şimdi televizyonda da çok meraklı bir dizi var. En heyecanlı yeri. Camiye giderse dizi kalacak. Merakı tatmin olmayacak. Acaba ne yapmalı? Eğer Allah çağırıyor diye. Zaten yani Allah'ı seven bir insan biraz televizyonun karşısında zor durur ya. Allah kurtarsın cümleyi. Neyse, camiye gidebiliyorsa işte bir imtihan çıktı bak. Sıkıştırıyor Allah, imtihan ediyor. İşte ezan, işte program. İşte film, çok da komik, çok da kahkahayla gülünüyor, güzel filan ama işte eğlence, işte ibadet. Seçebiliyorsan Allah'ı seven bir kimse olduğunun bir alameti çıktı. Bakalım devam edelim başka, bu anlaşıldığına göre başka nelermiş. Ve riayeti hududu şer'i, İslam dininin ahkamına, yasaklarına, hududuna, hududu şer'iye riayet. Hududu tecavüz etmemek. Çizgiyi aşmamak. Ahkam-ı ilahiye uymak. Yapabiliyor musun? Hocam ne yalan söyleyeyim, tam yapmak mümkün olmuyor. Çünkü tüccarım.
Bankayla işim var, kredili satışım var, bilmem bonum var, şunu var, bunu var, işte ondan sonra şu oluyor, bu kalıyor filan. İşte burada diyor ki, riayeti hududu şer, şer-i şerifin ahkamına riayet ediyorsa seviyor demektir. Etmiyorsa parayı daha çok seviyor demektir. Ticareti daha çok seviyor demektir. Kazancı daha çok seviyor demektir. Para da sevilir çünkü her sevilen onunla alınır ama Allah'ın rızası parayla alınmaz. Yine alınabilir belki ama helal parayla alınır. Haram parayla mümkün değil. Yani alırsın, o haram paranın alınışındaki bereketsizlik dolayısıyla haydan geldiği için muhakkak huya gider. Hayra gitmez yani. Oradan bir hayır görmez insan. Allah'ın rızası parayla alınmaz. Başka şeyle alınır. İtaatle alınır. Onun için burada demiş ki şer-i şerifin ahkamına uyabiliyor musun? Hocam çok zor bu devirde. Uğraş. Yani hangi şey kolay ki? Ticarette para kazanmak kolay mı? Herkes o kadar ticarete atılıyor da herkes güzel kazanç sahibi olamıyor. Uğraş. Ve takva. Ölçüleri saymaya devam ediyor. Takva. Günahlardan kaçınma. Takva sahibi olmak. Sakınmak, çekinmek. Duygusu. Ve vera. Şüphelilerden kaçınmak. Takva günahtan kaçınmak. Vera kısaca şüpheliden kaçınmak. Bir insan takva ehliyse günahlara, haramlara meyletmez. Bunlar makbul kimselerdir. Bir de bunun ötesinde daha titiz insanlar vardır ki şüphelinin yanına yanaşmaz. Acaba haram mı diye korkusundan helallere bile bazısını terk eder, öyle gider. Ona da vera derler, vera sahibi. Hadis-i şerifte geçmişti ki vera sahibi bir insanın iki rekat namazı ötekisinin kıldığı bir rekete bedeldir. Öyle olunca ecri öyle oluyor. Eğer senin takvan ve veran varsa, yani Allah rızası için yüreğin titriyor da harama düşmekten sakınıyorsan, şüpheliden kaçınıyorsan, ha demek ki seviyorsun ki böyle bir titizlenmen var. Sevgi alametlerinden birisi de bu. Sonra ve teşevvuku ila likaihi, Allah'a kavuşmaya karşı aşk, muhabbet. Nasıl olacak bu kavuşmak? İki şekilde. Bir, bu dünyada, iki öbür dünyada. Bu dünyada da insan Allah'a kavuşur mu? Zaten bu dünyada kör olan ahirette hiç görmeyecekmiş. Sen ahirete bırakırsan yandın zaten. Bu dünyada bulacaksın. Uğraşıp didineceksin, bulacaksın. Var. Bulan buluyor, ara sen de bul. Başkası arayıp buluyor. Efendim benim çok işim var. Bundan mühim işlerini bitir, ondan sonra gelirsin onu. O zaman vaktin kalırsa yaparsın o zaman. Bundan daha mühim işleri varsa. وَالْخُلُوْهُ عَنْ كَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ Allah'a şevk duyan insanın ikinci vasfı muhabbet. Muhabbet duyacak, şevk duyacak eğer sevgisi varsa. Ölümden korkmaktan da sıyrılacak. Ölümden korkmaktan da sıyrılacak insan eğer Allah'a karşı muhabbeti varsa. Neden? Ölünce perde kalkacak. اِرْجِئِ اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ Razı ve merzi bir kul olarak Allah'a kavuşmak mümkün olacak. Ve ileyhi turcaun. Herkes ona dönecek. Dönüşün zamanı ne? Ölüm ile başlıyor. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir şiiri var. Ölümle ilgili. Onu ezberlemek lazımdı ama birkaç defa okudum. Hatırımda kalmadı. Yalnız bastırdık arkadaşlara falan da dağıttık. Bir kere o ölüm için şey diyor biliyorsunuz. Düğün gecesi diyor. Ondan sonra sakın ben öldüğüm zaman feryadı figan etmeyin, üzülmeyin, yas etmeyin. Çünkü matem zamanı değil, sevinç zamanı diyor. Benim tabutum evinizden kalkıp öbür tarafa giderken sakın elveda elveda demeyin. Çünkü kavuşmaya gidiyorum diyor. Ne elvedası? Mevla'ya kavuşmaya gidiyorum diyor. Beni gördüğünüz zaman yazık yazık vah vah filan demeyin diyor. Tabutumu gördüğünüz zaman çünkü yazık günah işleyene derler diyor. Ne yazığı? İşte terhis olmuşum askerlikten. Vatan asliğime gidiyorum, memleketime dönüyorum. Bitti. Buradaki cefalı hayat, meşakkatli imtihan bitti. Zil çaldı. İmtihan kağıtlarını topladılar. Bütün soruları yapmış. 10 alacak belli. Dersten çıkmış bir çocuğun sevinci. Zil yani ölüm. Efendim ölümden çok korkuyor insanlar. Ahir zamanın hastalıklarından birisi ölümden korkmak. Ümmet-i Muhammed ahir zamanda çok hücuma uğrayacak. Yağmalanacak Ümmet-i Muhammed. Böyle yemek yiyenlerin tabağın, tencerenin içindeki yemeğe saldırması gibi sair, kafir ümmetler Ümmet-i Muhammed'in üstüne çullanacaklar buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ekelenin yani yemek yiyenlerin tabağa saldırdıkları gibi, yemeğe saldırdıkları gibi Ümmet-i Muhammed'in üstüne herkes çullanacak. Balkanlar senin, Afrika benim, İran senin, Kafkasya onun, Kırım bunun. Böyle olmadı mı? Yağmalandı. Diyor ki böyle saldıracak deyince ashab-ı kiramdan soruyorlar. Ya Resulallah o zaman biz az mı olacağız? Ümmet-i Muhammed az mı olacak da böyle herkes saldırıp şey yapacak?
Hayır diyor. Daha fazla olacaksınız şimdikinden, daha fazla olacaksınız ama sizden önceki ümmetlerin hastalıkları sizin içinize girmiş, sizi hasta etmiş olacak. Nedir o hastalıklar? Birisi ölümden korkmak diyor işte, kerahiyetül mevt. Ölümden korkacaksınız. Ölümden korktu mu insan bitiyor. Birisi de hubbu dünya, dünyayı sevmek. Bu dünyaya seveceksiniz, bağlanacaksınız ama menfaatim gitmesin. Köşklerime zarar gelmesin, ticaretim bozulmasın efendim diye, paralar pullar diye, ondan olacak diye bildiriyor. Bir hadis-i şerifte var ki, yani kolay bir şey değil, kabul ediyorum zorluğunu. Bir insan canı gönülden şehitliği murad etmedikçe münafıklıktan bir hal üzere ölür diye hadis-i şerif var. Şehitliği isteyecek insan yani. Canı gönülden isteyecek. İsteyemiyorum. İsteyemiyorsan bir hastalık var. Sen onun merhemini bulmaya çalış. Şöyle yavaş yavaş bir yerden tedaviye. Bir doktora git. Yani doktorsuz olmaz bu iş madem. Dişin ağrıdığı zaman dişçiye gidiyorsun. Bir şey olduğu zaman. Evet. Devam edelim. Ve rıza bi kadaihi. Seviyorsa Allah'ın kazasına, kaderine, hükmüne razı olacak. Ve muhabbetü kelamihi. Kur'an'ını sevecek, kelamını sevecek. Ve telezzüzü bitilavetihi, Kur'an-ı Kerim okumaktan zevk alacak. Makam ile okumaktan zevk alacak, dinlemekten zevk alacak, manasını anlamaktan zevk alacak, mucebince amel etmekten zevk alacak. Ve sema'uhu ve tarabu inde zikrihi. Tarap diyor, eğlence ve sema, dönme Mevlevilerin döndüğü gibi. Ve ademus sabrı inde zalike, an zalike. Böyle bu halde sabrı falan kalmayacak. Elinden ihtiyarı gidecek Allah'ın adı anıldığı zaman. Ve muhabbetü Resulihi. Resulünü sevecek. Öyle şey var mı? Sen Resulünü sevmeden Allah'ın sevgisini nasıl elde edersin? Ve ittiba'uhu ve ona Resulullah'a ittiba edecek. Ve hâzâ hüvel ma'rufeti. İşte Allah'ı bilmek, Allah'ı muhabbetle bağlanmak, tanımak ve sevmek böyle olur diye zikrediyor. İlk kitaptan nakleden diyor ki yine üstadımız, marifetullah'a erişmek için, Allah-u Teala Hazretleri'nin marifetine erişmek için şunlar lazım. Üç kademe lazım. Bir, el-ma'rifetu bi-vahdaniyetillahi Teala. Allah-u Teala Hazretleri'nin bir olduğunu anlamak. Bir tane. Var mı başka tapınacak? Var mı başka önünde eğilecek? Var mı başka sözü dinlenecek? Bir tane, başka değil. İki değil, üç değil, beş değil. Bir tane Allah'ın birliğini anlayacak. Bir. İkincisi, böyle yaptığın zaman insan şirkten kurtulur. Efendim ben şirk koşmuyorum, Allah'ın birliğine inanıyorum. Peki nefsine tapıyorsun, paraya tapıyorsun, makama tapıyorsun. Onlar da bir çeşit şirk. Onlar gözle görünmüyor yani karşında bir put olarak durmuyor ama onlara da tapıyorsun ya, onlara kulluk ediyorsun ya, mevkiye, makama, paraya. Ona da dikkat etmek lazım. O görünmeyen şeyleri gözden çok kimse kaçırır ama filan o öyle oluyor. İkincisi, vel ma'rifetu bi kudretihi. Kudretine şeyi olacak. Dilerse dilediğini yapar. Duayı kabul ederse yaşadın. İsterse seni toz eder. Zerre zerre haline getirir. Kahreder, ezer. Kudretine inanacak. Böylece o şeyden kurtulacak. Kudretine her yönden inanınca pervasızlıktan kurtulacak. Ve salih el-marifetü bi sıfatihi. Sıfatlarını, vasıflarını bilecek. Allah-u Teala Hazretleri nasıldır acaba? Say bakalım, söyle. Nasıl bir Allah'a ibadet ediyorsun sen? Hani namaz kılıyorsun ya günde beş vakit. O senin Mevlan nasıldır? Anlat bakalım. Ne kadar öğrenmişsin, bunca bu yaşa gelmişsin. Allah-u Teala Hazretlerini bir anlat bakalım bana. Senin bildiğin Allah-u Teala Hazretlerini bir tarif et bakalım, nasıl biliyorsun? Sıfatları, o sıfatlarına sahip olacak insan. Böyle olursa ne olur? Teşbihten kurtulur, benzetmeden kurtulur, başkalarını şey yapmaktan, ona benzetmekten kurtulur. Tesbihe, tenzihe erer. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize vahdaniyetini idraki nasip etsin, kudretini sezmeyi ve ona boyun eğmeyi nasip etsin, sıfatlarına vukufu nasip etsin, sıfatları. Allah-u Teala Hazretleri'nin sıfatları. Her sabah okuduğumuz evratta geçiyor ki bir insan Allah-u Teala Hazretleri'nin hadis-i şerifte zikredilmiş 99 tane ismi var. O isimleri ezberlerse inne lillahi tis'aten ve tis'ayn esmen men ahsaha dekharel cennet. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Cenneti istemiyor musun? İstiyorum. Niye ezberlemedin daha? Zor. Cennete girecek ya. Dekharel cennet esma-i hüsna'yı öğrenmez.
Esma-i Hüsna'nın manası nedir? Bir şerhinden, açıklamasından okumaz. Ondan sonra cenneti ister. Öyle durduğun yerden cennet olmaz ki, talep edeceksin. Men talebe şey'en ve cedde ve cedde. Kim bir şeyi talep ederse, isterse ve onun için de ciddi gayret sarf ederse, sahi ederse, uğraşırsa bulur. Ve men kara'a baben ve lecce, ısrar ederse, kapıyı çalıyor, durur, tekrar tekrar çalar, çalar, çalar, beklerse velece, kapıdan girer, bekleyecek. Hemen açılmadı diye şey yapmayacak, geri dönmeyecek, uğraşacak, gayret sarf edecek. Dünya için ne kadar koşturduğumuzu düşünün, ahiret için ne kadar tembellik yaptığımızı kendi kendinize kıyaslayın, insafa gelin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi insafa sahip eylesin. Fatiha-i Şerife, Mahal Besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşari Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

Kur'an-ı Kerim'de efendim haccı bildiren ayeti kerimede, Hac suresinin 28. ayetinde yeşhedü menafi alehum ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, yani kendilerinin dünyevi, uhrevi efendim faydalara, yararlara, mükafatlara, ecirlere, güzel sonuçlara nail olmaları için hacca gelen hacıların ve bu günleri Allah'ın zikri tesbihiyle geçirmeleri için fi eyyamin malumat, malum günlerde ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre eyyamul aşri zilhicre, şehri zilhicce, İbn Kesir tefsirinde böyle bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den nice ayet-i kerimeler bu günlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar. Ve bugünlerde Cenab-ı Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını, hacıların da, hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını alimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli, efendim, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli, ibadet ve taate girişmeli. فَاَكْسِرُوا ف۪يهِنَّ مِنَ التَّهْل۪يلِ وَالتَّكْب۪يرِ وَالتَّحْم۪يلِ buyurmuş. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde, hadisi şerifin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bu aşırı zilhiccede La ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeyi, tahmidi yani hamdü sena etmeyi çok yapın buyurmuş. Zaten haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek işaret ediliyor. Ve sahabe-i kiram da bugünlerde böyle zikirlerini arttırırlardı. Bu 10 gün girdiği zaman da çok kuvvetli, başkalarının takip

0: getirmeyeceği kadar efendim şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Hac. Yolculukların en güzeli. İslam kardeşlik coşkusunun yaşandığı en kutlu anlar. Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı mukaddes yerler. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit insanlar. Tenleri, ırkları, giyim ve kuşamları bir bütünü tamamlarcasına hep birlikte buluşma alanında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah Celle Celaluhu için hac ederse, kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner.

Resulüm, insanlar içinde haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Yüce Allah

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 27.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Her kim ki hac yapmak için hacı olarak veyahut ömre yapmak için ömreci olarak çıkarsa beldesinden, o diyara doğru yolu tutturmuş gidiyor. Ne olur? Tekrar evine dönünceye kadar, evinden çıktı, tekrar evine girinceye kadar her bir adımı için ona 1000 hasene yazılır. 1000 ne demek? Milyon demek. Bizim eskiden dedelerimiz milyon kelimesini bilmezlerdi. Milyon kelimesi başka yerden gelmedir. Allah 1000 bereket versin. O milyon demek yani. 1000 kere 1000 milyon ediyor. O 1000 milyon manasında. Burada da elfe elf ediyor. Arapların da demek ki söyleyiş tarzı bizimki gibiymiş. Bizimki de Araplarınki gibiymiş. Her bir adımı için evine dönünceye kadar Allah 1000 hasene verir. 1000 günahını siler. Ve her bir adımı için 1000 derece derecesi yükseltilir. Hacca gidenler veya ömreye gidenler. Ne güzel. Hac ve ömre, bir önceki hac ve ömre ile aradaki günahların kefaretine vesiledir.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü

Yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde, Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم حضرت إبراهيم وعائلته

0: senin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel-kayyum ve etubu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike alayya ve abu'u bi zenbi. فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin

0: sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. Ve şerri fitnetil gina ve şerri fitnetil fakri ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehud din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük.

0: mülk olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki, Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki, bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki, güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki, ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden

0: eser. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
1: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnne lillâhi tis'aten ve tis'in esmen, mi'aten illâ vâhide, men ahsâhâ dehalel cennâh.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. El mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. El hâliqul bâri'ul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
1: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben sen

0: Senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve ağnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve resuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.

0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: اللهم iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek. وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Söz.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
3: Farkında ol, Akra dinle.

hacı biraz da tanıdıklar kazanayım diye insan yaparsa, Malezya'dan, Endonezya'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan, Londra'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Güney Amerika'dan, dünyanın her yerindeki Müslümanlar zengin oldu mu, Allah bize emretti. Velillahi alennâsi hicül beyti menistata ileyhi sevila. Efendim, gücü yeten herkesin Allah hac etmesini emrediyor Kur'an'da diye okuyunca tabii geliyorlar buralara. Bunlarla bir tanışıklık oluyor. Çok güzel. Yani biraz da böyle farz hacı yapan insanlar buraya geldikleri zaman ellerine defterler alsınlar. Böyle adresleri yazabilecekleri muhtelif ülkelerden insanlar tanısınlar. Onları çağırsınlar. Onların ziyaretine gitsinler. Onların ülkelerinde İslam aleminin enginliği, efendim İslam kardeşliğinin güzelliği, efendim Müslümanların kardeş olmasının sonucu ortaya çıksın. Birbirleriyle ticaret yapsınlar, ziyaret yapsınlar, iş yapsınlar, efendim evlilikler, akrabalıklar kursunlar, çalışsınlar.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Hac, kainatın zikrine katılmak. Dünyevi elbiselerimizden, sosyal ve ekonomik statülerimizden sıyrılmak. Makam ve mevkiye dair ne varsa çıkarmak. Bir olmak, eşit olmak, hiç olmak. Giydiği ihramla ölmeden önce ölmek. Bir nevi ölümü ve ötesini tatmak. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk nidalarıyla buyur ya Rabbi, huzuruna geldim, emrindeyim yakarışlarıyla yüz sürmek. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla. Buyur Allah'ım, buyur. Galübela'daki sözü hatırlarcasına kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Kalabalık, tıpkı mahşer yeri ve tavaf. Kabe'nin etrafında adeta bir nehir gibi akan, ilahi bir emirle aynı yörüngede dönen insanlar. Kulluğun zirvesi. Gidemeyenlerin ilahi daveti vecd ile beklediği mukaddes toprakların dinmeyen susuzluğu. Ya Rabbi, Halilim dediğin kulun Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi nasıl yeniden inşa ettilerse, sen de bizi ve kalplerimizi öyle yenile, öyle inşa et. Resulünün buyurduğu gibi, ey Allah'ım, bu beytin şerefini, saygısını, heybetini, kerametini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini ve keremini ziyade et.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki,

0: sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında bir rivayet naklediyor Peygamber Efendimiz'den. Adem Aleyhisselam Hind'e, Hind kıtasına indirildiği rivayet ediliyor kitaplarda. Efendim, Hindistan uzak bir yer ama bağlantılı Arabistan'da. Nice nice defalar yürüyerek hacca gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlerin böyle isimlerini bazılarını zikrederek efendim kaç defa efendim böyle hacca geldiklerini anlatıyor. Yani bu sadece bizim İslam dininde ortaya çıkmış olan bir ziyaret değil, mübarek ziyaret değil. Daha önce Musa aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın, Hud aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın daha geriye doğru gidersek, daha geride, en geride de Adem aleyhisselamın yaptığı bir ziyaret. Çünkü burası çok mukaddes bir yer. Onun için Allah Teala Hazretleri bu güzel yere efendim ziyareti hepinize nasip etsin.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti

Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirget de.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

0: Sonra reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

0: Akra Reklam. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin. Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: İza ra'aytumul hilale fasumu ve iza ra'aytumuhu fa'ftiru. Bizim Müslümanlıktaki kaide Ramazan ayının doğduğunu gördüğümüz vakitte oruç tutmaya başlarız. Bayram ayının gördüğümüz vakitte oruçları fa'ftiru bozarız. Bu kaide elhamdülillah bugüne kadar cahildir. Fe'in vumme aleyküm, eğer hava bulutlu ayı göremiyorsanız fe'uddu selâsine yevmin, Şaban'ı 30 sayaraktan Ramazan'ı tutarsınız böyle. İzâ raca'a ahadüküm min seferihi fel yerci ilâ ehlihi bi hediye. Bazısı hacıdan gelirken yahut nereden gelirken, bir seferden geliyorsunuz yani, gelirken evinize boş gelmeyiniz. El yerci ile ehlihi bir hediye, evine muhakkak bir hediye ile geliniz. Ve levlem yedid, ya fakirlik dolayısıyla yahut meşgale dolayısıyla bir şey almaya imkan olmadı, alamadım. İlla yülki fi mihlati haceran ev huzmete hata. Ya bir mendiline ya torbana taş koy veyahut ağaç parçaları, odun parçaları topla koy. Fe inne zâlike mimma yûcibühüm. Bu da onların hoşuna gider. Boş gelmemiş babamız derler. Çocuklara çakıldaşlar, bak size buluverdim filan diyerekten mesela. Yani eve münasip olan bir hediye ile gelmeyi tavsiye ediyor. Hatta böyle bir hikayede dinlemiştim de, adamcağızın gözü körmüş de her gün evine mendilini doldurur gelirmiş. Bir gün boş gelmiş, bakmış hanım, ya sen körmüşsün demiş. O da demiş, 30 senedir beraberizdir, benim körlüğü şimdi mi gördün demiş. Mendil boş olunca اِذَا رَفَعَتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تُقْبِ كَمَا يُقْبِ كَلْ. Başını secdeden kaldırdığın vakitte. اِذَا رَفَعَتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تُقْبِ كَمَا يُقْبِ كَلْ. Böyle ayaklarını böyle dikip de durma. Secdeden kalktığın vakitte. ضَعْ اَلْيَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ. Oturaklarını iki dizlerin arasına oturtur. Verdik zahire kademek bil ard. Ayaklarının dış tarafı yere gelsin. Bu sırada otur. Bazı insanlar dikiyorlar da öyle oturuyorlar topuklarını mesela. O makbul değil. İzâ raddallâhu alel abdil müslimi ruhahu minel leyl fesebbehahu ve meccedehu ve estağferahu ve fara lehu ma tegaddebe min zembih. Cenab-ı Hak bir kulunu ruhunu iade etti demek, uyandırdı gece. Kalktı uykudan, uyandı. Uyandığı vakitte Allah-u Teala'yı tesbih ederse, temcid ederse, istiğfar ederse, Allah-u Teala gafara lehu ma tekaddere min zembi. Bunun geçmiş günahlarını mağfiret eder. Şu gedeki yapmış olduğu tesbihinden, temcidinden, istiğfarından nasip. Ve in huve kâme, eğer kalkar da bir de fetevadda'a ve sallâ, fe sallâ, abdest alır bir de namaz kılarsa, fezekerehu bir de Allah'a zikrederse, ve estağferehu yine istiğfar ederse, ve deahu bir de yalvarırsa Allah'a, tukbelü minhü, bütün yalvarmaları kabul olur. Bu andaki yalvarmalar kabul olur. Bu zikrullah, hepimiz memuruz bu zikrullah'a. Hepimiz. Her mümin muvahhid Allahu Celle ve Alâ'yı zikirle memurdur. Ama ben bunu beceremiyorum da birisinden öğrenin. Başka yolunu erken öğrenip daima Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olması mümin-i muvahhide yakışan sıfatlardan en birincisidir. Cenab-ı Hak zikrimi mukabili gafletin malum. Hani hatırlamıyor Allah'ını, unutuvermiş. Dünya telaşesine, işlerine dalmış. Hatırdan çıkmış Allah'ın zikri o an. En büyük günah gaflettir insana. Allah'ını unutmasıdır yani. En büyük günah. Zikir de

Bunun mukabili Allah'ı hatırda tutmaktır. Hatırından çıkarmamaktır ki görücü, bilici, her şeyin onun hükmü ve takdirindedir. Binaenaleyh hem onu biliyor hem de dilinde Allah, Allah, Allah diyor. Onu gönlüne de indiriyor. Allah, Allah, Allah diliyle, gönlüyle diyor. Bu ne kadar makbul bir şeydir. Malum ya biz zikri kalb ile deriz. Kalp ile zikir dendiği vakte şu bizim buradaki et parçası zannetmemelidir. Bu kalptir ki elle tutulmaz, gözle de görülmez o. Bunu herkes biliyor, herkeste de var, her hayvanda da var. Bu değil matlubular. Bu kalp, bu kalp ile irtibatı olan bir maneviyattır ki elle tutulmaz ve gözle görülmez. Bunu gören göz, gönül gözüdür. Gönül gözü. Kimde gönül gözü açılırsa ki o gafleti bırakmış, Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul oluyor. Bundan bu gaflet gider. Ve bu gaflet gitmesiyle gönlün ne demek olduğunu o zaman anlar. Onun için bir yerde okudum da hoşuma gitti. Mesela ehli ilim bir namaz tarif ederler. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin, temizleneceksin, abdest alacaksın, efendim işte namaza duracaksın. Sübhaneke, Fatiha, Zamm-ı Sure, işte 4 tane rekat ya da 2 tane rekat. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Senin namazın tamam der. Oldu bu namaz. Çok güzel. Hiç eksiksiz yaptın. Fakat ehli gönül der ki senin bu namazı kıldın ama gönlün çok gönlün namazda değildi. Gönlün huzurda değildi. Matlub gönlünün huzurda olması lazım. Cesedin huzurda durmuş. O mesuliyetten kendini kurtarırsın ama matlub olan gayeye ulaşamazsın. Matlub olan gayeye ulaşmak için o elle tutulmayan, gözle görülmeyen gönle sahip olmak lazım. Bu da Allah-u Teala'nın zikrini çok söylemekte olur. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada dedi ki fetevadda, abdest aldı. Ve salla, namazı da kıldı. Fecekero, bir de arkadan zikretti diyor. Demek namazda bitmedi iş. Abdest aldı, namazı kıldı ama üstüne ilaveten zikretti daha ve stavferuhu bir de istiğfar etti. Bu matlu olan çok güzel bir şeydir. Bunu keşke bir hanım işittim. 80 yaşındaymış, 90 yaşındaymış. Daha bir gece teheccüdünü bırakmamış diyorlar. Yani memleket de boş değildir ha. Böylelerde insanlara şey vermez ama doludur. اِذَا رَافَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اَوْ زَرَعَهُ الْقَيْءِ فَاِنْ كَانَ كَلْسًا يَغْسِلُهُ اَوْ وَجَدَ مَزِيًّا فَالْيَنْصَرِفْ فَالْيَتَغَبَّهُ Burnu karadı namazda. اَوْ زَرَعَهُ الْقَيْءِ Yahut içi bulandı, istifa ediyor. فَاِنْ كَانَ كَلْسًا Bu gelen kay, ağız dolusu yahut daha aşağı. Bunu yıkar diyor. Fel yetevadda, namazı bozsun, çıksın, abdestini tazeledim, sümme yarıcı ila ma bekle mine sıra. Mesela üçüncü rükattayken bu hal vakı oldu. Gider abdestini alır, gelir ama konuşmadan. Gelir ve üçüncü rükatına ilaveten bir rükat daha kılar. Yeniden istemez bulmak. Üçüncü rükatını ilave ederekten namazını kılar. Ve la yestekbüleha cediden. Yeniden şey yapmaz lüzum yoktur. Ve huve ma'azalik la yetekellem. Bununla beraber giderken, gelirken kimseyle konuşmaması lazım. Hatta yercia ila ma'bakiyemin salatihi. Geri kalan o bir rükat namazını tamamlayabilmek için bunu böyle yapmak kafidir buyurmuş Efendimiz. Şimdi dinimiz bak her şeyde ne kadar kolaylıklar gösteriyor. Bozulmuş bir namaza ilave için çünkü abdest alıp gelip ona eklemeyi müsaade ediyor. اِذَا رَكَتَّ فَاَغْلِقْ بَابَكَ Buna dikkat edin. Yattığınız vakitte, akşamlar yatıyoruz ya, bu yattığım vakitte فَاَغْلِقْ بَابَكَ Kapını kapa. Ben Allah'a tevekkül ettim, bizim kapıyı kimse elleşmez deyip de böyle şeylik yapma. Kapını kapa, kilitle ne yapacaksın. Ve ev ki sıkak, su kaplarının ağzını kapa. Ört. Ve hammiz inak. Yine kapların ağızlarını neler varsa ört. Ve atfi nisbahike. Yanan bir mumu varsa onu söndür. Fe inne şeytan. Tahkik şeytan aleyhillâne. La yeftehu baben. Kapalı bir kapıyı açamaz. Ve la yehullu bükâen. Kapalı bir kapı da çözemez. Ve la yekşifü gıtâen. Hiçbir üzerine konmuş örtüyü de kaldıramaz. Isbahını söndür. Ama şimdi biz elektrik ufak lambalarını yakıp bırakıyoruz. Belki onda da bir kontaklık olabilir gece.

adına yakışmaz. Böyle hatem işi fi ne'alim vahide. Bakın dikkat et. Ayağındaki ayakkabının tasması kopmuş. Tek ayakkabı. Tekten yürüme diyor. Bu koptuysa onu da çıkar. Ya onu da ıslah et. İkisini bir gel. Yani adalete yürüyüşte bile dikkat et diyor. Ne kadar efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Yürüyüşte bile adalete riayet ederekten kopan bir ayakkabının tekiyle yürüme. Ve la teştemili sanna. Ve namaz kılarken hacıların ihramda büründükleri gibi esbabını öyle üstüne alıp da namaz kılma. Yey. Kolunu dışarıda bırakma sureti olmaz. Ve la tehtebi fiddâre mûdîben. Tehtebi diye şöyle dizlerini dikerekten oturakların üzerine oturur ve dizlerini diker oturur. İzâ se'ele ahalüküm rabbehu meseleten arrafel icabete felyekul en elhamdülillâhillezî bi ni'metihi tetimmin sâlihâd. Yalvardık Allah'a, verir istediğimizi. Verince bize düşen şimdi elhamdülillâhillezî bi ni'metihi tetimmin sâlihâd diyerekten dua et. Mesela hacılık istiyorduk, baktık Allah Teala lütfetti, gittik geldik. Şimdi bize düşen elhamdülillâhillezî bi ni'metihi tetimmin sâlihâd diye dua et. Ve men istedik de vermedi. Felyekul elhamdülillâh alâ kül. Yine hamidden âri kalmayacak. Verdiyse de hamd edeceksin, vermediyse de hamd edeceksin. Vermediğinde de hikmet vardır, verdiğinde de hikmet vardır. İzâ tâfertüm feliye ümmüküm akra'üküm. Misafirlik yapıyoruz, hacca gidiyoruz farz edin. Bir otomobil bindik gidiyoruz. Feliye ümmüküm size imam olsun. Akra'üküm Kur'an'ı içinizde en güzel kim biliyorsa. Buradaki akra'dan murat alim demektir. İçinizde en Kur'an'ın manasına aşina alim kim ise bu sizin imamınız olsun. Ve imkane asgaraküm sinnen. Olur ya, 20-25 yaşındaki bir efendi güzel her şeyi öğrenmiş. Öte tarafta 60-70 yaşındaki adam ama bilmiyor ne yaptı. Binaenaleyh o genç, ufak da olsa sizde, sizin imamınızdır. Ve izâ emmeküm, size bir kere imam oldu muydu? Ve hü emirüküm. Aynı zamanda da sizin emiriniz lazım. Onun dediğini yapmanız lazım. İzâ sâferküm filhitab feâtur ibile hazzaha. İlkbahar, otlar bol bol her tarafta, siz de gidiyorsunuz, atınız, deveniz, ha, o zaman onları serbest bırakınız da bu yeşilliklerden, onlardan nasiplerini alsınlar. Ağır ağır gider. Ve izâ sâfertum fissinne. Kıtlık bir devirde, kuraklık bir senede, yerde ot yok, gidiyorsunuz. Fesri'û aleyhisseyr. Süratle orada, buralardan geçip yerinize bir an evvel ulaşmaya çalışmaz. Ve izâ urresum billeyh. Gece indiniz bir yere. Konaklayacaksınız. Fecteni bir tarik yol üzerinde konaklamayınız. Fe innaha turukut devab ve me'vel hevam billey. Çünkü yol gerek insanların gerek hayvanların geçit yeridir. Aynı zamanda da haşerat-ı arzın da yollarıdır. Belki size zararları dokunabilir. Bunun için gece yolculuğunda yol üzerlerine durmayın. Çekilin bir daha selamet yerde. Orada konaklayın. İzâ tâkallâhu ileyke rızgan min gayri meseletin. Bir taraftan bir rızık geldi size. Sizin hiç haberiniz yok. İstemediniz. Benim karnım aç. Ya şu ihtiyacım var diye kim ki arz etmiyorsunuz. Fakat size bir taraftan bir hediye geldi rızık. Sâkallâhu ileyke. Onu sevk eden Allah'tır. Allah Teala sana böyle bir rızık sevk etti mi? Min gayri meseletin. Sen istemedin. İstemedin. Böyle bir rızık gelirse ve lâ işraf inesin. Yüzünün suyunu da dökmüyorsun kimseye. Halini arz etmiyorsun. Fekuzhü, bu gelen hediyeyi al. Fe innellâhe e'tâk. Bunu sana Allah göndermiştir. İzâ secedel abdü secede me'ahu seb'atü âdâb. İnsan secdeye vardığı vakitte 7 azası ile birlikte secde eder. Veçhühü, birisi alnı. Ve keffâh, iki eli. Ve rükbetâh, iki de dizi. Ve kademâh, İki de ayaklarının uçlarıdır. Binaenaleyh secdeye vardığımız vakitte ayakların uçlarını böyle tutmamalı. Ayakların uçlarını da biraz böyle kırdıraraktan kıbleye doğru onu çevirmek lazımdır ki secdesi onun da kıbleye olsun. İzâ secde ahadüküm fel yübâşir bi keffeyhil ah. Sizin biriniz secdeye kapandığı vakitte yere yapsın secdesini. Fel yübâşir bi keffeyhil ah. Elleri yere değsin. İzâ terrette

0: hasenetüke ve sa'etke seyyiyetüke fe ente mü'min. Şimdi bu güzel bir şey bize, güzel bir ördek. Seni iyiliklerin sevindiriyorsa, kötülüklerin de senin üzülmene vesile oluyorsa, kötülüklerinden dolayı üzülüyorsan, yaptığın iyiliklerden dolayı da seviniyorsan, sen müminsin. Kendimize bakacağız. Akşamüstü kaç kişinin hatırını yıktık, üzdük, incittik, daralttık yahut ne gibi kusurlar yaptık. Bundan dolayı kendimizi üzgünce duyuyorsak ne mutlu. Birkaç da iyilik yaptık. Bunlardan dolayı oh ya Rabbi şükür, beni vesile ettin bu iyilikleri yapma diye seviniyorsak fe ente müminin kamilül iman demiş. İmanı kamilliğin alametlerindendir bu demiş. Ravileri de Ahmed İbni Hanbel ve İbni Hibban ve Tabarani ve Hakim ve Beyhaki ve Ziyal Mutlisi ve Temmamin an Ebi Ümame.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetine ve Aleyhisselam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimettir. Kazanırsın, sen istersen.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten

0: bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

Peygamber Efendimiz buyururdu ki tabi'u beynel haccı vel umre fe innehuma yenfiyanil fakra vel zünube kema yenfil kiru hubsel hadid ve zeheb vel fıtta. Manası şu, sadaka Resulullah buyururdu ki Peygamber Efendimiz hac ve umreyi birbirinin peşinden hemen yapınız, haccı umreyi yapın. Çünkü bu iki ibadet, hac ve umre ibadeti, günahları ve fakirliği, bakın bir günahları affettiriyor, bir de fakirliği siliyor. Bu ikisini nefyeder, yani silip götürür, alır giderir. Nasıl? Bir benzetmeyle anlatmış bunu. Kema yenfil kiru hubzel hadisi zehebi ve tutta. Demir madeni, efendim altın madeni, gümüş madeni cevher olarak topraktan çıktıktan sonra malum ısıtılıyor. Çok kuvvetli bir ateşte o zaman eriyor. Eridiği zaman içindeki yabancı maddelerden ayrılıyor. Tertemiz, halis altın olarak, demir olarak, gümüş olarak, yani bu cevher ısıtıldıktan sonra efendim yüksek fırın diyoruz şimdi, eskiden tabii, artık onu nasıl yapıyorlardıysa eski insanların tekniklerine göre, o içindeki cüruf ve yabancı maddeler bir tarafta kalıyor, bunlar bir başka tarafta tertemiz oluyor. İşte hac ve ömre insanı böyle, insanın da tabii günlük yaşantısında, hayatında iyi işleri var, kötü işleri var, sevapları var, günahları var. Allah şeytana uymaktan, nefse uyup günah işlemekten cümlemizi korusun. Ama hayat böyle maalesef hatalı, kusurlu olabiliyor. Hatasız insan çok zor bulunur. Beşer şaşar diye büyüklerimiz söylemişler. Tamam. Böylece yani insan safi bir maden gibi olmuyor. Karışık, topraktan çıkmış bir efendim cüruflu, efendim katışıklı, efendim bir madde gibi oluyor. Bu böyle nasıl ısıtılıp safileştirilirse onun gibi hac ve ömrede insanın günahlarını, insanı eritip safileştiriyor, günahlarının cüruf olarak atıyor. Bir, günahlar affoluyor. İkinci bir şey var, enteresan. Bu ifadesinde Peygamber Zişanımızın bu hadis-i şerifinde fakirliği de izale ediyor.

şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım.

0: güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra, reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam. Akra.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Galak.
1: Yeryüzünün ilk mabedi. İslam dünyasının nabzının attığı yer. En kutlu belde. Dertli gönüllerin hasretle vardığı, gidenlerin ayrılmak istemediği en mukaddes mekan. Kabe-i Muazzama. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Yüce Allah doğru söyledi. Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek insanları hacca davet etmesini söyledi. Hazreti İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca, ''Ey insanlar, Rabbinizin davetine icabet ediniz.'' diye seslenerek bildir dedi ve bunu üç kez tekrarladı. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ya, ''Ya Rabbi, benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?'' diye sordu. Cenab-ı Hak, ''Sen nida et, onu insanlara ulaştırmak bana aittir.'' buyurdu. Yıllar öncesinden gelen o daveti duyduk ya Rabbi. Senden istiyoruz. Tüm kalbimizle, ruhumuzla ve bedenimizle. Bizleri Hazreti İbrahim'in duasında söylediği gibi senin davetine icabet edenlerden eyle.''

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
2: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 15 Mayıs 2026 Cuma sabahına eriştik. Cumanızı tebrik ediyor ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duasıyla bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız programımızda güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. 0501-630-3030 Akra mobil hattına mesajlarınızı yazabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. 28 Zilkade sabahına eriştik aynı zamanda. Bu ayı tamamlıyoruz. Zilhicce ayını karşılamak üzereyiz ve bu ayda malumunuz içerisinde hac ve kurban mevsimini ihtiva eden yılın en kıymetli aylarından biri ve hicri yılında son ayı. Aynı zamanda bu ayın ardından da yeni bir hicri yılı karşılamış olacağız nasip olursa. Ama evvelinde hac ve kurban günleri de yaklaşıyor. Hac yolculukları çoktan başladı. Mübarek kutsal topraklara varan hacı adayları ibadetlerini yerine getirerek bir yandan da o en kutlu günleri yani Arefe gününü bekliyor, Arafat vaktini bekliyor. Diğer taraftan hacca gidemeyenler içinse Kurban Bayramı telaşı var, kurban pazarları kurulmaya başlandı, hazırlıklar sürüyor ve bununla alakalı da tabii hazırladığımız pek çok içeriği haberi sizlerle buluşturmaya, paylaşmaya devam ediyoruz. Hem hac yolculuklarına, hatıralarına hem de bu ibadetin nasıl yerine getirildiğine dair özel içeriklerimiz, belgeseller, sohbetler, söyleşiler sizlerle buluşmaya devam ediyor yayınlarımızda değerli dinleyenlerimiz. Ki aktardığımız pek çok haberi Akra Medya sayfamızdan ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. 24 saat boyunca Harem-i Şerif canlı yayını yine Akra Medya'dan da takip edebilirsiniz. Nasıl? Sayfamızda araçlar bölümünde ya veyahut da hemen ana sayfada görebileceğiniz Kabe ikonuna tıkladığınızda burada Harem-i Şerif canlı bölümüne geliyorsunuz ve bir cuma esenliğinde epeyce kalabalık bir tavaf topluluğunu görüyoruz. Vakit yaklaştıkça kutsal topraklardaki yoğunlukta artmaya başlıyor tabii ki. Dünyanın dört bir yanından müminlerin, Müslümanların, inananların bir araya geldiği o

Mübarek zamanda hızla yaklaşıyor. Biz de bu heyecanı yaşayarak haberleri de sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz tabii ki değerli dinleyenlerimiz. Yine sayfamızda yer alan başlıklardan biri gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında Bir Safer 1448 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Yoşan hocamız ise doğumlarının 91. yılı olan 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi günü hatim duaları ve özel programlarla yad edilecek. Bu kapsamda bu yıl Elazığ'da doğuş İşrak ibadeti buluşması gerçekleştirilecek. Yani 13 Safer 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te sabah namazıyla başlayacak özel buluşma için şimdiden ön kayıtlar yapılmakta. Doğuş Elazığ İşrak ibadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıtlarını oluşturabiliyorlar. Ayrıca haberimizin başına dönecek olursak, Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Yoşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri dilerseniz bize e-posta yoluyla veya web sayfamızdaki linkten gönderebilirsiniz. Yani akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da bu haberin yer aldığı sayfamızdaki haberin içerisindeki link ve form üzerinden de kolaylıkla bilgilerinizi ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Kurban Bayramı yaklaşıyor demiştik. Bir yandan kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Büyük şehirlere kurbanlıkların girişleri artmaya başladı. Vekaletle kurban bağışında bulunmak isteyenler içinse bu yıl 21. yılına ulaşan Mahmut Esat Yoşan Vakfı Duha Kurban Organizasyonu da çalışmalarını, hazırlıklarını sürdürüyor. Bununla alakalı birazdan bir bağlantımız da olacak değerli dinleyenlerimiz ilerleyen dakikalarda. Bu arada tabii organizasyonun pek çok ayağı var. Avustralya'da kesilen kurbanlıklar Endonezya'ya ulaştırılıyor veya Türkiye'de de belirlenen noktalarda dağıtımlar yapılıyor. Bununla alakalı yenilikleri konuşacağız. Endonezya eski büyükelçisi ve Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Lalu Muhammed İkbal de burada Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili özel bir mesaj yayınlamış ve bu organizasyonda emeği geçenlere selamlarını iletmişti, teşekkürlerini iletmişti. Bu özel videoyu da haberlerimizi sizlerle paylaştık. Şu anda da Akra Medya sayfamızda bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Bu arada bizleri tabii sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Hemen bir bakalım Akra Medya hesaplarına neler var. Dün Suriye alaylarına ilişkin bir video içerik vardı, hatırlatmıştık. Nedir Suriye alayları? Özellikle İstanbul'dan, buradan, payitahttan o dönem kutsal topraklara gönderilen hediyelerden oluşan bir alay, adına da Suriye alayları deniyor. Bunu anlatan bir video içerikte yer buluyor. Bir başka video içerikse bizlere En'am suresini hatırlatıyor. 75 ila 79. ayet-i kerimelerde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasını hatırlatıyor. İşte onu da yine nerede? Akram Medya sosyal medya paylaşımlarında bulabilir, göz atabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz.

Yine hac sürecine ilişkin hazırladığımız pek çok haberde hac kurban kategorisinde yer alıyor. Hacı anlatan ayeti kerimeler hangileri, hadisi şerifler hangileri, kutsal topraklarda ziyaret edilebilecek mekanlar nereler, kurban ibadetinde nelere dikkat edilmeli, kurbanlık seçiminde hangi hususlar gözetilmeli gibi pek çok bilgiyi içeriği bulabileceğiniz özel dosyalarımızın yer aldığı hac kurban kategorisine de yine Akromedya sayfasından göz atabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Mesajınız ulaşıyor bir yandan hemen göz atalım bakalım kimler nerelerden bizlere yaz.

0: Efendim, Gülşen Çelik, Seydi Kemer'den ulaşıyor. Muğla'dan selamlar, hayırlı işler, bol kazançlar ve hayırlı cumalar diyor. İkram Doğan Bey Karabük'ten yazmış. Tüm Akra çalışanlarının, akradaşlarımızın cumasını tebrik ediyoruz. Bugünün bütün hayırlarına ermek duasıyla diyor. Efendim, Önsal Sadullah ve Levent gönül dolusu selamlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de selam edelim onlara. Gaziantep'ten Fatma Hanım, Konya'dan Erol Bey de Akra'ya, arkadaşlara, duha organizasyona destek verenlere hayırlı cumalar, Konya'dan selamlar diyor. Sadık Bey Şanlıurfa'dan ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Hayırlı bereketli günler, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Daha pek çok mesaj var ama müsaadenizle onları da birazdan paylaşalım. Şimdi bir yol durumuna göz atalım.
1: Yol durumu.
0: Efendim İstanbul bu dakikalarda %60'a yakın bir yoğunlukta seyrediyor. Genellikle cuma sabahları haftanın diğer günlerine göre biraz daha sakin olmakta ama bazı noktalardaki araç arızaları ve kazalar etkiliyor tabii ki. Muhtelif noktalarda yaşanan kaza ve araç arızalarının etkileri var. Epeyce üzerinden geçmiş olmasına rağmen geriye doğru uzandığı için trafik böylesi bir yoğunluk söz konusu olabiliyor. Yine Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde köprü katılımlarında ve güzergahlarında yer yer yoğun ve yoğun akıcı bir trafik görüyoruz. %58 bandında olduğunu söyleyebiliriz şu dakikalar için. Çalışma yapılan diğer güzergahlara baktığımızda ise O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Çatalca Kavşağı kesiminde, İzmir Çevre Otoyolu Gaziemir Kavşağı'nda, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Mersin Adana istikametinde, Zonguldak il sınırı Mengen Yeniçağ yolunda, Afyon Karahisar İhsaniye Tokat Sivas Trabzon Rize Antalya Isparta yine çalışma yapılan diğer güzergahlar arasındalar.

Efendim devam ediyoruz Akra'da Güne Merhaba programımıza kıymetli dinleyenlerimiz. Gazetede Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine ilişkin yemek adabına ilişkin çok güzel notlar var, paylaşmak isteriz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yemek adabı üzerine yaptığı uyarılar asırlar sonra bile insana ölçü ve denge öğretmeye devam ediyor. Sağ elle yemek, israftan kaçınmak, nimete şükretmek ve sofrada tevazuyu korumak sünnetin temel ilkeleri arasında. Hadisler sofraların sadece karın doyurulan değil, edep, paylaşım ve bereketin yaşandığı mekanlar olduğunu ortaya koyuyor. Ömer bin Ebu Seleme hicretin ikinci yılında dünyaya gelen bahtiyar çocuklardan biriydi. Henüz çocuk yaşta annesi Ümmü Seleme'nin Hazreti Peygamber'le evlenmesiyle Resulullah'ın hane-i saadetine girmiş, onun terbiyesiyle yetişmişti. Bir gün yemek sırasında elini tabağın her tarafında gezdirdiğini gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu şefkatle şöyle buyurdu ona, "Evladım, besmele çek, sağ elinle ye ve önünden ye." Bu kısa ama derin anlam taşıyan uyarı, Ömer'in hayatı boyunca yemek adabını belirlediği gibi Müslümanların sofra kültürünün de temel ölçülerini ortaya koydu. Yeme içme, insan hayatının vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri. Ancak Hazreti Peygamber, hayatın her alanını ibadet bilinciyle değerlendirdiği gibi sofrayı da manevi bir anlamla buluşturmuştur. Onun sünnetinde yemek, yalnızca karın doyurmak değil, nimetin kıymetini bilmek, şükretmek, paylaşmak ve edepli davranmaktır. İslam'da temizlik, imanın bir parçası kabul edilmiş. Bu anlayış sofraya da yansımıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemekten önce ellerin, yemekten sonra ise hem ellerin hem ağzın temizlenmesine büyük önem vermiştir. Özellikle yemeklerin elle yenildiği bir toplumda bu hassasiyet, sağlık ve hijyen açısından dikkat çekici. Allah Resulü, yemekten önce ve sonra elleri yıkamayı bereket olarak nitelendirmiş, yağlı yemeklerden sonra temizlenmeyi teşvik etmiştir. Ayrıca elinde yemek kokusu olduğu halde,

halde temizlenmeden uyuyan kimseleri uyarmış, bunun maddi ve manevi sıkıntılara yol açabileceğini belirtmiştir. Bu rivayetler sofrada temizin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor. Hazreti Peygamber ellerini yıkadıktan sonra besmele ile yemeye başlar, nimetin gerçek sahibinin Allah-u Teala olduğunu sürekli hatırlatırdı. O, besmeleyi nimete karşı peşinen yapılan bir teşekkür olarak görmüş ve biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah desin, unutursa başında ve sonunda Allah'ın adıyla desin buyurmuştur. Besmelesiz sofralarda bereketin eksileceğini ifade eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, su içerken de besmele çekilmesini, suyun birden değil birkaç nefeste içilmesini tavsiye etmiş, kabın içine nefes vermeyi de yasaklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek ve içmekte sağ elin kullanılmasını özellikle teşvik ederdi. Şeytan sol eliyle yer ve içer buyurarak sağ eli kullanmanın Müslüman kimliğinin bir parçası olduğuna işaret etmişti. Bunun yanında sofradaki tavrı da son derece mütevazıydı. Yer sofrasında diz çökerek oturur, kibir ve gösterişten uzak dururdu. Bir bedevinin onun mütevazı oturuşuna şaşırması üzerine "Allah beni zorba değil, İkram sahibi bir kul yaptı" buyurması bu anlayışın en güzel örneklerinden biri. Hazreti Peygamber sofrada başkalarını düşünmeyi de öğütlemiştir. Yemek bitmeden sofradan kalkınmamasını tavsiye ederek erken kalkmanın diğer insanları mahcup edebileceğini belirtmiştir. Bu yönüyle onun sofraları yalnızca yemek yenilen yerler değil, nezaketin, paylaşmanın, kardeşliğin yaşandığı mekanlardı. Allah Resulü ayakta yeme ve içmeyi de hoş karşılamamış, ancak zorunlu durumlarda bunun mümkün olabileceğini söylemiştir. Böylece İslam'ın temel ilkelerinin korunması şartıyla hayatın şartlarına uygun kolaylıklar sağlanabileceğini ortaya koymuştur. Onun sofra anlayışında asıl olan helal lokma, israftan kaçınma, sağlığı koruma ve nimete şükretmektir. Hazreti Peygamber'in hayatı aynı zamanda kanaat ve sadeliğin de örneğiydi. Çoğu zaman arpa ekmeğiyle yetinmiş, kimi geceler evinde yemek pişmemiş, ailesi günlerce hurma ve suyla idare etmişti. Buna rağmen hiçbir zaman nimeti küçümsememiştir. Önüne gelen yemekte kusur aramaz, hoşuna giderse yer, istemezse sessizce bırakırdı. Sofrada tek bir lokmanın bile israf edilmesini istemez, tabakta kalan kırıntıların dahi değerlendirilmesini öğütlerdi. Peygamber Efendimizin bazı yiyecekleri sevmediği de bilinmekte, ancak bu tavrı dini bir yasaktan değil tamamen kişisel damak zevkinden kaynaklanıyordu. Benzer şekilde sarımsak ve soğanı ağır kokulu yiyecekleri insanlar rahatsız etmemek adına tercih etmemişlerdi. Ben sizin konuşmadığınız kimselerle konuşuyorum buyurarak özellikle meleklerle olan manevi iletişime dikkat çekmişti. Buna karşılık kabak, koyunun kol kısmı, sirke ve hurma gibi bazı yiyecekleri sevdiği rivayet edilmekte. Ancak sahabenin bu tercihlere yaklaşımı bir zorunluluktan değil, Resulullah'a duyulan sevgi ve bağlılıktan kaynaklanıyordu. Hazreti Peygamber helal olan nimetlerin sebepsiz yere insanın kendisine haram kılınmasını da doğru bulmamıştır. Daha fazla ibadet etmek amacıyla bazı yiyecekleri terk eden sahabileri uyarmış, Allah'ın helal kıldığı nimetlerden ölçülü biçimde yararlanılmanın kulluğun bir parçası olduğunu göstermiştir. Nitekim kendisinin de bal şerbetini terk etmeye niyetlenmesi üzerine nazil olan ayetle ilahi uyarıya muhatap olması bu konuda ümmete önemli bir ölçü kazandırmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek sonunda mutlaka Allah'a hamd ederdi. Bizi yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah'a hamdolsun diyerek nimetin gerçek sahibini anardı. Yemek sonrasında yapılan hamdın Allah'ın hoşuna gittiğini ifade eder, sofrayı şükürle tamamlamayı öğretirdi. İşte bütün bu örnekler gösteriyor ki Hazreti Peygamber'in yemek adabı temizlik, tevazu, kanaat, paylaşım, helal hassasiyeti ve şükür üzerine kurulu. Onun sofraları yalnızca bedenin doyduğu değil, ruhun da terbiye edildiği bereket meclisleri.
Modern dünyanın tüketim ve israf kültürü içinde Peygamber Efendimizin sünneti bugün de

insanlığa ölçülü, bilinçli ve ahlaklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Sofrada nebevi ölçüye dair hadis-i şerifler ve örnekleri paylaştık. Saatlerimize 8.50'ye ulaştı. Güne merhaba devam ediyor Akra'da. Güzel bir eser dinleyelim, ardından yeniden burada olacağız.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin. Akra reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
0: Akra. Güne Merhaba programı devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bir bağlantımız olacak. Bir süredir genel hatlarıyla da ve yenilikleriyle de hatırlattığımız, paylaştığımız Mahmut Esat Coşan Vakfı'nın Uluslararası Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili güncel bilgileri almak ve paylaşmak üzere organizasyon gönüllerinden Mahmut Esat Tamer Beyefendi program misafirimiz. Esat Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş buldum Yekta Bey.
3: Kolaylıklar diliyoruz tabii. Bayram yaklaşıyor. Hareketlilik her yerde artmış durumda. Bir yandan işte kurban pazarları, bir yandan vekalet yoluyla kurban vermek isteyenlerin niyetleri derken günler böyle yaklaştıkça gündemimizde de daha ağır bir şekilde tabii yer kaplıyor. Ne yapacağız bu yıl gibi gündelik konuşmalarda da belirgin bir şekilde yer ediniyor mutlaka. Mahmut Esat Coşan Vakfı'nın Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili bize genel bilgileri paylaşır mısınız? Bu yıl 21. yıla erişti değil mi?
4: Evet, elhamdülillah 21 yıllık bir tecrübe oluşmuş oldu. Tabii Kurban Bayramı günleri yaklaştıkça bu heyecan artıyor ama bizim için organizasyonun gönüllüleri açısından bu bir senelik bir emeğin sonucuna yaklaşmış oluyoruz. Hakikaten son böyle son günlerde, son aylarda değil, tüm seneye yayılan bir gayret var artık. Bu sene özellikle Türkiye tarafında gayretlerimizi çok arttırdık. Duha çiftliği kuruldu bu sene. Hı hı. Kendi kurbanlıklarımızı kendimiz 7-8 ay öncesinden tedarik ederek her gün gözümüz gibi bakıyoruz. Veteriner hekim heyetimiz kontrollerini yapıyorlar. Kurbanlık vasıflarına en uygun halde olmaları için sürekli gözetim altında en güzel şekilde beslenmiş oluyorlar. Türkiye tarafında böyle bir yeniliğimiz var. Ayrıca geçtiğimiz senelerde hep büyükbaş kurban Türkiye seçeneğinde oluyordu. Bu sene hem büyükbaş hem küçükbaş kurban seçeneklerimiz var. Vekalet verenlere de isterlerse kurban etlerinin, kendi kurbanlarının etlerinin yarısını vekalet verenlere teslim ediyoruz bayramın ikinci ve üçüncü gününde. Diğer yarısını ise tespit ettiğimiz hak sahipleri olarak belirlenen ailelere ikram ediyoruz. Aynı zamanda vekalet verenler hak sahibi önerebiliyorlar. Şu adrese gitsin istiyorum, şöyle bir tanıdığım var, şöyle bir ihtiyaç sahibi var diye önerebiliyorlar ve isterlerse kendileri dağıtıma da bizzat katılabiliyorlar. Türkiye tarafında bu şekilde yeniliklerimiz devam ediyor. Avustralya, Endonezya tarafındaysa her zaman, her yıl olduğu gibi yine Avustralya'da kesilmek üzere küçükbaş kurbanlıklarımızın anlaşmaları yapıldı, mezbanelerle anlaşıldı, tüm hazırlıklarımız tamam. Artık vekalet alımının tamamlanmasıyla kurban günlerinin gelmesini biz de bekliyoruz. Tüm hazırlıklarımız tamam inşallah.
3: Ne güzel, kolaylıklar diliyoruz. Tabii hummalı bir çalışma, büyük bir gayret ve özveri, binlerce gönüllünün çalışmasıyla, gayretiyle ortaya çıkan bir netice ve işte 21. yıla ulaşan bir tecrübeden söz ediyoruz. Bu yılki yenilikleri de kısaca bahsetmiş oldunuz. Dilerseniz biraz olaya vekalet vermek isteyenler gözüyle bakalım. Böyle bir niyet için nasıl bir adım atmalı, neler yapmalı, neleri tercih edebilir? Bu noktada bilgiler paylaşır mısınız?
4: Öncelikle şunu söylemeliyiz. Bizim asıl amacımız kurban ibadetini özüne kavuşturmak. Hı hı. Kurban ibadetinin özünde de aslında vekalet vererek değil, eğer imkanı olan Müslümanlar için imkanları varsa gidip bizzat o kurbanlığı kendileri almaları, bahçelerine getirmeleri, o kurbanlıkla birkaç gün geçirmeleri, hep beraber onu kurban etmeleri şeklinde. Aslında en güzel olan uygulama bu. Biz bunu tavsiye ediyoruz açıkçası. İmkanınız varsa vekalet vermeyin. Kendiniz bu ibadet

0: bizzat ailecek gerçekleştirin diyoruz. Öncelikle bunu hatırlatmış olayım. Ancak tabii metropollerde, apartmanlarda, sitelerde artık bu imkan olmayabiliyor. Eğer öyleyse, vekalet vermeniz gerekiyorsa biz hakikaten bir örnek bir organizasyon ortaya koymaya çalışıyoruz. Diğer kurumlara, diğer tüm Müslümanlara da örnek olsun diye uğraşıyoruz. Tedarik aşamasından, kesim aşamasından, dağıtım aşamasına hakikaten anlatmakla bitmez. Birçok inceliğimiz var. Web sitesimizde bunlar incelenebilir. Ancak vekalet vermek aşamasına geldiyseniz duha.global web sitemiz var. Çok pratik, kolay bir şekilde vekalet ver butonuna tıkladığınızda sizi hemen vekalet ekranımız karşılıyor. Yaklaşık 30 saniye kadar bir süre içerisinde adak mı, akika mı, sadaka mı, vacip mi, kurbanınız olduğunu seçiyorsunuz. Vekalet veren olarak bilgilerinizi giriyorsunuz. Son aşamada kredi kartıyla veya havale yaparak ödemek istiyorum. Kredi kartıyla ise katılım bankaları ise 3 taksit imkanı da var. Ödeme bilgilerini de girerek yaklaşık 30 saniye gibi bir süre içerisinde vekaletinizi verebiliyorsunuz. Biz de vekaletinizi en güzel şekilde ifa etmeye çalışıyoruz.
1: Duha'nın bu noktada birçok farklı yönü var. Bu yılki yeniliklerden de söz ettiniz Esat Bey. Türkiye'de son yıllarda yine vekaletlerin, emanetlerin yerine ulaştırılması noktasında çalışmalar yapılıyor. Organizasyonun önemli bir ayağını oluşturuyor. Ama en başından bu tarafa da baktığımızda bilinen organizasyonlardan farklı olarak Endonezya'da gerçekleştirildiğini görüyoruz. Biraz Endonezya özelinde neler söylemek istersiniz tercih sebebi olarak?
0: Tabii Endonezya en yoğun Müslüman nüfusuna sahip coğrafya olmakla birlikte maalesef dünya Müslümanları tarafından unutulan da bir coğrafya. Daha çok Afrika tercih ediliyor. Biraz ucuzluğundan dolayı. Halbuki kurban ibadeti en ucuza kaçılmaması gereken bir ibadet. Gerekirse canımızdan çok sevdiklerimizi, sahip olduğumuz her şeyi Allah için feda edebileceğimizin sembolü olan, bize bunu düşündürtmesi gereken bir ibadette ucuza kesinlikle kaçınmaması lazım. Bizim Avustralya ve Endonezya ikilisini seçmemizin bir nedeni Avustralya. Avustralya hakikaten bu işi hakkıyla yapmak için güzel bir coğrafya. Hem küçük baş büyük baş hayvan bolluğu açısından, tedarik açısından, yani Rabbimize kurban edeceğimiz kurbanlıkları seçme anlamında tedarik aşamasında çok güzel bir coğrafya, güzel bir seçenek. Hem de kesim altyapısı olarak modern, hijyenik, entegre tesislerin, çünkü binlerce hayvanı çok kısıtlı bir süre içerisinde hakkıyla gerçekten o kesimi gerçekleştirebilmek zor bir iş. Onun için Avustralya bu altyapısal imkanı sağlıyor. Avustralya'nın hemen yanı başında da unutulduğu halde aslında dünyanın en büyük Müslüman yoğunluğuna sahip coğrafyanın olması, bizim de bu kurbanları Avustralya'da kestikten sonra hijyenik bir şekilde her biri böyle parçalanmış, paketlenmiş, ambalajlanmış, eksi 40 derecede şoklanmış vaziyette eksi 18 konteynerlerle, gemilerle Endonezya'ya gönderebiliyor olmamız ve oradaki o unutulan kardeşlerimize çok da halim selim, böyle mütevazı, hiç talep etmeyen, istemeyen kardeşlerimiz, Umre'ye gidenlerimiz, hacca gidenlerimiz, orada Endonezyalı kardeşlerimizi görmüşlerdir. Çok güzel bir coğrafya. Biz de orada hakikaten birçoğu yılda bir kere et yiyebilen kardeşlerimize ulaştırmış oluyoruz. Geçtiğimiz sene yaklaşık bir aya yakın sürdü Endonezya'daki dağıtımımız. Her gün 5 farklı noktada, her bir noktada 1500 kişi olmak üzere her gün 7500 kişiye bizzat ellerine önceden kupon dağıtılmış şekilde nezaketle ikram ettik ve her gün 2-3 saat yol gidiliyor. Bir ücra dağ köyüne ulaşılıyor. Orada çadırlar kuruluyor. Önceden kuponlar dağıtılmış, o kişiler randevu usulü geliyorlar ve biz onlara emanetlerini, asıl hak sahibi olan onlara ikram ediyoruz şeklinde Endonezya'daki organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Hakikaten elhamdülillah 21. yıldayız ve 3 milyon kilodan fazla kurban eti ikramını 1 milyon 200 binden fazla hak sahibi aileye bu şekilde tek tek ellerine ikram edebilmişiz elhamdülillah. Artırarak da devam ediyoruz.
1: Güzel bir hayra vesile olmak, bunu tecrübeyle yerine getirmek, hakkıyla yerine getirmek, hak için hakkıyla zaten bu noktada organizasyonun tabiri caizse mottosu değil mi? Hak için hakkıyla eda etmek. Hem Endonezya ayağında hem de Türkiye'de belirlediğiniz hak sahiplerini bir de ilk elden en güzel şekilde teslim etmek,

0: Muazzam bir çalışma, gayret. Sadece bayram ve evvelindeki bir ayla tamamlanan bir durum değil, yaptığınız çalışmalarla tüm yıla sari bir organizasyon olduğunu müşahede etmiş oluyoruz anlatımlarınızda. Pekala, evet. İsterseniz özetleyelim. Esat Bey, son olarak hangi sayfadan nasıl işlem yapılıyor, iletir misiniz?
1: Duha.global web sitemizden vekaletler butonuna tıklayarak kurban türü seçilip vekalet verenin bilgileri girilerek, sonradan da ödeme bilgileri taksit imkanı ile birlikte, kredi kartı imkanı, havale imkanı ile birlikte yaklaşık 30 saniye 1 dakika gibi bir sürede kolaylıkla tamamlanabiliyor. Bütün bu organizasyon hem vekalet verenlerin hem de gönüllülerimizin gayretleriyle elhamdülillah bu şekilde kaliteli bir şekilde sürdürülebiliyor. Biz de buradan tüm gönüllülerimize, vekalet verenlere, bu hayrı sürdürenlere, çok Akra'ya, bize ses olan, nefes olan Akra'ya çok teşekkür ediyoruz.
0: Bizler de teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda, hizmetlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Bayram yaklaştıkça da tabii telaş da artmış olacak. Allah kolaylıklar evet. versin diyelim sizlere çok ve tüm gönüllü ekibi. Değerli dinleyenlerimiz, Mahmut Esat Coşan Vakfı Uluslararası Dua Kurban Organizasyonu ile ilgili ayrıntıları bizlere organizasyon gönüllerinden Mahmut Esat Tamer Bey aktardı. Teşekkür ediyoruz bir kez daha kendilerine.

Efendim mesajlarınız da bir yandan ulaşıyor. Biz de paylaşalım. Çok güzel dualar var. Ulaşan mesajlar arasında Ömer Bey ki her sabah çok güzel dualarla, temennilerle programımıza katılıyor. Eksik olmasınlar. Bugün de Ya Rabbim imanla kalbimizi dirilt, edeple halimizi güzelleştir, dilimizi muhafaza et, Kur'an'la ömrümüze istikamet ve ihlasla amelimizi bereketlendir duasını paylaşmışlar. Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'dan Bekir Bellik, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun inşallah diyor. Nedim Bey'in mesajını gördük. Bir başka dinleyicimiz de Mustafa Necip Kayacan Afyon'dan yazmış. Hayırlı cumalar Cenab-ı Allah hastalarımıza şifalar, dertlerimize deva, borçlularımıza edalar nasip eylesin. Hacda olan kardeşlerimize kolay ve mebrur bir hac ihsan eylesin duasıyla katılmış programımıza. Firdevs Hanım'ın cuma tebriğini gördük. Efendim bir başka dinleyicimiz Mersin Erdemli'den tüm arkadaşlara selamlar. İnşallah 27 Temmuz'da Elazığ Meydanı'nda işrak ibadetinde buluşmak duasıyla diyor Turhan Bey de. Pekala. Ahmet Kondur Yeni Bosna'dan ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Yusuf Orhan Van'dan yazmış. Efendim hayırlı cumalar diyor. Mehmet Said Kotko hocamızın doğum günün kutlu olması dileğiyle demiş. Yayınımızın başında paylaşmıştık. Hicri 1 Safer'de ve 13 Safer'de hocalarımızı dualarla yad edeceğiz. Ayrıntıları Akramedya'da bulabilirsiniz. Ankara'dan Mustafa Yılmaz selamlarını ileten bir diğer dinleyicimiz Mehmet Kuşçu İstanbul'dan ulaşmış programımıza. Afyon'dan Cennet Atalay, Karabük'ten Necra Hanım ve aynı zamanda Fadime Hanım'ın da mesajını aldık. Teşekkür ediyoruz. Bizler de tüm dinleyenlerimizin bu güzel gününü tebrik edelim. Devam edeceğiz paylaşmaya. Bir eser daha dinleyelim. Ardından son bölümde tekrar buradayız.

0: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
1: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
3: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
4: senin sorularına cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
1: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.
5: Akra.
6: Güne merhaba programı devam ediyor.
7: ...9.13 oldu saatimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Pek çok şehirden arkadaşlarımızın çok güzel mesajlarını, dualarını alıyoruz. Epeyce mesaj olunca da bu kısımda isimlerinizi zikrederek tamamlamak durumundayız. Mustafa Sayıner ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Mesela efendim Ahmet Caner Bey yazmış. Abba Hanım ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Çok şükür hac kurban zamanı geliyor. Kurbanlıklarımızı aldık demiş. Allah kabul eylesin inşallah diyelim. Havva Hanım'ın mesajı, fotoğraflarını da iletmişler bu arada. Rabbim ömrümüzü hayırlı bereketli kılsın, evlerimize huzur iki canda aziz eylesin bizleri. Kayseri'den Sevim Hanım bu duayla katılmış programımıza. Şerife Hanım yine arkadaşlarımız arasındalar. Cuma tebriğini paylaşan Denizhan Ozan Güç Ceyhan'dan yazmış bizlere. Efendim Osman Bey'in yine mesajını görüyoruz. Rabbim korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin duasını iletmiş. Nevzat Bey İzmit'ten mesajını paylaşmış. Okul yolunda yol arkadaşımız Akra diyor. Bursa'dan Veysel Maden. Öyleyse kendilerine ve yolda da bize kulak veren dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar dileyelim. Pek çok şehirden mesajlarını, dualarını paylaşan arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Bizler de tüm dinleyenlerimizin cuma gününü tebrik edelim. Gün boyunca yine görüş önerilerinizi Akra Mobil hattımıza yazabilirsiniz.

0: Hava durumu.
1: Meteorolojinin paylaştığı son verilere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ta, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde ise Marmara, Kıyı Ege ve İç Anadolu'da, bir de Karadeniz'de sis ve pusa dikkat. Sıcaklıkların batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarken iç ve doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Paylaştığımız bu bölgeler için yağışla beraber rüzgar uyarısını görüyoruz ki dün de pek çok şehirde sağanak yağış ve doluyla beraber fırtına, hatta Çorum'daki hortumu da eklersek yoğun bir hava söz konusuydu pek çok şehirde. Bugün için bir de toz uyarısı var. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülebilir. Bugün İstanbul 20, Çanakkale 23, Sakarya 26, Afyonkarahisar 19, İzmir 26, Adana 24, Antalya 26, Ankara 17, Konya 22, Bolu 16, Kastamonu ve Zonguldak 15, Amasya 18, Samsun 16, Trabzon 19, Erzurum 15, Malatya 17 ve Diyarbakır 22, Şanlıurfa 23 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
0: Döviz ve altın fiyatları.
1: Haftanın son işlem gününde serbest piyasada günün ilk rakamları şöyle: dolar 45.54, avro 53.11 lirada, altının gramı ise 6.696 lira seviyelerinde.
0: Akra'da bugün.
1: Bugün Akra'da yayına gelecek olan bazı programları da hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Günün sohbeti 9.30'da yayında olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmut Esak Düşan öğrencilere tavsiyelerle birlikte nefis terbiyesini anlatıyor. En güzel rehber 9.50'de, son peygamber ve İslamiyet 10'da. Mahmut Esat Göçen hocamızın yapmış olduğu Cuma sohbeti 10.15'te yayında olacak. Zilhicce ayının ilk 10 gününü değerlendirmek bugünkü sohbetin konusu. Sesli kitap programımız Okudukça 10.50'de, Dünyadan Selavatlar 11.15'te, Hayatımızı En Güzel Örnek 11.40'da yayına geliyor. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Esma'dan Yansımalar programını dinleyebilirsiniz. Elveli Celle Celaluhu ismi konuşulacak. Hadisler Deryası saat 15'te, sabır, marifet ve Allah'ı sevmenin alametleri bugünkü sohbetin konuları arasında. Sırça Köşk 16.30'da gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotko hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Divan Aşk 22'de Akra'da sizlerle olacak. Ve değerli dinleyenlerimiz, böylelikle bugün için de geldik programımızın sonuna. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
0: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Allah'ım, beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala külli halin ve fi külli hin. Kema yuhibbu Rabbuna ve yerda. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'de. Eğitime önem verişimiz İslam'da ilmin en yüksek rütbe olması dolayısıyladır. Rütbetül ilmi alen rütbe. İlim payesi, ilim rütbesi rütbelerin en üstünü olduğundan ilme sarılmışız. İlimle iştigal ediyoruz. Kendimiz ilim yolunda bulunuyoruz. İlim adamı yetiştirmeye çalışıyoruz ve ilim sahibi kılmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çok methedilmiştir. Bildiğiniz ayetleri, hadisleri sıralamakla zamanı geçirmek istemiyorum. İslam ilme o kadar büyük önem vermiştir ki İslam'ın ilk yıllarında koskoca bir şehirde 15 kadar okuma yazma bilen insan varken hemen kısa bir zaman sonra büyük bir patlama tarzında, zincirleme reaksiyon tarzında, görülmemiş bir tarzda ilimler gelişmiş ve dünyanın en büyük alimlerini yetiştirmeye başlamıştır. İslam ümmeti en büyük alimleri yetiştirmeye başlamıştır. Biz o çağları özlüyoruz. İlim yoluna girmekte, talebe olmakta, henüz şu anda ilim adamı değilsiniz, olsun, talebe olmakta aynı şerefe eriştiriyor insanı. İlim talebesi öyle kıymetli bir kimsedir ki cennet yoluna ayak koymuş demektir, baş koymuş demektir. Varacağı yer cennet demektir. Gök varlıkları, yer varlıkları, hatta denizin içindeki balıklar onun için tevbe ve istiğfar eder diyor Peygamber Efendimiz. Okumuşsunuzdur bu hadis-i şerifleri. Onun için yani kainatın gözdesi oluyor ilim talebesi. Balıklar bile, senin haberin olmadığı mahluklar bile senin için Allah'a yalvarıyor, tevbe ediyor, istiğfar ediyor. Nasıl olur bu bilmiyorum ama Resulullah söylemiş. Belki bilebiliriz, düşündüğümüz zaman belki anlayabiliriz ama şu çok net olarak anlaşılıyor ki ilim yoluna girmiş olan bir insan kainatın sevgilisi olur. Kuşların, ağaçların, böceklerin, çiçeklerin sevgilisi oluyor. Başka bir insan oluyor. Onun için çok kıymetli bir yol tutturmuşsunuz. Ölü de yıkayacağız. Ölü yıkamak vazifemizdir muhterem kardeşlerim. Ölüler bizim kardeşimizdir. Yıkarız, tertemiz, öyle gömeriz. Şerefli bir hizmettir. Cenazenin arkasından birkaç adım attığı zaman insanın kazandığı sevabın haddi hesabı yoktur. Onları da yapacağız. Bizi öyle korkutmuşlar. Bilmem ölü yıkayıcısı mı olacağım? Peki ölüleri yıkamayıp da murdar mı gönderelim? Ortada bırakıp da kokutalım mı? Vazife değil mi? Sen sanki öldükten sonra benim karşıma gelmeyecek misin? Bunu söyleyen adam. Sen gelmeyecek misin? Muhterem kardeşlerim, eğitimin bir Müslüman için önemi çok büyüktür. Ve çok çeşitleri vardır. Şöyle bir sıralayayım. Bir kere biz beden eğitimi bakımından çalışma yapmakla görevliyiz. Müslüman, güçlü, kuvvetli ve bedeni meziyetleri yüksek olan bir insan olmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadisi şerifinde buyuruyor ki el müminül kaviyyü hayrun ve ehabbu ilallahi minel müminil daif ve fi küllin hayr. Kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan Allah indinde hem daha hayırlıdır hem daha sevimli ve sevgilidir. Bakın, kuvvetli olan Müslümanı Allah daha çok seviyor. Daha çok seviyor ve daha hayırlı ve kıymetli oluyor. Neden? İnsanın, iyi insanın elinde kuvvet oldu mu o kuvvet hayra kullanılır. Kötü insanın eline kuvveti verdin mi şerre alet eder. Zorbalığa kayar. Zulme kayar. Hırsızlığa, arsızlığa, yüzsüzlüğe kayar. Onun için Müslümanın kavi olması lazım. Nasıl kavi olması lazım? Çelik gibi olması lazım. Kıvırdığın zaman böyle bıraktın mı cuv diye böyle sallanmalı yani. Çelik gibi olmalı. Başını böyle arka tarafından topuğuna değdirebilmeli. Pazusunu şöyle yaptığı zaman pazusunun böyle buradaki bir şeyinden karşısındaki korkmalı. 5 tane insanın çok rahatlıkla efendim mücadelede saf dışı bırakabilmeli. Sıhhati yerinde olmalı. Sigarayla ciğerlerini zifir doldurmamalı. Bünyesini zayıf düşürmemeli. Saz benizli olmamalı. Soluk yüzlü olmamalı. Halsiz bitkin olmamalı. Mütereddit olmamalı. Cin gibi olmalı. böyle fonksiyonları, vücut fonksiyonları son derece güçlü olmalı. Etrafına baktığı zaman şöyle bir baktı mı şıp

fotoğrafını almalı çevrenin. Yapması gereken şeyi anlamalı. Düşman nereye saklanmış, ne yapacak? O daha elini kaldırmadan onun işini bitirmeli. Bunu aşağı yukarı anlamış kardeşlerimiz. Bakıyoruz judo öğreniyorlar, karate öğreniyorlar. Efendim bilmem yeşil kuşak, sarı kuşak, siyah kuşak, bilmem birinci dan, ikinci dan filan. Bunlar hoşuma gidiyor. 14 tane efendim mermeri üst üste diziyor, bir tane patlatıyor. Hepsi çatır çatır kırılıyor filan. Güzel. Neden? Dinimiz istiyor bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki allimu evladekumus sibahate ve rimayete. Çocuklarınıza yüzmeyi öğretin. Bakın çölde söylüyor bunu. Yani Peygamber Efendimizin söylediği muhit önemli. Medine-i Münevvere'de söylüyor Allah-u Alem. Allimu evladekumus sibahate. Çocuklarınıza yüzmeyi öğretin. Neden? İstikbali hazırlıyor. Çocuklar istikbalin insanlarıdır. Siz bu zamanın insanı değilsiniz. 20 sene sonranın insanısınız. 20 sene sonra benim kürsümde oturacaksınız. Benim yapacağım işi yapmaya çalışacaksınız. Belki daha iyisini yapacaksınız. Çocuklarınıza yüzmeyi öğretin diyor Peygamber Efendimiz. Rimayeyi öğretin. Atmayı öğretin diyor. Yani ok atmayı, silah kullanmayı, silahın her çeşidini kullanmayı. Hoşuma giden bir şey var. Bir kompüter merakı. Gençler harıl harıl fırıl fırıl tıkır tıkır böyle ellerinde şeyler. Çok hoşuma gidiyor. Yani her şey elektronik. Cep defterler elektronik, adresler elektronik, telefonlar elektronik, bilmem her şey elektronik, asansörler bilmem şunlar bunlar her şeyin içine girdi yani bu. Onun için bu maddi bakımdan güçlü olacaksınız. Ve vücudunuza böyle gül gibi bakacaksınız, çiçek gibi bakacaksınız. Sigara içmeyeceksiniz. Yıpratmayacaksınız kendinizi. Uykunuza dikkat edeceksiniz. Sıhhatinize dikkat edeceksiniz. Kuvvetli olmaya dikkat edeceksiniz. İdmanlı olmaya dikkat edeceksiniz. Bir Avrupalı'dan, bir Amerikalı'dan geri kalmayacaksınız. Şampiyon olacaksınız. Bir tane olacaksınız. Vücudunuz Allah'ın size emanetidir. Bu emaneti iyi kullanmazsanız Allah sorar. Her şeyinize dikkat edeceksiniz. Bu bir. İkinci eğitim zihnin, kafanın eğitimi. Bilgi sahibi olacaksınız. Cahil olmayacaksınız. Asrı bileceksiniz. İlimleri bileceksiniz. Kendiniz yeni buluşlar yapacaksınız. Mucit olacaksınız. Fatih Sultan Mehmet'i düşünün. Cennet mekan. Havan topunu kendisi bulmuş diyorlar. Mucit, icatçı yani. Kaç tane lisan biliyormuş? Rumca, efendim bilmem Sırpça, Latince, efendim bilmem Arapça, Farsça vesaire vesaire. Pırıl pırıl dipdiri, etrafıyla ilgili, çevresini bilen, tanıyan, dostluğunu, düşmanını bilen insan. Yani her şeyi biliyor, takip ediyor. İlk o şeyde kimya derslerinde falan gördüğüm zaman bayağı kıskanmıştım. Alüminyumun bilmem elektrik usulleriyle istihsalini bir kolej talebesi bulmuş falan deyince böyle bayağı kıskanmıştım yani. Yani o buluyor da ben niye bulamayayım diye şey yapacaksınız, yarışacaksınız ve bilgi sahibi olacaksınız. Tabii bu kafanın eğitimi için yabancı dil öğreneceksiniz. Mevcudun efendim takibini yapmayan bir insan mevcuda bir şey ilave edip daha ötesini yapamaz. Eskinin kötü bir taklidini yapar, gülünç duruma düşer. Eskiyi bileceksiniz. Osmanlıcayı bileceksiniz, Arapçayı bileceksiniz, öz kültürümüzü bileceksiniz, öz kültürümüzün değerlerini, yetiştirdiği değerli insanları bileceksiniz. Biz bunları bildirmek için çalışacağız. Tanıtacağız, herkese tanıtacağız. Kendi yetiştirdiği cihana böyle ışık tutmuş olan insanları öğreteceğiz. Öğreneceksiniz, üstüne ekleyeceksiniz. Kendi çalışmalarınızı ekleyeceksiniz. Peygamber Efendimiz iki güne eşit olan ziyandadır diyor. Onların seviyesinde kalmayacaksınız. Aşacaksınız. Geçeceksiniz. Kafanın eğitimi tabii bir taraftan da uygulamayla oluyor. Laboratuvar oluyor, bilmem tatbikat oluyor vesaire. Teorik derslerin yanında pratik dersler falan. Bunların hepsi yani maddi bilgiler babında kafa eğitimi içinde kabul ediyorum. Bu da önemli. Bu da dünyadaki başarı için, meslekteki başarı için dünyada yaşam kavgası var. Bu kavga içinde yenilmemek, yutulmamak için, düşmanlarının ayağı altında ezilmemek, çiğnenmemek için, esir olmamak için, horlanmamak için bunu yapacaksınız. Birinci sınıf eleman olacaksınız. Bu da tamam. Kafa eğitimi, beden eğitimi tamam. Bir de muhterem kardeşlerim, değerli gençler, insanın içinde nefis diye bir şey var. Dinimiz bunu Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor, hadis-i şeriflerde bildiriyor. İnsanın içinde nefsi var. Nefs dediğimiz bir şey var. Nedir bunun batı dillerindeki karşılığı? Ego.

0: götürür, onun için düşmandır. Şimdi insanın egosu, insanın kendisi, nefsi, insanın niçin yaratılmıştır? Vücudunu korumak için yaratılmıştır. İnsanın vücudunu koruması, kollaması lazım. Vücutta mesela acıkma hissi olmasa insan beslenmesini normal yapamaz. Uyku hissi olmasa dinlenmesini normal yapamaz. Efendim, daha başka içgüdüler, daha başka istekler, evlenme isteği, çoğalma isteği vesaire filan, bunların hepsi insanın biyolojik varlığıyla ilgili bir takım hakikaten lüzumlu şeylerdir. Şimdi bu lüzumlu şeyler eğer sizi kıskacına alır da, tesir altına alır da peşinden sürüklerse, siz o zaman bizim özlediğimiz, kendinizin özlediği, babalarınızın, annelerinizin sizden beklediği yola, yere gidemezsiniz. Nefsiniz işte böyle bir düşmanlık yapar size. Veyahut uykuyu seversiniz, yan gelip yatarsınız. Kalk be adam, hor hor hor hor. Sabah uyur, öğlen uyur, öğleden sonra uyur, akşam uyur, efendim sınıfta uyur. Bizim askerlikte takımda yaşlı bir şahıs vardı. Ben geç gittim askere. Yaşlı, benden de yaşlı bir kimse vardı. Arka taraftan bir horlama sesi gelirdi. Tam ders esasında. Böyle. Tabii albay falan birden böyle sinirlenirdi. Gel, kalk. Bilmem ne. Adam kalkar. Gel buraya. Kürsünün yanında ayakta dikerdi adamı. Ayakta uyurdum. Orada da başlardı hor diye uyuma. İşte bu da nefsin bir başka şey veya bir hastalık. Uyumak bir hastalık aşırı olursa. Zevk bir hastalık aşırı olursa. Daha başka şeyler biliyorsunuz. Yani bir gencin neyin mahvettiğini, oyun sevgisi, bilmem şunlar bunlar vesaire, gençlerin hastalıkları. Bunu insan isteyerek yaptığı için bundan kurtulamazsa hayatta başarı sağlayamaz. İçi ister insan. Vallahi canım o kadar çekiyor ki şimdi bir pirzola olsa, şöyle güzelce pişmiş olsa, şöyle elime alsam dişlerimle ısıra ısıra çekiştire çekiştire 10 tane pirzola yerim. Ha, 10 tanesi fazla gelir. 2 tanesi yeter. Ama koy versen bir kuzuyu yer adam. Bir koyunu bitiriyor pehlivan, böyle çekilin siz kenara diyor, seyredin diyor. Ondan sonra bir kuzuyu yiyor. Lüzumsuz. Bu sonradan zarar. Kolesterol fazla, mide rahatsız, karaciğer şöyle bilmem ne. İslam her şeye dengeyi getirmiş. Demek ki nefsin kontrol edilmesi lazım. Yani dizgin altında tutulması lazım. İslam bu problemi bütün çıplaklığıyla çok büyük önem vererek ortaya koymuştur. Başka bir dinde, başka bir ideolojide bu yoktur. Milli eğitimimiz bize iyi bir eğitim göstermeye çalışıyor. Sizi çağdaş bir insan yetiştirmeye çalışıyor. Aman geri kafalı olmasın, aman şöyle olmasın, böyle olmasın diye en modern bir insanı yetiştirmeye çalışıyor. Vallahi nefis terbiyesiyle ilgili bir tek şey öğretmiyor size. Atlıyor yani. Hani en önemli şeyi atlıyor. En önemli şeyi atladıktan sonra bir insan nefsi terbiye olmadıktan sonra bu insandan hayır gelmez ki. Çünkü nefis terbiyesi en önemli iş. Bir şampiyonu böyle saf dışı bırakır, bir tahsilli genci tahsilden döndürür, bir ciddi aile reisini ayyaş yapar, efendim bir efendim ciddi devlet memurunu casus durumuna düşürür, hırsız durumuna düşürür, rüşvetçi durumuna düşürür. Onun için nefis terbiyesi en önemli işte. Yapılmıyor. Yok böyle bir şey. Neden? Kızmışlar, tasavvuf yok, bilmem ne yok filan diye efendim hepsini şeyden kaldırmışlar, yerine bir şey ikame etmemişler. Peki yani bu tasavvuf nefsi terbiye ediyordu. Ve adam yani hani adama yemek yeme demekle olmaz ki. Şu yemeği yeme, bu zararlı dersin, şunu ye dersin, bu faydalı dersin. Yerine müsbet olanı, olumlu olanı ikame edersin. Sen kapattığın şeyin yerine olumlu bir şey ikame etmezsen, o da büyük bir ihtiyaçsa o zaman felaket olur. Türkiye'nin uğradığı felaketlerin büyük çoğunluğu, gazetelerdeki faciaların çoğu, hırsızlık, arsızlık, güçsüzlük, adam öldürmek, 26 kişiyi doğramak, efendim aksakallı ihtiyarları efendim öldürmek, beşikteki çocukları öldürmek, nefis terbiyesi yapılmadığı için. O terbiye ihmal edildiği için oluyor muhterem gençler. Bunu bilesiniz. Allah-u Teala Hazretleri hayırlara muvaffak etsin. Bu yüce mertebelere vasıl eylesin. Sevdiği kul eylesin. Sevdiği işleri yapmayı nasip etsin. Sevdiği bir kul olarak yüzü ak, alnı açık huzuruna varmanızı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz Mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti

0: istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: Mutaffifin Suresi. Sevgili dinleyiciler, öğüt verici ve uyarıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden olan Mutaffifin Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 36 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetinde geçen ve ölçü ve tartıda hile yapanlar anlamına gelen mutaffifin kelimesinden alır. Surenin ilk ayetlerinde ölçü ve tartıda hile yapanların öldükten sonra diriltilecekleri ve o gün Rabbimizin huzurunda hesap verecekleri anlatılır. Mutaffifin suresinde ölçüde ve tartıda hilenin yasaklığı, hesabın hak oluşu, inanan ve inanmayanların halleri anlatılmaktadır. Sure, müminlerin dünyadayken kâfirlerin alaylarına maruz kaldıkları sabrederek cenneti hak edişleri ve cennetten kâfirlere bakışlarının anlatıldığı bir tasvirle sona erer.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
3: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Haccac bin Ülatüs Sülemi'nin Peygamberimiz Aleyhisselam'dan izin alıp Mekke'deki mallarını toplamaya gidişi. Hayber'in fethedildiği sırada Haccac bin Ülatüs Sülemi Peygamberimiz Aleyhisselam'a "Ya Resulallah, benim gerek Mekke'deki karım Ümmü Şeybe binti Ebi Talha'nın yanında, gerek Mekkeli tüccarlarda dağınık bir halde mallarım var. Ya Resulallah, bana izin ver de gidip bu mallarımı alayım. Eğer Müslüman olduğumu anlarlarsa mallarımdan hiçbir şeyi ele geçiremem." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona izin verince Haccac, "Ya Resulallah, mallarımı kurtarabilmem için senin hakkında uygunsuz bir şeyler söylemem de gerekecektir. Senin hakkında uygunsuz şeyler söylemem de bana helal olur mu?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam kendisi hakkında istediğini söylemesine de izin verdi. Haccac der ki, "Mekke'ye gittim. Seniyetül Beyza, ki tenimdedir, mevkiine erişince orada Kureyş müşriklerinden bazı kişiler buldum ki onlar Resulullah Aleyhisselam'ın Hayber üzerine yürüdüğünü haber almışlardı. Hayber'in Hicaz ülkesinde en mamur, en bol mahsul veren, ucuzluk, aynı zamanda sarp ve sağlam, savaş erleri çok iyi bir yer olduğunu da biliyorlar. Giden gelen yolculardan harekat sonucu hakkındaki haberleri işitmek ve öğrenmek istiyorlardı. Hayber harekatının sonucu hakkında aralarında mal koyup bahsede girişmiş bulunuyorlardı. Onlar beni görünce, "Vallahi haber bundadır," dediler. Bana, "Ey İlat'ın oğlu, hoş geldin. Şu akrabalık bağlarını kesen kişi hakkında sende bir haber var mı?" dediler. Onlara, söyleyeceklerimi gizli tutmak şartıyla evet deyince gizli tutacaklarına söz verdiler ve, "Ya Eba Muhammed, hadi bize haber ver. Biz o akrabalık bağını kesip atmış olan kişinin Hayber üzerine yürüdüğünü işittik. Hayber bir Yahudi memleketidir ve Hicaz'ın en mamur ve mahsuldar bir yeridir," dediler. Onlar benim Müslüman olduğumu bilmiyorlardı. Onlara, "Muhammed'in Hayber üzerine yürüdüğünü ben de işittim. Bu hususta edindiğim, getirdiğim haber sizi sevindirecek mahiyettedir," der demez devemin yanını sardılar, üzerime örüldüler, sabırsızlandılar. "Ey Haccac, hadi ne olduğunu bize tezce söyleyiver, bildiriver," dediler. Kendilerine, "Muhammed'le ashabı şimdiye kadar çarpışmayı, savaşmayı Hayberlilerden daha iyi bilen başka bir kavimle karşılaşmamıştı. Hayberliler asker toplamak üzere Arap kabilelerine de başvurmuşlar. 10.000 kişilik bir ordu toplamışlardı. Muhammed'le ashabı hiçbir zaman bir benzerini daha işitmediğimiz bir bozguna, yenilgiye uğradı. Muhammed'in ashabı hiçbir zaman bir benzerini daha işitmediğiniz bir öldürülüşle öldürüldüler. Muhammed de esaretin en biçimsiziyle esir edildi. Hayberliler, "Muhammed'i biz öldürmeyelim, Mekkelilere gönderelim de onu Mekkeliler öldürülmüş olan adamlarına karşılık kendileri gözleri önünde öldürsünler. Yahut onu bizden ve onlardan öldürülenlere karşılık Mekkelilerin gözleri önünde biz öldürelim. Onlar eski hallerinin iadesi için kavim ve kabilelerine başvurarak sizden eman dileyecek olurlarsa, onların size yaptıklarını siz de onlara yapmadıkça dileklerini kabul etmeyiniz," dediler, dedim. Sonra Mekke'ye geldik. Müşrikler Mekke'de, "Bu Haccac size haber getirdi. Muhammed esir edilmiş. Onun yanınıza getirilmesini bekleyiniz. Mekke'ye getirilince kendisi gözlerinizin önünde öldürülecektir," diyerek bağırdılar. Haccac'ın Mekke'deki müşriklerdeki alacağını müşriklere toplatışı. Kureyş müşriklerine, "Mekke'deki mallarımı, borçlulardaki alacaklarımı toplamak hususunda siz de bana yardım ediniz ki hezimete uğrayan Muhammed'le ashabının satılacak ganimet mallarını satın almakta başka tüccarlar benden önce davranmadan Hayber'e kendim yetişmek istiyorum," dedim. Mekkeliler hemen kalkıp Mekke'deki mallarımı, alacaklarımı toplayıp verdiler. Müşrikler sevine sevine içkiler içtiler. Sonra karımın yanına vardım. Onun yanında da bana ait mallar bulunuyordu. Ona, Hadi yanındaki mallarımı toplayıp yanıma getiriver. Tüccarlar benden önce davranmadan Hayber'e yetişeceğim. Muhammed'le ashabının satılacak ganimetlerinden biraz şeyler satın almak istiyorum. Çünkü onlar Hayberliler tarafından yenilgiye uğratılarak kanları helalleştirilmiş, malları da yağmalanmıştır dedim. Bu acı haber Mekke'de çabucak yayılmıştı. Müslümanlar tasalarından mahvoldular. Müşriklerse sevinçlerinden kaplarına sığmadılar. Hazreti Abbas'ın üzüntüden bayılışı. Hazreti Abbas bu haberi işitir işitmez arkasının üzerine yıkıldı. Evine güçlükle götürüldü. Hazreti Abbas'ı oğlu Kusem sedirine yatırdı. Hazreti Abbas kapısının açık tutulmasını emretti. Kapının önünde toplanan kadın erkek Müslümanlar işittikleri haberi doğru sanarak küfür ve azgınlığın bu galebesinden mahvolmuş gibiydiler. Hazreti Abbas ise üzüntüsünü tasasını belli etmemek için düşmanlara duyuracak derecede sesini yükselterek reces söylüyordu. Müslümanlar Hazreti Abbas'ın durumunun iyi olduğunu görünce ferahladılar, zindeleştiler ve güçlendiler. Hazreti Abbas'ın acı haberi Hacı

0: Hüccaç'tan soruşturması. Hazreti Abbas, kölesi Zübeybe'yi yanına çağırdı ve ona, "Haccaca git. Abbas, sana şanı en yüksek, en yüce olan Allah aşkına, senin ağzından verilmiş olan haber gerçek midir? Senin getirdiğin haberin mahiyeti nedir? Senin söylediğin nedir? Allah'ın Resulüne ve Müslümanlara vaat ettiği hayır, senin getirdiğin haber olamaz, getirdiğin haberle bağdaşmaz diyor de," dedi. Haccac, Hazreti Abbas'ın kölesine, "Ebul Fadl'a benden selam söyle. Evlerinden ıssız tenha bir yer hazırlasın. Ben kendisinin yanına geleceğim. Vereceğim haber kendisini sevindirecektir. Yalnız benden işittiklerini gizli tutsun," dedi. Ebu Zübeybe, Hazreti Abbas'ın kapısının önüne gelip kavuşunca, "Müjde ya Ebul Fadl," diyerek seslendi. Hazreti Abbas sevincinden sıçrayıp kalktı ve Ebu Zübeybe'nin alnından öptü. Ebu Zübeybe, Haccac'ın söylediklerini bildirince, sevincinden Ebu Zübeybe'yi azat etti ve, "10 köle daha azat etmek boynuma borç olsun," dedi. Haccac der ki, "Tüccar çadırlarından bir çadırın içinde bulunduğum sırada Abbas bin Abdülmuttalip gelip yanımda durdu ve, "Ey Haccac, senin şu getirmiş olduğun haberin iç yüzü nedir?" diye sordu. Kendisine, "Sana onu emanet olarak söyleyecek olursam gizli tutabilecek misin?" diye sordum. "Evet, gizli tutacağım," dedi. "Öyleyse şimdi sen benden biraz geri dur. Ben seninle bir tenhada buluşurum. Görüyorsun ki şimdi ben halk üzerinde alacağım olan mallarımı toplamaya uğraşıyorum. Ben bu işlerden boşalıncaya kadar yanımdan ayrılıp git," dedim. Mekke'deki bütün mallarımı toplama işini bitirdikten ve yola çıkmak üzere derlenip toparlandıktan sonra Abbas'la buluştum. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akran, yol arkadaşım.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra diyor dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, lütfu, dünyada, ahirette, her zaman, her yerde, iki can da üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Çok şerefli, çok kıymetli, çok mübarek, çok önemli efendim günler, bugünler. Burada ilk önce bu günlerin faziletiyle ilgili bir hadis-i şerif okumak istiyorum. İbn Abbas radıyallahu anh'a duymuş, nakletmiş. O merfuan ondan naklediliyor hadis-i şerif. Bunun manasını önce müjdeli olarak size bildireyim. Kurbanına kadar olan zamanın önemini kardeşlerim bilsin. Önceden uyanık olsunlar, tedbir de alırlar. İbadeti de ona göre yaparlar diye. Bunu bu konuşmamda hatırlatmayı özellikle istedim. Manası şöyle okuduğum ibarenin. Mamin eyyamin. Günlerden hiç günler yoktur ki el amelü salihu, yapılan ibadet cinsinden sevap kazandıran iyi işler, salih ameller, ehabbu ilallah, Allah'a daha sevgili, fiihinle bu günlerin içinde efendim, min hazihil eyyam, bu günlerden daha sevaplı günler yok buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani aşire zilhicce, bu sözleriyle Zilhicce'nin 10 gününü kastetmiş. Zilhicce'nin 10 gününe işaret ederek buyurmuş ki Allahu Teala Hazretlerine esnasında amel-i salih yapılan günlerin içinde bu 10 gün kadar daha efendim yapılan ibadetlerin sevimli, sevgili olduğu başka günler yoktur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu Zilhicce'nin 10 gününü kastederek. Efendim tabi neden? Hacıların hacca geldiği ve İslam'ın 5 ana direğinden, rüknünden, erkanından, esasından, temelinden biri olan, uluslararası bir ibadet olan, dünya çapında bir ibadet olan, cihan şumul bir ibadet olan haccın yapılma günleri. İnsanların dünyanın en mukaddes beldesi olan efendim harem mıntıkasına, Mekke ve civarına geldikleri günler oluyor. Tabi dünyanın her yeri içinde bu zaman en kıymetli zaman oluyor. Zilhicce'nin 10 günü ve bu günlerin içinde yapılan salih ameller, işler, ibadetler Allah'a çok sevaplı, çok sevgili oluyor. O halde demek ki bu konuşmayı duyduğunuz andan itibaren ne gibi amali saliha, sevaplı iş yapabilirim diye efendim düşüneceksiniz. Bu günlerin sevabından azami derecede sevap kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız. Neler olabilir? Amali saliha, salih ameller. Bir kere oruçlar çok sevaplıdır. Hele hele hacılar için değil, ama hacılar çünkü hac vazifesi yapacak, yorulmasınlar diye onlar için doğru değil o gün oruç tutmak mekruh. Fakat hacı olmayan, başka diyarlarda olan, hacca gelmemiş olan Müslümanlar için çok önemli bir oruç tutma günü nedir? Arefe günüdür. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce. O gün tutulan bir gün oruç, o güne kadar geride kalmış olan bir senenin günahlarını affettirdiği gibi, ileriye dönük, ilerideki Arefe gününe kadar ki ileriki bir senenin de günahlarını affettirir diyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz insanlar günahı işlemedikçe sorumlu olmuyorlar. Allah, yani kafasında böyle bir günah işlemek niyeti olsa sırf ondan dolayı ceza yazmıyor. İşlemediği bir şeyden dolayı, işlemden dolayı, fiilden dolayı, eylemden dolayı, yapmadığı, henüz yapmadığı bir şeyden dolayı efendim ceza vermiyor. Ama dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz gelecek yılın günahları da affolacak buyuruyor. Yani Arafa günü oruç tutmanın o kadar sevabı var ki bir geçmiş senenin günahları affoluyor, bir gelecek senenin günahları affoluyor. efendim Arafa günü oruç tutmak çok sevap. Tabi bu Zilhicce'nin 10 gününde amel-i salihayı işlemek de çok sevap olduğu için hem bu günleri oruçlu geçirebilirsiniz, çok sevabı oruç tutarak kazanırsınız. Bir. Nafile namazlar kılarak, yani nafile namaz ne demek? Türkçe'de nafilenin bir ters kullanımı var. Nafile uğraşma, yani boş yere uğraşma manasına geliyor ama nafile ibadet demek o demek değil. Arzdan ayrı olan efendim ibadetlere nevafil derler, nafile derler. Yani fazilet babından sevap kazanırsa sevap olacak ibadetler demek. Bunu Müslümanlar bilir de bilmeyenler nafile sözünü yanlış anlamasınlar. Efendim farz olmayan oruçlar, namazlar, bunların çok sevapları var. Mesela her zaman söylüyorum, sabah namazından sonra işrak vaktine kadar camide oturup Kur'an okuyup zikir edip kalkıp iki rekat namaz kılarsa ne oluyor? Bir hac ve ömre sevabı kazanıyor. Hacca gelemeyenler işte al buyurun sevap. Bizim hocamızın camisi İskenderpaşa'da hep bunu kendisi yaptırırdı. Adet oldu. İhvanımız da dünyanın, Türkiye'nin her yerine dağıldılar. O adet oralarda da canlandı. Yani bir sünnet canlandı. Ümmetin fesada uğradığı zamanda bir sünneti canlandırana 100 şeyin sevabı var. Hocamızın bir de oradan ne kadar sevaplar aldığını düşünün. Hocamız canlandırdı. Yani hatırlatmış oldu. Türkiye'de ben mesela hocamızdan önce başka yerlerde öyle sabah namazından sonra camide durup da işrak vaktine kadar zikir, dua, ibadet, efendim Kur'an okunmasını hiç görmedim. Başkaları da çok nadir gördüklerini sanmıyorum. Bir tek yerde gördüm, hocamız da bunu gördükten sonra Urfa'nın efendim Dergah Camii'nde gördüm. Orada da baktım okuduğumuz evrat bizim evradın aynısı. Zaten Halid-i Bağdat Efendimiz Urfa'ya gelmiş, hatta torunu orada efendim hastalanmış. Urfa Ulu Camii'nin avlusuna gömülmüş. Yani oraları bizim diyarlar. Zaten Güneydoğu Anadolu'nun neresi? Nakşibendistan. Ben bunu böyle diyorum. Bir iki kişiden de duydum. Yayılmış yani bu tabirle. Orası Nakşibendistan elhamdülillah. Her dağda bir mübarek velinin türbesi var. İşte bu falanca, bu filanca diye. Oraları gezdiğimiz zaman efendim ne kadar hoşumuza gitmişti. Evet. Şimdi işrak namazı sevap. Duha namazı sevap. Yani öğle ile sabahın arasında 9'da, 10'da, 11'de kılınan 4 rekat ve daha fazla namaz. Efendim, akşam namazının arkasından evvabin sevap. Gece yatarken abdest alıp namaz kılıp abdesti yatmak sevap. Gece kalkıp teheccüd kılmak sevap. Demek ki bu 10 günde tutulan gündüzlere oruç tuttuktan sonra bu namazlara devam edilebilir. Kur'an okunur, sevap, zikir yapılır, tesbihler çekilir, çeşitli sevaplı tesbihler var. Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Peygamber Efendimiz dervişlerin sultanı, dervişliğin sultanı. Nice nice efendim zikirler tavsiye etmiş. Şeyhlerin sultanı efendim Subhanallah ve bihamdi, Subhanallah lezim ve bihamdi, estağfurullah demek, salatu selam getirmek, Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah, Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi la ilahe lezim demek, la ilahe illallah demek, Allah demek, hasbunallah demek vesair güzel kelimat-ı tayyibat efendim bunları zikretmek bu günlerde efendim bu. Kur'an okumak da zikir tabi, hatim indirmek, Kur'an okumak, yani Ramazan'daki gibi gayretlenmek efendim çok iyi. Başka kesenin ağzını açıp hayır hasenat yapmak çok iyi. Demek ki kesenin ağzını açarak, fukaraya yardım ederek, hayır müesseselerimizi, hizmet müesseselerimizi destekleyerek efendim muhtaçlara yardım ederek, açları doyurarak, yoksulları efendim kollayarak, çıplakları giydirerek sevaplar yapılabilir. Sevapların pek çok çeşitleri var. Allah-u Teala Hazretleri işte böylece bu 10 günde özellikle hani Ramazan'da herkes gayrete geliyor. İşte bu o Ramazan'dı, bu da kurban. Yani bu kurbanın evvelindeki bu 10 günde aynı aşk ile şevk ile canlı ibadetlerin vesilesi olmalı. Efendim tabi bu Kur'an-ı Kerim'de de var bu 10 gün. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetri. Bu böyle vel fecri suresinde efendim Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki buradaki vel fecri ve leyalin aşrin. Buradaki 10 günden 10 geceden murat aşrül adha. Adha neydi? Kurbandı. Yani kurbanın evvelindeki Zilhicce'nin bu kurbana kadar olan 10 günüdür diye beyan etmiş. Vel vitru yevmi arafe, tek gün denilen arafe günü. Müstesna asla güzel bir efendim müstesna zaman, gün. Efendim ve şefu yevmin nahr, çiftte o sözle de kastedilen kurban bayramı yani arafeden sonraki gün diye hadis-i şerif var. Sahih hadis-i şerif. Efendim buralardan belli oluyor ki efendim bu 10 gün Kur'an-ı Kerim'le de hadis-i şerifle de efendim önemine işaret edilmiş bir gün. Ben de size önemini anlattım. Bugünlerde yapacağınız salih amelleri arttırın ve gayrete gelin. Çok güzel hizmetler yapın. Bir de burçlara diktiğimiz bayraklar dalgalansın. Efendim Ulubatlı Hasanlar şehit olunca bayraklar aşağı düşmesin. Bir başkası gelsin o tutsun. Bayrak dalgalanmaya devam etsin. Burçlar fethedilsin. Konstantiniyeler fethedilsin. Konstantin'in şehri Konstantinopolis. Konstantin'in şehri ne olmuş? İslampolis. İstanbul. İstanbul olmuş sonradan. İslam şehri olmuş. Onun için bu işi bilenler, mahiyetini bilenler İstanbul kelimesini kullanmak istemiyorlar da yerine Konstantinopol diyorlar. Konstantin şehri. Konstantin şehri idi. Fatih Sultan Mehmet Cennet Mekan Han Hazretleri, Peygamber Efendimiz'in müjdelediği ordunun başkanı, Peygamber Efendimiz'in müjdelediği genç komutan, Allah'ın izni ve lütfu ve yardımıyla oraya İslam'ı getirdi. O şehir İstanbul, İstanbul oldu. Ben küçükken İstanbul derlerdi bizim yaşlılarımız köyde. İstanbul galat söylüyorlar sanırdım. Yani İstanbul kelimesini doğru telaffuz etmesini bilmiyorlar sanırdım. Şimdi işin esrarını öğrendim. Aslı İstanbul, İslam şehri demek. Oradaki Bol, işte Bolu şehri var, Safranbolu var, İnebolu var, Hayrabolu var. Orada şehir demek onlar. İstanbul ne demek? İstanbul'u yani İslam şehri demek. Konstantinbolu iken, Konstantinopolli iken İstanbul'u yapmış Fatih Sultan Mehmet. O hatırayı unutmamak lazım, bilmek lazım, değerini anlamak lazım. Tarihten kopan bir insan hafızasını kaybetmiş, hastalanmış, mecnun olmuş bir insan gibidir. Hafızasını, tarihini kaybetmiş olan bir millet öyle bir insan gibidir. Tarihimizi unutmayacağız, bileceğiz. Cennet Mekan Fatih şöyle demişti. Efendim Muhteşem Süleyman Kanuni şöyle demişti. Efendim Abdülhamit Han böyle demişti. Orhan Gazi şöyle yapmıştı. Osman Gazi oğlu Orhan'a şöyle vasiyet etmişti. Her şeyi su gibi bileceğiz. Bir kitap neşrettiler. Osmanlı Devleti ile ilgili iki ciltli kitap. Kütüphanemde karşımda. Ne güzel yani. Araplardan bir zat-ı muhterem Osmanlılarla ilgili bir kitap yazdı. Dedi ki kendisi iftiraya uğramış olan bir aziz devlet Osmanlı Devleti. İhtilafı Osmanlı Devleti. El müftera aleyhi. Yani Devletül Osmaniye'ye el müftera aleyhi. Kendisine iftira edilmiş. Müftera aleyha. İftira atılmış. Karalanmış yani yalan yanlış yere. Ama aslında asaletli, güzel

0: duygularla çalışmış, mübarek, mübeccel bir efendim devlet diye Araplar yazıyorlar. Ben bir bakanla karşılaştım bir uçakta da, dedi ben çok merak ediyorum bu Osmanlılar, onlarla ilgili bir doğru düzgün kitap tavsiye edebilir misin dedi bana. Arap bakan, Arapça kitap istiyor. Ben de bazı tavsiyelerde bulunmuştum. Yani ecdadımızı, tarihimizi, mazimizi, mefahirimizi, efendim, ecdadımızın kıymetli işlerini, kıymetli fikirlerini unutmayacağız. Biz devam ettireceğiz. Başkası devam ettiremez. Biz aşılayacağız. Cihana İslam'ı biz götüreceğiz. Onun için çocuklarımıza Fatih ismini veriyoruz. Allah yolunda hizmet etsinler diye. Efendim, bunları unutmayalım. Evet, bu 10 günde salih amellere dikkat edeceğiz. Gelelim efendim bugünkü konuşmamızda ikinci bir hadis-i şerife. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, yani Buhari ve Müslim'in sahih kitaplarında var. Şimdi bizim Türkiye'de merak oldu. Hadis söylediğin zaman mutmain olmuyor karşıdaki gençler filan. Diyorlar ki kaynağı ne? Tamam, kaynağı Buhari ve Müslim. Tamam mı? Tamam. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler ki Süile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyül ameli efal. Peygamber Efendimiz'e sorular sordular. Dediler ki ya Resulallah, amellerin, ibadetlerin en faziletlisi hangisi? Tabi bir 10 günde en faziletli işler yapmak, yani başka günlerde, başka aylarda yapılandan daha sevaplıdır diye de hadisi okuduk ya ilk önce. Şimdi burada gene amellerin hangisi en faziletlidir, efsaldır diye efendim soruldu Peygamber Efendimiz'e, diyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Hale Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İmanun billahi ve resulihi, Allah'a ve onun elçisine, yani Peygamber Efendimiz'in kendisine imandır. En önemli iş odur. En önemli eylem odur. En önemli efendim vazife odur. Allah'a kul olacak, Allah'ın varlığını, birliğini bilecek. Peygamber Efendimiz'in onun gönderdiği mübarek bir insan, peygamberlerin sonuncusu ama serveri olduğunu, İnsanoğlunun, insan neslinin, Beni Adem'in seyyidi olduğunu bilecek, sevecek, bağlanacak Peygamber Efendimiz'e. Bağlananlar ne güzel rüyalarında tatlı tatlı görüyorlar, Peygamber Efendimiz'in güzel güzel iltifatlarına nail oluyorlar. Memnun oluyorum, seviniyorum. Bak ne kadar güzel, genç yaşta o mazhariyete eriyorlar. Tamam, ilk iş Allah'ın varlığını bilmek, Resulullah'ın onun peygamberi olduğunu bilmek ve bağlanmak. Ne olacak yani Allah'ın varlığını bilince? Allah'a itaat edecek, kulluğu güzel yapacak. Resul'ün varlığını bilince ne olacak? Onun sünnetine uyacak. Ona indirilmiş Kur'an'ı tanıyacak, Kur'an'ı öğrenecek, Allah'ın ahkamını öğrenecek ve efendim Resulullah'ın o ahkamın nasıl uygulanacağını öğretmesini anlayacak, öğrenecek, Resulullah'ın yolunda yürüyecek, sünnet-i seniyye çizgisinde yürüyünce tüm münafıklar, deccal, efendim, şeytan, efendim, fasık, facir, zalim, kimse öyle bir Müslümana zarar veremez. Sünnete sarılan Müslüman kurtulur, sünnetten ayrılan Müslüman fitnelerin, felaketlerin, efendim, aldatmacaların karşısında yıkılır, kaybolur, mahvolur. Onun için sünnet-i seniyeye sarılacak. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. Bakın, Allah'a inanmak ve Resulüne inanmak. İkisi ayrılmaz birbirinden. Çünkü Allah'ın emirlerini bize bildiren onun elçisi olan Muhammed Mustafa. İkisi beraber tabi. Allah onu göndermiş, şey yapacağız. Ona tam tabi olacağız. Bir de sümme mazâ. Sonra bundan sonraki sırada hangisi var? Bundan sonraki hangisidir? Ya Resulullah. Ya Resulallah diye sordular gene. Tamam. Birincisi Allah'a inanmak, Resulullah'a inanmak. Şimdi bazıları Türkiye'de var, Avrupa'da var, Amerika'da var. Ben Allah'a inanıyorum diyor. Güzel. Efendim, teist yani ateist değil. Tanrı tanımaz değil. Normal, anormal. Teist, ateist. A, olumsuzluk takısı oluyor. Efendim, ateist. Tanrı tanımaz. Tanrı'yı inkar eden, münkir. Efendim, Tanrı'yı inkar eden, varlığını inkar eden değil. Teistim diyor ama yetmez. Teistsin ama, Tanrı'yı tanırsın ama senin tanıdığın Tanrı'yı bir tarif et bakalım. Konuştuğu zaman çok yanlış, çok yanlış. Bakıyorsun çok yanlış. Doğrusunu nereden öğrenecek? Resulullah Muhammed-i Mustafa Efendimiz'den öğreneceği için imanın billahi ve Resulü diyor. Çünkü başka türlü Tanrı deyince her birisi bir başka şeye tapılır. Öteki dinlerin mensupları da putları yapıp karşısında tapınmıyorlar mı? Eskiden beri tarih boyunca böyle olmamış mı? Onun için Allah'a ve Resulüne iman. Bir de sünne mazâ. Bundan sonra ne gelir ya Resulallah? Yine sordular. Kâle haccun mebrûrun. Usulüne uygun, efendim güzel bir şekilde yapılmış olan hac diye Peygamber Efendimiz haccın da çok büyük bir şey olduğunu söyledi. Tabii hacca herkes gelemiyor. Türkiye'de şartlar var. Kura var hatta. Arabistan'dan sınırlamalar var. Vize var efendim. Sonra insanın kişisel olarak sıhhati uygun olmayabilir, parası olmayabilir. Efendim çeşitli başka maniler olabiliyor. Efendim herkes hac edemiyor. Her hac eden de hac-ı mebrur yapamıyor. Yani makbul iyi bir hac, Allah'ın sevdiği güzel bir hac yapamıyor. O da en sevaplı işmiş. Allah hacca gelen kardeşlerimizi efendim uyanık Müslümanlar eylesin. Haccını güzel yapmaya muvaffak eylesin. Mebrur bir hac yapıp efendim cennetlik olmayı kazanıp, çünkü efendim el haccülü mebrur leyse lehu cezaun illa cennet. Hacı mebrur yaptı mı mükafatı cennet. Başka bir şey değil. Cennetten başka bir şey değil mükafatı. O mükafatı kazanıyor. Hacı mebrur yapanın mükafatı o kadar büyük. Bu usta pek çok hadis-i şerifler var. Efendim bu Zilhicce'nin 10 gününü kurbana kadarki günleri en güzel şekilde çalışmalarla değerlendirmenizi biliyorum. Allah-u Teala Hazretleri büyük sevaplar kazandırsın. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Ak Radyo dinleyicileri ve diğer kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutarsa ne ala.

0: İstanbul'a gitmenin bizi zenginleştireceğini, arttıracağını düşünüyorum. Yoksa boş kovayla gidersek ya da delik kovayla gidersek doldurduklarımız bir hafta içinde kayboluyor. Hakikaten hac, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de meşairle söylediği, yani anlam ve semboller dolu yolculuktur ki hayatta bu anlamda hakikaten bize anlamlar ve semboller üzerinden seslenmekte.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Dünya karanlıklar ve zulümler içinde kalmıştı. Elbette Peygamber Efendimizin müjdesini işitenler asırlar öncesinden onu bekleyecekti. Yemen kralı Tübba da İslam'ın gelişinden 7 asır önce Müslüman olanlardandı. 30. bölüm. Hazreti Enes bin Malik anlatıyor. Allah Resulü Medine'ye geldiğinde henüz 8-10 yaşlarındaydım. Annem Ümmü Süleym beni elimden tutarak ona götürdü ve ''Ya Resulallah, bu oğlum Enesciktir. Yanınızda kalmasını ve size hizmet etmesini isterim. Bu benim hediyemdir.'' dediği zaman Peygamberimiz benim için ''Allah'ım, Enes'in malını ve evladını çoğalt. Verdiğin şeylerde onun için bereket ihsan et.'' diye dua etti. Yüce Allah bu duaları kabul etti. Servetim çok fazlaydı. Çocuk ve torunlarımın sayısı ise 100'e ulaştı. İnşallah ahiretim için yaptığı duaların da kabul edileceğini umuyorum. Efendimiz'e savaşta ve barışta 10 yıl boyunca hizmet ettim. Yaptığım işler çoğu zaman istediği gibi değildi. Bütün bunlara rağmen beni değil cezalandırmak bir kerecik bile azarlamadı. Ne kötü söz söyledi, ne surat astı, ne ayıpladı. Hatta öf bile demedi. Ev halkından birisi bana keşke böyle yapsaydın diyecek olsa bırakın benim yavrumu, o Allah'ın murad ettiği şeyi yapmıştır derdi. Hayatımda Peygamber Efendimiz'den daha güzel kokan bir şey görmedim. Onun elinden daha yumuşak olan bir kumaşa ya da ipe dokunmadım. Hazreti Enes Allah Resulü'nün kendisine verdiği ilk öğütleri şöyle anlatmaktaydı. Ben küçük bir çocukken Peygamberimiz yanıma gelerek ''Oğulcağızım, aramızda kalmasını istediğim şeyleri sakın başka kişilere anlatma. Eğer böyle yaparsan güvenilir insanlardan olursun.'' dedi. Daha sonra da ''Yavrucuğum, abdestini tam ve güzel bir şekilde al ki ömrün uzasın. Koruyucu melekler de seni sevip korusun. Elinden geldiği kadar abdesti bulun. Çünkü her kim abdestliyken ölürse Allah ona şehit sevabı verir. Namazını sürekli kılanlara melekler de sürekli dua eder.'' dedi. Hazreti Enes sadece meleklerin değil Allah Resulü'nün de duasını almıştı. O duanın bereketiyle 103 yaşına kadar sağlıklı bir ömür sürdü. Bahçesindeki ağaçlar yılda 2 kere meyve verirdi. Bir kuraklık sırasında yağmur duası yapar, Allah duasını kabul ederdi. Hazreti Enes Allah Resulü'nün vefatından sonra dünyaya küstü. Ayrılık acısını rüyalarla gidermeye çalışıyordu. Onu her gece rüyamda görmeyi ve ''Ya Resulallah, işte küçük arkadaşın geldi.'' demeyi o kadar çok isterdim ki diye ağlardı. Peygamberimizin kendisine hediye ettiği birkaç eşyayı yanından ayırmazdı. Vefat ettiği zaman o eşyalarla birlikte gömülmeyi istedi, öyle yaptılar. En cesaretli insan. Medineliler Allah Resulüne beyat ederken bütün müşriklerin kendilerine düşman olacaklarını iyi biliyorlardı. Bu düşmanlık hicretle birlikte daha da arttı. Her an bir saldırı bekledikleri için Allah korkusundan başka bir korku duymadığımız günleri görecek miyiz diyenler çıkıyordu. Hazreti Enes o günlere ait bir hatırasını şöyle anlatıyordu. Allah Resulü'nden daha cesur bir insan yoktu. Korkulan bir durum ortaya çıktığında hemen bir ata

atlar tehlike bölgesine yetişirdi. Ve gece yarısında feryat eden bir insan sesi duyduk. Hemen dışarı çıkıp o tarafa yöneldik. Bir de baktık ki Allah Resulü Talha'nın atına binmiş, kılıcını boynuna asmış, çoktan oraya gitmiş, geri dönüyor. Korkulacak bir şey olmadığını söyleyerek bizi rahatlattı. Daha sonra da bindiğim bu at bir su gibi akıcıdır dedi. Halbuki Talha'nın atı son derece yavaştı ve çok ağır yürüyordu. Daha önce de gördüğümüz gibi Allah Resulü'nün bindiği tüm hayvanlar Burak'tan bir pay alarak hız kazanmıştı. Hazreti Enes'in de belirttiği gibi Peygamberimiz insanların en cesuruydu. Allah'ın arslanı lakabıyla bilinen Hazreti Ali bile savaşların kızıştığı anlarda, birçok müşrik tarafından kuşatıldığımız zamanlarda Allah Resulü'nün arkasına sığınırdık diyordu. Medine'ye geldiklerinde Peygamberimizin devesi Sehl ve Süheyl adlı iki gencin hurmalığına çökmüş ve oradan kalkmamıştı. Allah Resulü buraya bir mescit yapmayı istiyordu. Bu yüzden de o gençleri çağırıp yeri satın almayı teklif etti. Ya Resulallah, biz orayı sana hediye etmek istiyoruz dediler. Peygamberimiz bu yetim gençlerin arsasını karşılıksız almaya yanaşmadı ve akrabalarını, Necar oğullarını yanına çağırarak bu arsanın değerini söyleyin, ödeyeceğim dedi. Ya Resulallah, o parayı sana verdirmeyiz dediler. Peygamberimiz yine kabul etmedi. Sehl ve Süheyl en sonunda 10 altın dinar almaya razı oldular. Bugün o yeşil kubbesi altında kainatın en şerefli varlığını, peygamberler peygamberini barındıran ve milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilip hasret giderilen Mescid-i Nebevi ilk haliyle yapılmak üzereydi. Mescit yapılacak yer engebeliydi. Çukurlar dolduruldu, tümsekler düzeltildi. Üzerinde birkaç tane müşrik mezarı vardı, hepsi başka yere nakledildi. Gerisini Hazreti Sefine anlatıyor. Temellerin yapımı sırasında Allah Resulü ilk taşı yerleştirdi ve o taşın yanına da sırasıyla Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın temel taşı koymalarını arzu etti. Daha sonra da bunlar benden sonraki halifelerdir buyurdu. Mescit yapılırken hiç boş durmadı. Sahabiler onu yormamak için ya Resulallah o taşı biz taşıyalım deyince ben Allah'ın rızasını kazanmaya sizden daha fazla muhtacım derdi. Peygamberimiz Hazreti Eyyub'un evinde 7 ay kaldı. Mescit bittiği zaman o mescidin yanındaki odalara taşındı. Kendisi bu mescidin ilk imamı ve vaiziydi. Müezzinlik görevi her zamanki gibi Hazreti Bilal'indi. Mescid-i Nebevi o günün teknikleriyle ve genellikle toprağın samanla karıştırılmasıyla elde edilen kerpiç malzemeyle yapılmış, daha sonraki asırlarda da defalarca elden geçirilip genişletilerek bugünkü muhteşem haline kavuşmuştur. Ezan. Ezan henüz belirlenmeden önce Müslümanlar bir araya toplanır ve namaz vakitlerini beklerlerdi. Daha sonra buna bir çözüm düşünüldü ve bir çağrı yapılması istendi. Bunun için namaz saatlerinin bir çan ya da boru sesiyle duyulmasından ateş yakılmasına, hatta yüksek bir yere bayrak dikilmesine kadar birçok teklif yapıldı. Peygamberimiz boru sesinin Yahudilere, çan sesinin Hristiyanlara, ateşin de Mecusilere ait bir gelenek olduğunu belirterek teklifleri reddetti. Bayrak dikme işini de beğenmemişti. O sırada Ensar'dan Abdullah bin Zeyd rüyasında bu çağrının nasıl yapılması gerektiğini gördü. Rüya gördüğü sabahı şöyle anlatmaktaydı. Sabah uyandığımda Allah Resulüne koşup rüyamı haber verdim. İnşallah bu rüya hak ve gerçektir dedi. Çünkü aynı konuda ona da vahiy gelmişti. Rüyada gördüğünü Bilal'e ezberlet. Öyle okusun. Onun sesi seninkinden gürdür buyurdu. Bilal ezan okumaya başladığında Hazreti Ömer aceleyle geldi ve ''Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki Abdullah bin Zeyd'in gördüğü rüyanın aynısını ben de gördüm.'' dedi. Peygamberimiz Allah'a hamd ederek ''Vahiy seni geçti.'' buyurdu. Yani ''Senin rüyandan önce bana vahiy geldi.'' buyurdu. Selman-ı Farisi. Büyük sahabelerden Selman-ı Farisi ateşperest bir babanın oğluydu. Daha sonra Hristiyan papazlara imrenmiş ve İran'dan ayrılıp Şam'a gelmişti. Birçok papazla görüşüp hak dini arıyordu. Hazreti Selman o günleri şöyle anlatır. Hak dini bulmak için birçok rahiple görüştüm. Onlar

0: Ben birinin yanında kalıyordum. Fakat bir süre sonra hastalandı. Durumu çok ağırdı. Bunun üzerine başka bir rahibin yanına gitmek için ondan izin istedim. Oğulcuğum, ahir zaman peygamberinin gelmesi çok yaklaşmış, gölgesi üstümüze düşmüştür. O peygamber İbrahim aleyhisselamın dinini tamamlamak üzere gelecektir. Kendisi Arap topraklarında ortaya çıkacak ve hurma bahçeleriyle dolu bir şehre göçecektir. Hediye edilen bir yemeği yer ama sadaka almaz. Sırtında peygamberlik mührü bulunur. Eğer o diyarlara gitmeye gücün yeterse hemen yola düş, sakın gecikme dedi. Dediğini yapıp yola koyuldum ve o taraflara giden bir ticaret kervanına rastlayınca beni de götürmelerini istedim. Yol ücreti olarak da onlara inek, koyun ve keçi gibi hayvanlar verdim. Fakat yolun yarısına geldiğimizde beni köle pazarında sattılar. Bir Yahudi beni satın alarak Medine'ye getirdi. Bir de baktım her yer hurma bahçesi dolu. Rahibin söz ettiği ahir zaman peygamberinin hicret edeceği yer herhalde burası olmalı dedim. Meğer peygamberimiz o sırada buraya hicret etmiş. Kuba'daymış ama benim bu işlerden hiç haberim olmamış. Köle olarak çalıştığım Yahudinin yanında bir gün ağaca çıkmış hurma topluyordum. Efendim de ağacın altındaydı. O sırada başka bir Yahudi gelip kendisiyle konuşmaya başladı. Dedi ki, Allah Evs ve Hazreç kabilelerinin belalarını versin. Vallahi onlar Mekke'den gelen bir kişinin etrafını sarmışlar, ona peygamber diyorlar. Bu sözleri duyunca beni öyle bir titreme tuttu ki neredeyse ağaçtan düşecektim. Gelen adama, sen ne dedin diyerek ağaçtan indiğimde efendim çok şaşırdı. Bu iş seni neden ilgilendirsin? Sen işine bak diyerek suratıma müthiş bir tokat attı. O gün topladığım hurmaların en güzellerini seçip Kuba'ya gittim. Ve Allah Resulü'nü bulup o hurmaları kendisine sadaka olarak getirdiğimi belirttim. Elini bile sürmedi. Kendi kendime bu bir dedim. Çünkü yanında kaldığım rahipten onun sadaka almayacağını duymuştum. Birkaç gün daha geçince tekrar hurma topladım ve yine Allah Resulü'nün yanına gittim. Fakat bu sefer hurmaların hediye olduğunu söyledim. Onlardan yedi, yanındaki kişilere de ikram etti. Bu iki dedim. Daha sonra da peygamberlik mührünü görmek için çevresinde dolanmaya başladım. Üzerinde gömlek bulunuyordu. Bir türlü göremedim. O sırada Allah Resulü bana tebessüm etti ve hiçbir şey söylemeden sırtını açtı. Kalbimi okumuştu ve bir de baktım peygamberlik mührü orada. Üzerine kapandım, öptüm ve ağlamaya başladım. Hazreti Selman anlatmaya devam ediyor. Allah Resulü bir gün, ey Selman, efendinle anlaş da seni bıraksın dedi. Bunun üzerine beni satın alan Yahudi ile konuştum. 300 hurma fidanı dikmek ve 40 okiye altın vermek şartıyla beni serbest bırakacağını belirtti. Hemen gidip Allah Resulü'ne söyledim. Peygamberimiz 300 hurma fidanını kendi eliyle dikti. O sıcak mevsimlerde hurma fidanlarının tutması zordu. Fakat Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü'nün diktiği bütün fidanlar yeşerdi. Sadece bir tanesi tutmamıştı. Bu fidanı kim dikmişti diye sorunca Ömer dikmişti dediler. Peygamberimiz onu söküp tekrar diktiği zaman o da yeşerdi. Üstelik bütün fidanlar aynı yıl meyve verdi. Ben sağa sola koşuşmaktan ötürü Bedir ve Uhud harplerine katılmamıştım. Buna rağmen peygamberimiz savaş ganimetlerinden bir parça altın verip şunu al da altın borcunu öde buyurdu. Verdiği parçaya baktım. Gözüm tutmadı. Ya Resulallah, bu kadarcık altın neyime yeter dedim. O altın parçasını diline sürüp Yüce Allah senin üzerindeki borcu mutlaka bu altınla öder dedi. Onu alıp efendime koştum. Allah'a yemin ederim ki o altınla bütün borcumu ödediğim halde hiç eksilmedi. Eğer o altın parçası Uhud dağıyla tartılsaydı kesinlikle ondan ağır gelirdi. Hazreti Selman hürriyetine kavuştuktan sonra Allah Resulü'nün yanından hiç ayrılmadı. Ve özellikle Hendek Savaşı'ndaki fikirlerinden ötürü onun dualarına mazhar oldu.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Akra Reklam. Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ulaştığımız bu güzel cuma gününün tüm iyilik, huzur ve bereketlerini dileriz. Alemlerin efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık. Keyifli dinlemeler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı başlıyor.

Ağız ve diş temizliği. Peygamberlerin ortak sünneti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Misvak kullanın. Çünkü misvak ağzı temizler. Ağzı temizlemek de Allah'ı hoşnut eder. Cebrail bana her gelişinde diş temizliğini o kadar çok tavsiye etti ki bana ve ümmetime bunun farz olacağından korktum. Eğer ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, onlara her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. Temizlik, kişinin maddi ve manevi kirlerden arınması, iç ve dış dünyasının temiz olması anlamlarına gelir. Temizliğe oldukça önem veren ve elbisemizden çevremize kadar her şeyi temiz tutmamızı isteyen dinimizde, temizlik bir kısım ibadetlerin şartı olduğu gibi, sağlıklı yaşamın da olmazsa olmazlarındandır. İnsan fıtratında bulunan temiz olma isteği, aynı zamanda kişinin kendisine, diğer insanlara ve Rabbine karşı saygısını gösterir. Ağız ve diş temizliği de insanın fıtratına uygun olan bu temiz olma isteğinin bir parçasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diş temizliğinin fıtrattan olduğunu bildirmiş ve şöyle buyurmuştur. Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir. Utanma duygusu, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Hazreti Ayşe'den nakledilen bir diğer hadiste Allah Resulü, misvak kullanarak kılınan namazın misvaksız namaza üstünlüğü 70 kattır demiştir. İnsanoğlunun hastalık gelmeden önce sağlığının değerini bilmesi gerektiğine işaret eden Allah Resulü, ağız ve diş temizliği konusundaki titizliğiyle Müslümanlara örnek olmuştur. Bazı sahabiler özellikle oruçluyken Peygamber Efendimizin günde kaç defa dişlerini misvakladığını sayamadıklarını söylemişlerdir. Bir şeyi ovalamak anlamına gelen sivak kelimesinden türeyen misvak, erak isimli ağacın dallarından elde edilen ve ağız temizliği için kullanılan aletin ismidir. Peygamber Efendimiz gün içerisinde birçok kez misvakla diş bakımı yapar, bu konudaki hassasiyetini diş temizliği konusunda size çok telkinde bulunduğumu biliyorsunuz şeklinde dile getirirdi. Temiz olmadan Allah'a huzur içinde ibadet edilemeyeceği gibi insanlarla sağlıklı sosyal ilişkilerin de kurulamayacağı malumdur. Halbuki bir tebessümü, güler yüzü sadaka olarak kabul eden İslam dini, beşeri ilişkilere büyük önem verir. Toplumsal bir varlık olan insan, ağız temizliğine dikkat etmesi sayesinde konuşma, gülme gibi durumlarda rahat hareket edeceği gibi, nezih bir görünüme de kavuşacaktır.

Ya hayır söylemek ya da susmak. Dil Allah Teala'nın büyük nimetlerinden ve çok harika lütuflarındandır. O cüssesi küçük ancak itaati ve günahı büyük bir organdır. Zira iman ve küfür dilin şahitliğiyle belli olur, ortaya çıkar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter buyurmuştur. Böylece çok konuşmanın olası zararlarına dikkat çekmiştir. Zira çok konuşan çok yanılır, çok yanılanınsa Allah'ın hoşuna gitmeyecek durumlara düşme ihtimali yüksektir. Burada ölçüyü şöyle belirler Allah Resulü. İnsanoğlunun her sözü aleyhinedir. Ancak iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak,

0: yahut Allah Teala'yı zikretmek müstesnadır. Susmanın da, konuşmanın da hayırlı olduğu anlar vardır. Mesela doğru şahitlik, şahidin şehadeti, adaletin gerçekleşmesine ve hakkın ortaya çıkmasına sebep olduğu için gerekli ve vaciptir. Bunun yanı sıra yalan şahitlik de haramdır. Yani dili korumak, hak sözü, hak olan yerde söylemektir aynı zamanda. Günümüzde insani münasebetlerde yaşanan pek çok sıkıntı, dilin yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla konuşmadan önce düşünmek, sözün varacağı noktayı iyi hesaplamak gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hakikate işaretle, özür dilemeni gerektiren bir sözü söyleme buyurmuşlardır. Sözü muhatabının anlayacağı şekilde söylemek de Resulullah Efendimizin tavsiyelerindendir. İbn Abbas radıyallahu anha hitaben, insanlara akıllarının almayacağı bir söz söyleme. Zira böyle yapman fitneye düşmelerine sebep olur demiştir. Bir seyahat esnasında aralarında geçen muhabbette Muaz bin Cebel, Peygamber Efendimiz'e kendisinden sonra hangi ibadeti tavsiye ettiğini sormuştur. Allah yolunda cihat, oruç, zekat ve diğer ibadetleri bir bir sayması üzerine o her defasında insanlar için bundan daha hayırlısı vardır buyurmuştur. Hazreti Muaz radıyallahu an, anam babam sana feda olsun. İnsanlar için bundan daha hayırlı olan nedir diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzını göstermiş ve hayır konuşmayacaksa susmak buyurmuştur. Muaz radıyallahu an, konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'ın dizine hafifçe vurarak ona şunları söylemiştir. Allah hayrını versin ey Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen, dillerinin söylediklerinden başka nedir ki? Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, ya hayırlı söz söylesin veya sussun, zararlı söz söylemesin. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız, zararlı söz söylemeyerek rahat ve huzura kavuşunuz.
1: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana

0: önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Hac ve ümre ne kadar sevaplı, kıymetli bir ibadet. Herkes can atıyor. Müslümanlar efendim gelmenin çeşitli çarelerini arıyor. Para biriktirsem gitsem diye efendim temenni ediyor. Hacı teyzeler, hacı olamamış teyzeler efendim bilmem böyle yanılıyor, yakılıyor. Efendim yürekler küp küp atıyor. Ah nasip olsa da bir o mübarek yerlere gitsem, görsem, o ziyaretleri yapsam diye efendim insanlar temenni ediyorlar. Hac çok kıymetli, ömre çok kıymetli iki ibadet.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselama iman edilmesi.
1: Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz gibi Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve bir peygamberdi. Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, ''Ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımın altından akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim?'' Firavun, ''Bırakın beni şu Musa'yı öldüreyim de kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum.'' dedi. Musa, ''Şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından, kendini büyük gören herkesten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım.'' dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, ''Siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o

0: Yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyor ise sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah haddi aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. İnanan o kimse, ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum, dedi. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim, cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdad isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf'a da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah nezdinde, gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun'un kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yurt orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim, benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum, siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatıverdi. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru bir yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık.
1: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanlar üzerinde hac Allah Teala'nın bir hakkıdır. Hani insanlarımız yaşlanıyor, emekli durumuna gelince gidiyorlar. Kitaplarımızda şöyle deniliyor. Hac ibadeti ömürde bir defa yapılmak üzere farz kılınmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın bir insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür boyu derler, ama derler ki, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Sonraya bırakmak bazılarınca caiz değil, bazı fakihlere göre, bazılarına göre de cevaz vermişler. Ölmeden önce eğer insan diyelim ki ömrüne yakın 80 sene

0: diyelim ki bir insan yaşıyorsa 79. yaşında gidecek dahi olsa hac görevini ifa etmiş, sevabını almış olur ama geciktirmesinden dolayı da tabiatıyla bir sorumluluk olabilir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra dinle, farkında ol.

Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

0: Dostça Bir Tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki: Ya eyyühen nas, kad faradallahu aleykümül hacce fehaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek, Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi, Hazreti Adem zamanından beri ibadet yeri olan Kabe-i Müşerefe'yi usulüne uygun olarak, efendim, belli adabına riayet ederek, ihramlanarak ve belli bir zamanda yapılan ziyaret.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yunus Suresi 1 ila 30. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Yunus Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 109 ayettir. Surenin 40, 94 ve 95. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu rivayet edilmiştir. Sure, 98. ayette sözü edilen Hazreti Yunus ve kavmine atıftan dolayı bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. İşte bu okunanlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. Bütün insanları Allah'ın azabına karşı uyar ve iman edenlere de Rableri katından kendileri için yüksek derece ve makamlar olduğunu müjdele diye içlerinden bir adamı seçip ona vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki peygamber onlara ayetleri okuyunca kafirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphe yok ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde, 6 devrede yaratan ve arşı hükmü altına alan, her işi düzenli olarak idare eden Allah'tır. Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaatte bulunamaz. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur. O halde gereği gibi ona kulluk edin. Hala düşünüp ibret almaz mısınız? Allah'ın gerçek bir vaadi olarak hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Çünkü O bütün halkı önce yaratır, sonra iman edip salih amel işleyenlere adaletle karşılığını vermek için onları mahşerde aynen iade eder, diriltir. Küfre sapanlara, Allah'a kulluğu kabul etmeyenlere, İslam karşıtlarına gelince, onlara da kafir olmaları sebebiyle kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçüyle faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Gece ile gündüzün uzayıp kısalarak birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, düşünen ve Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşamak isteyen bir toplum için elbet onun birliğine ve kudretine dair nice ayetler, ibretler vardır. Ahirette bize kavuşmayı ummayan, sadece dünya hayatından hoşlanıp gönlü onunla yatışıp rahatlayan ve bir de ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazandıkları günahlarından dolayı varacakları yer ateştir. İman edip salih, yararlı amel işleyenlere gelince, Rableri imanları sebebiyle onları alt tarafından ırmaklar akan nimet dolu cennetlerine eriştirir. Onların oradaki duaları Subhaneke Allahümme, Allah'ım seni anar ve seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz demeleridir. Orada birbirine iyilik temennileri, selam ve dualarının sonu da Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demeleridir. Şayet Allah insanların hayrı çabukça istedikleri gibi, şerri de istediklerinde acele verseydi, elbette onların ecellerinin gelmesine hükmedilirdi. Ama bize kavuşmayı ummayanları, biz azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın şaşkın bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman, gerek yan yatarken, gerek otururken, gerek ayaktayken, her halinde bize yalvarır. Fakat kendisinden sıkıntısını açıp kaldırıverince, sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize dua etmemiş gibi, şükür ve itaati bırakıp gider, yine günahlara dalar. İşte, ölçüsüz davranan ve haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler, böyle süslü, cazip gelmiştir. Andolsun ki, sizden önceki devirlerde gelen nesilleri de, peygamberleri onlara açık delil ve mucizeler getirdikleri halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yok etmiştik. İşte suçlular toplumunu böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık, hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller halinde okunduğu zaman, ahirette bize kavuşmayı ummayanlar peygambere, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunun hoşumuza gitmeyen yerlerini değiştir dediler. De ki, kendiliğimden onu değiştirmem asla mümkün olmaz. Ben sadece bana vahyedilene uyar, onu bildiririm. Eğer Rabbime karşı gelirsem, şüphesiz o büyük günün azabından korkarım. Resulüm, de ki, Allah dileseydi Kur'an'ı bana indirmez, ben de onu size okumazdım ve Allah onu size bildirmezdi. Bilin ki ben bundan önce aranızda okuma yazma bilmeden bir ömür sürdüm. Böyle bir şey yapamayacağımı hiç düşünmüyor musunuz? Allah adına yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Şüphesiz günahkarlar kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda sağlayan şeylere taparlar ve bunlar Allah yanında şefaatçilerimizdir derler. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak tuttukları şeylerden çok uzak ve yücedir. İnsanlar ancak tevhid dinine bağlı bir tek ümmetti. Sonra şirke, küfre ve batıl yollara sapıp ayrılığa düştüler. Eğer hesabın kıyamette görüleceğine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında elbette hüküm verilir, azaba uğratılıp işleri bitirilirdi. Müşrikler ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. De ki, gaybe ait işler Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber sizin için gelecek bir mucize veya azabı bekleyenlerdenim. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, iyilik tattıracak olsak, bir de bakarsın ki ayetlerimiz ve din hakkında yine gizli bir plan kurmuşlar. De ki, Allah'ın hilenize karşılık vermesi daha çabuktur. Elçilerimiz, melekler, kurduğunuz hile ve düzenleri şüphesiz yazmaktadırlar. Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar, dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder.

0: yaparlar. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının misali, gökten indirdiğimiz suyunki gibidir ki, insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri onunla karışıp yetişir. Nihayet yeryüzü bitkilerle ziynetini takınıp süslendiği, sahiplerinin de o mahsulü biçmek ve toplamak için ona muktedir olduklarını zannettikleri bir sırada, geceliğin veya gündüzün o yere emrimiz, hükmümüz, afet geliverir de, sanki dün bitkilerle hiç zengin olmamış gibi orayı kökünden biçilmiş hale getiririz. İşte biz, düşünen bir toplumun ibret alması ve aldanmaması için ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. Allah, kullarını selamet yurduna, cennetini kazanmaya çağırır ve O, dilediğini samimi niyetleri sebebiyle doğru yola iletir. İyilik edenler ve iyi davrananlara daha güzeli ve ziyadesi, 1'e 700 ve daha fazlası veya cennet ve cemalullah vardır. Onların yüzlerini, kendilerini mahcup edecek ne bir toz, leke ne de bir hakirlik kaplar. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kötülük, günah kazanıp da onları önemsiz sayanların cezası yaptıkları kötülük kadardır. Kendilerini de bir hakirlik, zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabına karşı hiçbir koruyucu yoktur. Onların yüzleri sanki gecenin karanlık bir parçasıyla örtülmüştür. İşte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gün kıyamette onları hep bir araya toplayacağız. Sonra Allah'a eş tutan, Allah yerine başkasına veya başkasının emirlerine bağlananlara siz ve ortaklarınız olan varlıklar ve güçler yerlerinizde kalın diyeceğiz. Artık aralarını tamamen ayırmışızdır. Ortak koştukları da siz dünyada bize hiç tapmıyor, aslında kendi arzularınıza tapıyordunuz. Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize tapmanızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu derler. İşte orada herkes önceden dünyada yapmış olduğunun imtihanını verecektir. Artık hepsi gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları putlar, putlaşanlar da kendilerinden kaybolup gider. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yunus Suresi 1-30. Ayetlerini dinlediniz.
2: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz tavaf ederken Kabe ile kendimiz arasına kalbimizi alıyoruz. Yani solumuza alıyoruz. Dolayısıyla aslında Kabe tabiri caizse bir temsilden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın evi olabilir mi? Kesinlikle semboldür. Esas olan orada Cenab-ı Hakk'a karşı duygularımızdır. Ve bu çerçevede bunun ölçülebildiği ya da farkında olunabildiği yegane mekan yüreğimiz, kalbimiz bu anlamda. O yüzden bu iş gönül işi, kalp işi. Ama tabii bizim hikmet dediğimiz husus kaybolunca biz hikmeti şöyle ifade ediyoruz. İlim ve eylem bütünlüğüdür. Yani sünnetin kendisidir. İlim ve eylem bütünlüğü kaybolunca söz gelimi bu işin kabuğuna, tırnak içinde ilmine takılıyorsunuz. Eylemi ıskalıyorsunuz. Eylemi yapmaya çalışan insan da ilimden haberdar olmadığı için neyin için yaptığının farkına varmıyor. O yüzden de irfana erişebilmek için ilim gerçekten şart. Ama ilimde kalmamak, irfana geçmek lazım. O yüzden de lütfen ahkamına değil esrarına, zahirine değil batınına. Yoksa yani bir yerden bir yere mekan değiştirmek yolculuk değildir. Yolculuk esas içsel yolculuktur ve bu dünyadaki yolculuğumuz tabiri caizse mebde'den, başlangıçtan meada, yani sona yolculuktur. Ama mebde ve meat arasında öyle bir şey var ki meaş diyoruz buna. Bu yolculuğu nasıl yapacağımız, bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı rehberliği olmazsa, Efendimizin yol göstericiliği olmazsa bu yolculukta yaya kalırız, saparız, yoldan çıkarız. O yüzden de hac sanki bu yolculuğu yeniden hatırlatıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra. Reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Akra dinliyorsunuz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Düşen hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınacak. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi, dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Öte yandan Türkiye Endonezya Eski Büyükelçisi ve Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Leru Muhammed İkbal, Endonezya'da gerçekleştirilen Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada emeği geçenlere selamlarını ve teşekkürlerini ileterek şunları söyledi.
2: Salam hangat untuk keluarga besar organisasi Kurban Duha.
3: Kurban Duha organizasyonunun değerli ailesine, gönüllülerine ve bağışçılarına en içten selamlarımı sunuyorum. Türkiye'de Endonezya Büyükelçisi olarak görev yapmış biri olarak uzun zamanlar içerisinde Endonezya ve Türkiye arasında insani yardım ruhu ve karşılıklı yardımlaşmayla kurulan kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bizzat hissettim. Kurban Duha organizasyonunun Batı Nusa Tenggara bölgesindeki varlığı çok büyük bir anlam taşıyor. Kurban sadece et paylaşmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda bir sahiplenme, kardeşlik ve ihtiyacı olan toplumlara mutluluk getirme çabasıdır. Kurban Duha'nın profesyonel ve duyarlı çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Özellikle genç gönüllüler olmak üzere tüm gönüllülerin bu insani faaliyetlerde yer aldığını görmekten gurur duyuyorum. Umarım bu işbirliği gelişmeye devam eder ve Batı Nuza Tıngara halkı için daha geniş faydalar sağlar. Kurban Duha organizasyonuna duyarlılıkları ve katkıları için teşekkür ederim. Allah yaptığınız iyilikleri kabul ve mübarek eylesin. Jadi amal kebaikan yang diberkahi
1: Allah Subhanahu wa Taala. Değerli dinleyicilerimiz, haberimizde Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Şülalu Muhammed İkbal'in Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili görüşlerini ve mesajını paylaştık. Zilhicce ayı yaklaşıyor. 1447 Hicri takvimine göre Zilhicce 17 Mayıs Pazar akşamı başlayacak. Sözlükte hac ayı anlamındaki Zilhicce, kameri yılın zilkadeden sonra gelen yılın son ayı. Zilhicce ayının ilk 10 gününü ibadete geçirmek tavsiye edilmekte. Bu günler hac, kurban, namaz, oruç gibi temel ibadetlerin birlikte yapıldığı günler. Zilhicce ayının 10. günüyle başlayan bayram günlerinde kurban ibadeti yerine getiriliyor. Arefe günü Arafat vakfesi ile birlikte hac günleri ifa ediliyor. Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce 1447 Hicri yılına göre 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü ayın ilk günü. 26 Mayıs Salı Arefe, 27 Mayıs Çarşamba günü de Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak idrak edilecek. Kelime hazinesinin azalması gençlerin düşünme yetilerini etkiliyor. Dil Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Deniz Melanlıoğlu, dijitalleşmenin etkisiyle gençlerin kelime hazinesinin giderek daraldığını belirtti. Sosyal medya dilinin konuşma dilinden farklılaştığını, bu durumunda ana dil eğitimi açısından yeni zorluklar doğurduğunu belirten Melanlıoğlu, gençler artık söz varlığı açısından çok sınırlı sayıda kelime kullanıyor. Kendilerini ifade ederken sözcükleri kısaltarak kullanıyorlar. Yeterli söz varlığına sahip değilsek, yeterli eleştirel düşünme kapasitesine de sahip değilizdir. Çünkü düşünceyi oluşturan şey dilin mantığı, yani söz varlığıdır. Ana dilimizi korumak ve nesiller arası aktarmak istiyorsak zengin bir söz varlığına sahip olmamız lazım. Bu nedenle söz varlığını geliştirmek için yapılan çalışmalar da oldukça önemli, dedi. Altı yaşa kadar günde bir saat ekran. Çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması ve ebeveynlere yol gösterilmesi amacıyla okul öncesi çocuklar için ekran süresine ilişkin yaşa göre net sınırlar paylaşıldı. 3 yaşındaki çocuklar için ekran kullanımının günde en fazla 30 dakika, 4 yaşındakiler için 40, 5 yaşındakiler için 50 dakika, 6 yaşındakiler içinse 1 saatle sınırlandırılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada ekran kullanımında ebeveynlerin rolüne de vurgu yapılarak, ebeveynler koydukları kural uyarak çocuklara örnek olmalı. Yemek sırasında, uyku öncesinde ve çocuk odasında dijital araçlar kullanılmamalı, denildi. Süre bitmeden önce çocukların bilgilendirilmesi, ekran süresi sona erdiğinde empati kurulması ve çocuğun dikkatinin alternatif aktivitelere yönlendirilmesinin sağlıklı dijital alışkanlıkların kazanılmasında önemli olduğu kaydedildi. Bahar temizliğinde gizli tehlike, karıştırılan deterjanlar. Bahar temizliğiyle birlikte evlerde artan deterjan kullanımı ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, daha iyi temizler düşüncesiyle karıştırılan temizlik ürünlerinin zehirli gazlara dönüşebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle çamaşır suyuyla asit veya amonyak içeren ürünlerin birlikte kullanılması sonucu ortaya çıkan klor ve kloramin gazları solunum yollarında ciddi hasara yol açabiliyor. Bu gazlara maruz kalan kişilerde göz ve boğazda yanma, öksürük, baş ağrısı ve bulantı gibi belirtiler görülebiliyor. Böyle bir durumda ilk yapılması gereken hızla temiz havaya çıkmak ve 112 acili aramak. Ayrıca gözlerin bol suyla yıkanması ve gazın sinmiş olabileceği kıyafetlerin çıkarılması öneriliyor. Kronik akciğer ve kalp hastalarıyla yaşlı bireylerde riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekilirken ağır vakalarda solunum yetmezliği ve kalıcı akciğer hasarları gelişebileceği ifade edilmekte. Yetkililer, zehirlenme durumunda halk arasında yaygın olan yoğurt veya süt tüketiminin fayda sağlamadığını, en doğru yaklaşımın hızlı şekilde temiz havaya çıkmak ve tıbbi yardım almak olduğunu vurguluyor. Akra'da hac ve kurban özel içerikleri yayında. Akra 1447 hac mevsimi öncesinde hac yolculuğunu her yönüyle ele alan özel içerik serisini dinleyicileriyle buluşturuyor. Yayın kapsamında hacı adaylarına rehberlik edecek programlar, geçmiş hac hatıraları, özel söyleşiler ve hac ibadetine dair bilgilendirici içerikler yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'deki hac ayetleri ve Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri ise sesli bölümler halinde dinleyicilere sunuluyor. Ayrıca Akra'nın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Kabe-i Şerif'ten 24 saat kesintisiz canlı yayın takip edilebiliyor. Hac temalı belgeseller, kültürel programlar yayın akışında yer alıyor. Hac hazırlıklarına dair güncel haberler ve dosya içerikleri de Akra Medya sayfasındaki Hac Kurban kategorisinde yer almakta.
4: Hava durumu.
1: Meteorolojinin tahminlerine göre ülkemiz genelde parçalı ve çok bulutlu. Pek çok il için yağış ve rüzgar uyarılarını görüyoruz. Yağışların İç Anadolu'da, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısında, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, bu bölgeler ve şehirler için sel ve su baskınlarına dikkat. Rüzgarın ise Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca bu bölgeler için toz taşınımına da dikkat. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 20, Sakarya 26, Afyonkarahisar 19, İzmir 26, Adana 24, Antalya 26, Ankara 17, Konya 22, Bolu 16, Kastamonu ve Zonguldak 15, Samsun 16, Artvin 19, Erzurum 15, Malatya 17 ve Şanlıurfa 23 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke sıcak 43, Medine sıcak 40, Lefkoşa Gökülü Tırsanak yağışlı 24, Aşgabat parçalı bulutlu 29, Bakü parçalı bulutlu 24, Taşkent parçalı bulutlu 34, Tokyo 28, Melbourne parçalı bulutlu 24 ve Saraybosna sağanak yağışlı 14 derece.
4: Yol durumu.
1: Günlük yol durum bültenine göre İzmir-Şevre Otoyolu Gaziemir kavşağında, O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy-Çatalca kavşağı kesiminde, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu Mersin Adana istikametinde, Zonguldak Mengen Yeniçağ, Afyon Karahisar İhsaniye, Tokat Sivas ve Trabzon Rize güzergahları üzerindeki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında El-Veli Celle Celaluhu ismi üzerine konuşulacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız yayında. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
4: Akra Reklam.
0: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
4: Akran. Reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının.

tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

işte hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril meğdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi, Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
0: Elhamdülillahi'llezî halakassemâvâti vel ardı ve cealazzulumâti ven nûr. Thummellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada

0: altlarından da ırmaklar akacak. Onlar, bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi, biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
1: Da'vâhum fîhâ subhânakallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
0: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
1: Ve yusebbihu ar-ra'du bihamdihi vel melâiketu min hîfetih ve yursilu s-sawâ'iqa feyusîbu bihâ men yeşâ'u ve hum yucâdilûne fillâh ve huve şedîdul mihâl.
0: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum minessacidin ve a'bud rabbike hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
1: Tusebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu ve men fihin ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum innehu kâne halîmen gafûrâ.
0: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
1: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا.
0: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْب۪يرًا.
0: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
1: Elhamdülillahi allazî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivaca qayyimen liyunzira ba'san şedîden min ledunhu ve yubeşşiral mu'minîne allazîne ya'melûnas sâlihâti enne lehum ecran hasenâ mâkifîne fîhi ebedâ.
0: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
0: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece

0: لنا علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين.
1: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
0: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
1: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
0: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
1: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
0: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
1: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.

0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
1: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
0: Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatim mesnâ ve thulâfe ve rubâ' yezîdu fil halkı mâ yeşâ' اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
1: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrü karşılıksız bırakmayandır.
0: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi, hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
1: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi

0: batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
1: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece ona aittir. Hamd de sadece onadır. O her şeye gücü yetendir.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eğer haccı benliğimizi geliştirmek, içimizdeki cevherleri çıkarmak için kullanırsak hac hakikaten bize bir şeyler katar. Mesela hacla ilgili en temel deneyimim şudur. Ne götürüyorsanız oraya onu getiriyorsunuzdur. Yani kovanız sağlamsa doludur. Dolup getiriyorsunuz, bir müddet yetiyor. Ama kovanız sağlam değilse daha döndüğünüz birinci, ikinci haftada o müktesebatınız, kazandıklarınız gideriyor. Dolayısıyla sizin oraya nasıl gittiğinizle alakalı. Dolu dolu gidiyorsanız daha fazla doluyorsunuz. Boş gidiyorsanız genelde hac konusunda buradaki insanların tavrı şu: oraya gidecek, hac sizi çarpacak, her şeyiniz değişecek. Bu mümkün değildir. Yani yönelimle, tabiri caizse bağrı yanık gittiğiniz zaman hac sizi etki ediyor. Ve böyle bir hac hakikaten insan için bayram oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak hakikaten böyle bir haccı akdeden, mebrur bir haccı yapan kimseye bayram et diyor. Çünkü hakikaten emri yerine getirmekle yapılacakların en büyüğünü kazanmıştır. Hakikaten mebrur bir hac insanı saflaştırır, pürleştirir. Bu şu anlama gelmez, işte şurayı kazandı, burayı kazandı. Hac böyle bir ibadet değildir. Hac bu dünyada nasıl yaşayacağımızın prototipidir. Unuttuklarımızı hatırlamaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yoşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 il

0: de belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi, dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Doğa Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Öte yandan Türkiye Endonezya Eski Büyükelçisi ve Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Laru Muhammad İkbal, Endonezya'da gerçekleştirilen Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada emeği geçenlere selamlarını ve teşekkürlerini ileterek şunları söyledi.
1: Salam hangat untuk keluarga besar organisasi Kurban Duha.
2: Kurban Duha organizasyonunun değerli ailesine, gönüllülerine ve bağışçılarına en içten selamlarımı sunuyorum. Türkiye'de Endonezya Büyükelçisi olarak görev yapmış biri olarak uzun zamanlar içerisinde Endonezya ve Türkiye arasında insani yardım ruhu ve karşılıklı yardımlaşmayla kurulan kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bizzat hissettim. Kurban Duha organizasyonunun Batı Nusa Tenggara bölgesindeki varlığı çok büyük bir anlam taşıyor. Kurban sadece et paylaşmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda bir sahiplenme, kardeşlik ve ihtiyacı olan toplumlara mutluluk getirme çabasıdır. Kurban Duha'nın profesyonel ve duyarlı çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Özellikle genç gönüllüler olmak üzere tüm gönüllülerin bu insani faaliyetlerde yer aldığını görmekten gurur duyuyorum. Umarım bu işbirliği gelişmeye devam eder ve Batı Nusa Tenggara halkı için daha geniş faydalar sağlar. Kurban Duha organizasyonuna duyarlılıkları ve katkıları için teşekkür ederim. Allah yaptığınız iyilikleri kabul ve mübarek eylesin.
1: Jadi amal kebaikan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Değerli dinleyicilerimiz, haberimizde Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Laru Muhammad İkbal'in Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili görüşlerini ve mesajını paylaştık. Zilhicce ayı yaklaşıyor. 1447 Hicri takvimine göre Zilhicce 17 Mayıs pazar akşamı başlayacak. Sözlükte hac ayı anlamındaki Zilhicce, kameri yılın zilkadeden sonra gelen yılın son ayı. Zilhicce ayının ilk 10 gününü ibadetle geçirmek tavsiye edilmekte. Bu günler hac, kurban, namaz, oruç gibi temel ibadetlerin birlikte yapıldığı günler. Zilhicce ayının 10. günüyle başlayan bayram günlerinde kurban ibadeti yerine getiriliyor. Arefe günü Arafat vakfesi ile birlikte hac günleri ifa ediliyor. Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce 1447 Hicri yılına göre 18 Mayıs 2026 pazartesi günü ayın ilk günü. 26 Mayıs Salı Arefe, 27 Mayıs Çarşamba günü de Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak idrak edilecek. Müzik. 6 yaşa kadar günde 1 saat ekran. Çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması ve ebeveynlere yol gösterilmesi amacıyla okul öncesi çocuklar için ekran süresine ilişkin yaşa göre net sınırlar paylaşıldı. 3 yaşındaki çocuklar için ekran kullanımının günde en fazla 30 dakika, 4 yaşındakiler için 40, 5 yaşındakiler için 50 dakika, 6 yaşındakiler içinse 1 saatle sınırlandırılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada ekran kullanımında ebeveynlerin rolüne de vurgu yapılarak, ebeveynler koydukları kurallara uyarak çocuklara örnek olmalı. Yemek sırasında, uyku öncesinde ve çocuk odasında dijital araçlar kullanılmamalı denildi. Süre bitmeden önce çocukların bilgilendirilmesi, ekran süresi sona erdiğinde empati kurulması ve çocuğun dikkatinin alternatif aktivitelere yönlendirilmesinin sağlıklı dijital alışkanlıkların kazanılmasında önemli olduğu kaydedildi. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan yansıyacak.

0: Asmalar programında El Veli Celle Celaluhu ismi üzerine konuşulacak. 16.30'da hayatın içinden farklı hikayelerle Sırça Köşk, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız yayında. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse onun lütfundan rızkını aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Yeni bir Esma'dan Yansımalar programıyla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Stüdyoda misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayşen hocam.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: İyisiniz inşallah.
2: Elhamdülillah.
1: Allah iyilik versin. Bugün Elveli ismini öğreneceğiz inşallah. İlk etapta Veli ismi neyi ifade ediyor, nasıl anlamalıyız? Sonrasında da bize bakan yönüyle nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Esma-ül Hüsna'dan, güzel isimlerden Elveli ismini sizden dinleyelim hocam. Buyurun.
2: Şimdi tabii biz esmaları incelerken hep söylüyoruz. Bizim için önemli olan kısmı Rabbimizin bunu nasıl bize anlattığı ve biz bunu hayatımıza nasıl geçiririz? Bu anlamda veli aslında dost demek. Severek koruyan, sahip çıkan. Hani şey vardır ya, mesela çocuğunuzu kaydettirirken velisi kim olacak diye sorulur. Yani aslında sorumluluğu doğalan üstlenilen bir durum velilik. İşte çocuğun kim bakıyorsa onu velisi o. Evet. İşte kadını koruyan kollayan velisi o. Ölenin velisi varisi. Maktulün öldürülenin velisi kanını talep eden kişi. Yani karşılığını, kısasını talep eden kişi. Müttefiğin velisi anlaşma yapan. Müminin velisi başvurduğunda ihtiyacı gideren merci. Yani veli ismi aslında insani bir durumun da tanımlayıcısı. Çünkü yakınlığı ifade ediyor veli. Yani bir anlamda

0: size o yakınlığın gerektirdiği sevgiyle sorumluluğunu anlatıyor. Bir tür sahiplik şeyi de var içerisinde. Şöyle düşünün, zıttı düşmanlık. Ya da zıttı tamamen sizin kötülüğünüzü istemek. Bir anlamda veli olmak sizin haklarınızı, hukukunuzu, sizinle ilgili her türlü duruma sahip çıkan mercidir.
1: Evet, biz genelde anne baba için de bu kavramı kullanırız. Evet. Dolayısıyla severek sahip çıkar, korur.
0: Tabii.
1: Onun adına sorumlulukları da üstlenir.
0: Aynen öyle. Bu anlamda veli ismi şeyin hani esmanın içerisinde kendine has bir yanı da vardır ama. Aynı zamanda Allah'tan başka veli ve yardımcı asla bulunmayacak şeklinde gelen ayetler vardır. Bu anlamda eşsiz, benzersiz ve mutlak veli Allah'tır. Ve bizim mümin olarak veli noktasında, yani benim koruyucum, benim dostum, benim yakınım, başlangıç noktam, bu anlamda tayin ettiğim merci Allah olmak zorunda.
1: Sahipsiz değiliz. Önce bunu bileceğiz.
0: Zaten öyle. Ama onun veli olması, şimdi bazı isimler tezahürü mümine değdiğinde farklılaşır, kafire değdiğinde farklılaşır. Yani şunu demek istiyorum. Veli Allah kafirlere, zalimlere, müfsitlere asla velilik yapmayacağı söyleniyor ahirette. Ama müminlere, salih amel işleyenlere, müttakilere, muhsinlere ise onlara velisi zaten Allah. Allah müminlerin velisi. Dolayısıyla veli ismi inanan ve inancı adına, ahireti adına yaşamını dizayn ederken bir şey var burada. Bu ismin bize verdiği bir nokta var. Ben kendi velimi kimde ya da nerede görüyorum? Bir kere bunun ayıklamasını yapmak gerekiyor. Yani benim velim kimdir sorusu. Dolayısıyla yani veli Allah'tır ama ben veli edinmek dediğimiz şeyde birisini atıyorum. Çünkü veliyi atama söz konusu da aynı zamanda. Çünkü veli edinme tabiri geçiyor Kur'an'da. Ettezi ve evliya. Yani veli edinme, velileri edinme, edinen kişiler. Ki bunlar kınanıyor, reddediliyor şey anlamında. Allah'tan başka, min dünillah. Allah'tan başka veli edinenler kendilerine.
1: Burada velinin sorumluluğunun açığa çıktığı durumlar nelerdir? Her halükarda sorumludur diyebilir miyiz? Yoksa bunu gerektiren, bu sorumluluğun açığa çıkmasına sebep olacak bir takım hususlar, düsturlar var mıdır hocam?
0: Velinin sorumluluğu şöyle bir şey. Sizin bir hatanız durumunda ya da bir eksiğiniz durumunda veya size olmuş bir durumunda sizin yerinize, sizin hakkınızı arayacak merci demektir aynı zamanda. Değil mi? Evet. Biz çocuklara veli atarken ne yapıyoruz? Bir hani metafor olması açısından anlatıyorum. Onunla ilgili her yaşanılan şeyi git veliğine çağır gelsin. Anneni çağır demezler, babanı çağır demezler. Git veliğini çağır, velin gelsin. Evet. Çünkü veli bizim aynı zamanda bizimle ilgili her türlü sorunu çözen, zaten veli ismiyle birlikte en çok kullanılan En-Nasir ismidir. Yardım eden. Dost ve yardımcı.
1: Evet. Birbirimize olan veliliğimizde söz konusu mudur? Ya da kimleri veli tayin edeceğiz? Kimlerden bu yardımı talep edeceğiz? Bunun şartları da var mıdır hocam?
0: Şu var. Allah veliliği bir süreç, bir fiil hali de var. Buna müttefiklik denilebilir, buna dostluk denilebilir. Mesela müminler müminlerin velisidir.
1: Eyvallah.
0: Dolayısıyla mesela şöyle emirler vardır. Hristiyanları ve Yahudileri sakın veli edinmeyin. şöyle şeyler vardır. Müfsitleri veli edinmeyin, zalimleri veli edinmeyin. Yani buradan şu çıkıyor. İnsanın zaten Allah'tan başka veli edinmemek gerekiyor. Allah yolunda, yani sebilillah yolunda bizim birbirimize veli olmamız gerekiyor.

0: kimleri veli edineceğimiz de açık ve net.
1: Tabii ki sizin Allah yolunda cihat edenler, hicret edenler ve bir şekilde sabredenler ve bunlara yardım edenler, ensarlar birbirlerinin velisidirler.
0: Aynı amaç doğrultusunda, şimdi, aynı niyetle birleşen kişiler.
1: Allah yolunda yaşamak nedir? Allah yolunda sebil-i Allah'ı adına kulluğumuzu yerine getirirken ya malımızla canımızla cihat üzereyiz. Cihat savaş demek değildir. Her türlü gayret, çaba
0: cehdetmek.
1: Ya eğer Allah için yolumuza engel konulmuşsa oradan hicret ederiz. Ya Allah yolunda yaşamak adına bizim yanımıza gelmiş muhacirlere ensarlık ederiz. Veya kendimiz Allah yolunda kalabilmek adına ne hicret ne cihat edemiyorsak sabır ederiz. Yani bunun bir başka alternatifi yoktur. Hayatımız bunlardan bir tanesi de bir iki tanesinin üzerine kurulmuştur. Bunun üzerinde yaparken benim bu işlemlerimi kolaylaştıran, destekleyen herkes benim velimdir. Ama beni bu yoldan uzaklaştıran, benim dikkatimi dünyaya çeken, benim dikkatimi, emeğimi, ittifaklarımı kendi içerisinde bu hedefin dışına çeken her şey de benim düşmanımdır. Müttefik gözükse bile. Mesela şöyle bir şey vardır. Müminlere ilişkin söyle Enfal suresinde. Siz kafirlerin birbirlerini evliya edindiği gibi edinmezseniz yeryüzünde kebir, büyük bir ifsad oluşur der. Buradan da şu çıkar. Müminler müminlerin velisi olmak zorundadır. Yani ben senden mesulüm. Çünkü velinin bir mesuliyeti vardır.
0: Evet, aynı zamanda sorumluluk yüklüyor.
1: Sorumluluğu vardır. Bu anlamda öncelikle Rabbimizin veli oluşunu ve bizim sorumluluğumuzun üstlenilmesi için hakimlere veli olduğunu açıklayan kısmında biz kendimizi o sınıfa sokmak zorundayız. Yoksa veli falan bulamayacağız. Allah'tan başka veli yok zaten ahirette. Ve veli olması için sizin davranışlarınızın o velilik kapsamına giriyor olması lazım. Size velilik tayin etmediğiniz, Allah'tan başka bir veli edindiğinizde zaten söylenecek. Gelsin o velin kurtarsın. Kendisine bile bir hayrı olmayan birisinin size hayrı nasıl olacak? Bir zararı engelleyemeyen ya da bir yararı getiremeyen.
0: Allah'tan başkasını veli edinmek nasıl olur? Bunu da açarsanız çok sevinirim hocam.
1: Yani şimdi şöyle bir şey. Siz hayatınızda bir yere varabilmek ya da bir şey yapabilmek adına birilerinden yardım bekliyorsanız, medet bekliyorsanız ve bu yardım ve medetlik için sizin imanınıza uygun olmayan işler yapıyorsanız, bu bir müttefiklik şeyidir. Velilik ilişkisi. Çünkü diyor ki ben sana yardım ederim ama mesela bir masonik ilişki, böyle bir ilişki. Nasıl? Diyor ki bana gel ama benim dediklerimi yap, ben seni istediğin şuralara taşırım. Bir anlamda neyi getiriyor? Allah dışında bir güce siz velilik atfediyorsunuz ve diyorsun ki bana yardım ediyorlar. Çünkü benim velim onlar. Benim işte şeyler var ya, kulüpler, özel kulüpler ya da özel yapılanmalar.
0: Bir isteğinin, arzusunun gerçekleşmesi için
1: geçici gözüküp böyle bir şeye giriştiğinde ama bunu Allah yolunun dışında kullanıldığında, yani mesela bir torpil işinde, mesela bir yasa dışı işte, çünkü bu tür yapılanmalar zaten şey bellidir.
0: Yoksa bir müminden destek beklemek, inancı doğrultusunda yapacağı meşru işlerde destek, yardım beklemek.
1: Ama şöyle bir şey, yine de hiçbir mümin başka bir mümine ben sana muhtacım demez. Bir mümin sadece ve sadece Allah'a muhtaç olduğunu bilincindedir.
0: Burada hakiki faili mi hiç unutmayacağız?
1: Tabii ki zaten öyle. Yani zaten Esma muhteşem ipler biliyorsunuz. Eyvah. Yani bizim hayatımızı tutunmamızda en asla ve kata bir insan başka bir insana muhtaç değildir. Sadece Allah'a muhtaçtır. Yani fakirliği Allah'adır. Daha doğrusu Allah o fakirliği giderir. Yani başka bir insan gidermez. Tabii ki ben doğar doğmaz anneme muhtaçtım. Hani onun sütüne muhtaçtım. Onun bakımına muhtaçtım. Ne bileyim okumak için öğretmenime muhtaçız. O manada söylemiyorum.
0: Onları vesile kılan da Allah.
1: Bravo. Bunu görmek, ondan başka tek güç. Bunu sen yaparsın. Ancak sen yaparsın. Hı. Denildiğinde bunu söylenilen kişi derhal estağfurullah çekmeli. Bence. Bazen benim çocuklarım bana hani anneciğim yani bunu sen yapabilirsin. Bir tek senin yapabileceğin bir şey dediklerini hemen estağfurullah çekerim. Estağfurullah annesi. Allah izin verirse. Allah vesile kılarsa. Yani benim en iyi yaptığım iş bile olsa bir sonrakinde de yine aynı şekilde iyi yapabilmemin garantisi var mı?
0: Yok.
1: Yok böyle bir şey. Hı. Hiçbir insan bu anlamda gerçek anlamda bir başkasının velisi olamaz. Allah'ın veliliğin hizmetçisi olabilir ancak. Dolayısıyla biz mümin olarak Allah yolunda yürürken birbirimize omuz omuza vereceğimiz, birbirimizi sınırdan dışarıya çıkmamayı engelleyeceğiz. O emri bil marufu yapacağımız ve bunu yaparken de onu yargılamak, onu küçümsemek, onun işte üstü olmak adına değil, tam tersine gel kardeşim. Gel yanımızda git. Çünkü senin o iyi niyetin bile sana amel olarak dönüyor. Çünkü salih amel kendin için değil, kardeşin için, yoldaşın için, o yolda yürüyenler için. Hatta bazen öyle bir şey yaşanır ki sizin o iyi haliniz karşı tarafa sirayet eder de onu da size çevirir. Düşmanları sıcak bir dost hale getirir der ayet. Dolayısıyla bizim gerçek veli noktasında bir tek Rabbimiz var. Bütün esmalar böyle.
0: Eyvallah.
1: İnsana tezahür eden yansımaları olsa dahi ki o yansımalar asla yerini tutmaz. Bu şey içinde geçer. Errahim ismi de içinde geçer. Elgafur içinde geçerli. Bunu hep konuşmuştuk biliyorsunuz programımızda. Eğer Allah'ın ismi Elveli ise en eşsiz, en benzersiz ve en mutlak veli Allah'tır.
0: Eyvallah. Veli isminin bize yansıması, bize tezahürleri nelerdir? Bize düşen nedir bu noktada hocam?
1: Şimdi veli isminin tezahürü noktasında bizim yakınlık ya da dostluk dediğimiz velinin, çünkü sevgiye dayalı dostluk da denilebilir.
0: Evet.
1: Yani bir şey işbirliği söz konusu. Öyle bakalım. Bunun bir fıtri bir ihtiyaç olduğunu unutmayalım.
0: Evet.
1: Yani insanoğlu yakınları olmadan, dostları olmadan yaşaması çok zor. Yani insanın bir velilere ihtiyacı var bir anlamda. Hani yaşamında veli edinmeye bir anlamda. İşte bu veli edinmeyi sadece Allah'a atfedip ondan sonra onun tezahürlerini Allah'ın sevdikleri ve Allah'ın yolunda yürüyenlerle istişare ederek ve kendisini bu anlamda kendini vakfederek yaparsa, işte fakirin, sokak insanının, miskinlerin yardımına koşarsa, kendisine emanet edilmiş malları Allah adına infak ederse, bu arada bu yaptıklarının koruyucusu da Allah olacaktır. Şimdi biz ne zaman kendimize veli ihtiyacı duyarız? Güçlüyken veli ihtiyacı duyar mısın?
0: En aciz olduğumuz zamanda.
1: Bravo. Şimdi en aciz olduğum zamanda eğer bana geçici veliler önüme çıkıyorsa, gel sana yardım ederiz. Ben sana veririm. Bu ihtiyacını giderim ama senden de şöyle bir şey isterim dediği zaman orada sınanıyoruzdur. O sınanmayı geçebilmek için doğru adresi tanımlamak lazım. Benim tek velim Allah'tır. Ondan O ne güzel bir vekildir, o ne güzel bir nasirdir diyoruz ya. Hı hı. Mevla mesela, hı. Mevla kelimesi de veliden türemiş bir kavramdır. Nimel Mevla, nimel nasir dediğimiz. Dolayısıyla şeyi bizim bu noktada belirleyeceğimiz tek bir şey var. Biz önce şeye bir bakmalıyız, bize düşen kısmı.
0: Evet.
1: Yani ben çünkü Allah vahidken, Allah ehadken, Allah ganiyken, hiçbir şeye ihtiyaç duymazken aynı zamanda kendisini veli kılması, veli olması için muhatap gerekir biliyorsunuz. Rahim gibi.

0: Rahim isminde de işlemiştik onu.
1: Için.
2: Tabii bir muhatabı olması gerekiyor. Yani onu uygulayabileceği.
1: Velilik edeceği.
2: Evet. Yani dostluk, bildiğin evet. dostluk. Yani siz Allah'ı kendinize dost kabul ediyorsunuz. Allah'ın size dost olduğuna inanıyorsunuz. Bunun için gereklerini yerine getiriyorsunuz zaten. Ya da Allah size dostluğunu ahirette zaten bir şekilde kimlere dost olacağını açıkladığı için o kimlerden olma çabası içinde olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bize düşen noktada şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Modern çağda insan ne yazık ki yalnızlaştırıldı. Dolayısıyla yalnız mesela şey olarak baktığımızda bir kere yalnız yaşamayı hatta aile kurmak istemeyen insanlar var.
1: Evet, maalesef.
2: Halbuki mümin şahsiyet, çünkü mümin bir şahsiyettir. Mümin asla dünyevi şeylerden tek başına tekil olarak etkilenen kişi değildir şahsiyet sahibi. Şahsiyet sahibi çift dünyalı bakar olaya. Yani yaşadığının ahiretteki ederiyle bakar. Onun için iman etmek sadece Allah'ın varlığına inanmanın ötesinde ahirete de iman etmek şartı vardır. Ahirete inanmayanların Allah'a imanının bir hükmü olmaz. Çünkü ahirette bu yaptığımızın, yaşadığımızın her ne yapıyorsak onun karşılığını ahirette belki bir daha yaşayacağız. Ederlerini alarak ama...
1: Evet.
2: Yani şeyi mutlaka karşılığı olacak. O yüzden ben bir şeyi çok isterken, nefsim çok isterken sırf ahirette bunun bedelini çekerim diye yapmıyorsam Allah bunun kıymetini verecek. Dolayısıyla bazen yanlışlıkla yapacağımız şeylerde ya da bilmeden yapacağımız şeylerde Allah'ın veliliğini hissetmek bir anlamda. Bunun için biz o yalnızlık içinde değil, çevremizle ve ittifak halinde olduğumuz, yani Müslümanlar tefrikaya düştüğü andan itibaren zaten şeyi kaybediyorlar. Müslüman birbirinin, müminler birbirinin kardeşidir, müminler birbirinin velisidir. Düsturunu unutmadan destek olmak gerekiyor.
1: Birbirinizle çekişmeyiniz, gücünüz kırılır. Burada tefrikaya da düşmemize sebep oluyor.
2: Tabii ki.
1: Ne yapıp ne yapmayacağımız da aslında
2: tabii
1: belirlenmiş.
2: Ki zaten müfsitlik ya da fesatlık, bozgunculuk tefrikanın sebebidir. Hatta ya, yumurta tavuk meselesi gibidir. Tefrika müfsitliği artırır, müfsitlik tefrikayı artırır. O yüzden ne kadar hani farklılığımız olabilir. Farklılık zenginliktir. Güzel. Farklılığı öteki görmek, düşman görmek şeytani bir tutumdur aslında. Dumandan yaratıldım, işte o çamurdan yaratıldı deyip yaratılış farkını bile düşman kabul etmek şeytanidir. Halbuki yaratan tektir. Ne güzel yaratmışsın Allah'ım. Farklılığı bir şey gibi görmek, zenginlik olarak görmek Müslüman şahsiyetin kabulüdür.
1: Özelliği. Müslüman şahsiyetinin özelliği ayrımcı değil, birleştirici ve bu farklılıkları da bir zenginlik, bir güzellik olarak kabul etmesi. Burada bir çıkmazımız da sanırım her şeyi tüketiyor olmamız hocam.
2: Modern insan tüketmek üzere her şeyi kurgulanmış. Yani dünyanın geçici metasıdır der Kur'an-ı Kerim. Meta da tükenen şey demektir. Ve karşılığında bir şey ürettirmeyen ya da karşılığında size bir katma değer sunmayan demektir. Geçici bir zevk adına ya da geçici bir heves adına yaptığımız, götüremediğimiz mesela yıllarca araba parası ödüyoruz, yıllarca ev parası ödüyoruz. Ve çalışıyoruz, yani ödüyoruz evet. derken onun için emek harcıyorum. Ter döküyorum, koşturuyorum. Bir gayret, ha bunu yapmayı anlamında söylemiyorum ama bunu tekrar yaptığınızda
1: ömrü onunla tüketmek.
2: Ki onu. Burada peki kalıyor. Evet tek orada yani. Onun için yaptığın bütün ameller nereye gitti?
1: O zaman ahirete inanıyoruz derken yaptığımız amellerle zıt olduğu zaman.
2: Ama zaten ahiretteki imanımız amellerimizle ölçülür. Ellezine amene ve ameli salihati diye geçer. Tek başına iman edenler değil. Bu imanın gereği salih amelde bulunanlar.
1: Nereye yatırım yaptığımıza bakacağız.
2: Evet tabii ki yani sonuçta kerim rızık veren Allah'tır. Sizin neye sahip olup olmayacağınızı belirleyen de Allah'tır. Ama bu sizin böyle hadi oturayım gelsin demeniz gerekli kılmaz. Tam tersine siz çabalayacaksınız, bir sahi içinde bulunacaksınız, bir enerjinizi harcayacaksınız. Bunu yaparken Allah'ın rızkını aramak için yapacaksınız belki ama bunu yaparken salih amel içinde olmanız gerekiyor. Yani sadece kendiniz için değil, tüketmek için değil. Verilen emanet, çünkü dünya bir emanettir. Verilen altınlar da emanet, biliyor musunuz? Kimse bir yere götüremiyor.
1: Götüremiyor.
2: Kasalar değişiyor sadece. Ya tutanlar değişiyor, takanlar değişiyor. Ama emanet. Ve biz bu emanete ne yaptıkla sorumluyuz? Müslüman şahsiyet olaya böyle bakar. Tüketilen bir malzeme olarak bakmaz. Dolayısıyla emaneti olarak baktığı şeyin, bir de tabii şöyle bir şey var. Sayılar, çokluk modern insanın takıntısı. Ne kadar çoksan o kadar kalitelisin gibi. Halbuki Kur'an-ı Kerim ekseriyi çok olumlu şeyde bulmaz.
1: Tekasürde.
2: Evet, tekasürde değildir. Yani nicelde değildir. Paranın çokluğu, kalitenin çokluğu anlamına getirmez.
1: Kıymet onunla ölçülmez.
2: Evet. Nicelin karşısında nitelin önemi vardır. Yani sayı çokluğuyla değil, bir kişi olsun, adam gibi olsun, onun yüzü suyu hürmetine birçok şey bereketlenebilir. Yani çok kişi olmanız gerekmiyor.
1: Hatta müşriklerin vasıfları arasında çocuklarının çokluğuyla, mallarının
2: çocuklarıyla tabii ki.
1: Hep yerilmekte Kur'an-ı Kerim'de.
2: Hep yerilir. Hep yerilir.
1: Ama biz bugün övündüğümüz şeyler. Yani modern insanın
2: dikkat etmek gerekiyor, evet, bu noktada. Dolayısıyla bir de tabii şöyle bir şey var. Bize söylenilen şey yaşamımızı hem dünya hem ahiret için tanımlarken bizi yöneten, tabi olduğumuz, peşinden gittiğimiz şey ne? Hevamız mı? Çünkü iki seçenek var. Ya hevaya tabi olursun, bu hevayı kullanan şeytanı tabi olursun. Yani tüm olumsuzların peşinden gidersin. Allah dışındaki her yol böyledir.
1: Hevayı ilah edinmek.
2: Tabi olmak. İlah edinmek değil, belki de tabi olmak. Yani tabi olmak, ittabi etmek. Yani takip etmek, o yolu izlemek. Peşinden gittiğin adam nereye gidiyor? Bir bak bakalım onun rotası nerede? Ya da bu tabi bu karmaşa getiriyor. Yani bir yere gidiyor, başka davranıyor. Öteki mekana gidiyor, başka. Yani mekanın gereği gibi davranıyor.
1: Rolüne göre.
2: Cenazeye gidiyor, ağlıyor, düğüne gidiyor, oynuyor hesabı. Evet. Bu hevanın tabiyeti şu an çok şeyde. Yani ben isterim yaparım. NLP'ciler işte bu insanın benliğinin özgünlüğünü ve özgürlüğünü savunan ekol maalesef bizi sıkıntıya sokuyor.
1: Evet, maalesef.
2: Yani ben inanmalıyım ki yapmalıyım gibi. Halbuki Müslüman şahsiyet kendi hevasına, kendi aklına, kendi iknasına bakmaz. Vahye bakar. Yani ona vahiy yolundan, ona nüzul etmiş, indirilmiş o vahiydeki duruşlara bakar. Tabii buna bakarken bu duruşlar bugün nerede, nasıl, ne yapacağın her şeyi detayıyla açıklamaz. Zaten insana büyük bir şeref katmış. Şöyle ki insanın kendi aklının ve kendi kalbinin öngörüsüyle karar verebilecek altyapı kurmuş. Ondan sonrasında onu bırakmış.
1: Verdiğini bekliyor.
2: Düşünsene evde çocuğuna yapmaya. Bırak çocuğunu, köpeğine, kedine yapamazsın. Şimdi otur, şimdi kalk, şimdi su iç, şimdi şunu giy. Bu şey ama
1: robot ve komut misali
2: ama
1: değil.
2: Neyi, nasıl ve neden yapman gerektiğini, duruşları gösterdiğin zaman, ilkeler koyduğun, evet, zaman o ilkeler ışığında kendin has güzellikler de keşfeder.
1: O ilkelerin hayata geçirilişini de Efendimizin sünnetinde çok net,
2: aynen,
1: görüyoruz.
2: Zaten,
1: kolaylaştırılmış
2: tabii,
1: bize.
2: Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi yaşasaydı o yaptıklarını başka formlarda gene yapardı. Çünkü
1: Müslüman
2: inen
1: şahsiyet.
2: Vahiy tek.
1: Evet.
2: Vahiy tek. Yani kimin nasıl algıladığıyla alakası yok. Dolayısıyla bizim bu konuda dostluk ihtiyacı, fıtri olması, velilik seçiciliği gerekiyor.

0: bak adına, farklılıkları zenginlik kabul ederek ortak ilkelerde buluşmak ve bu ittifakı sağlamak, karşı tarafı güçlü kılacak değil, Allah'ın yardımını ve Allah'ın dostluğunu garantileyecek. Bakın, zamanımız bitiyor, son bir cümle söylemem lazım, burası çok önemli. Biz korkumuz asla düşmandan, işte başkalarının
1: güçten,
0: müfsitlerden, zalimlerden olmaz. Mümin onlardan korkmaz. Mümin Allah'ın dostluğunu kaybetmekten korkar. Allah yardım etmezse kimse etmez. Allah sana dost olmazsa başka dost yoktur. Dolayısıyla Allah'ın dostluğunu kazanabilmek adına bizim korkumuz Allah'ın dostluğunu kaybetmek, Allah'ın rızasını kaybetmek üzere olmak durumundadır. Eğer biz azabın şiddetini bilseydik, herkes mümin olurdu diyor zaten ayet. Onun için bize merhamet etmiş, bize bir vahiy göndermiş, bir rol model göndermiş. Biz bunu aklımızı kullanalım. Bu akılla, yani birilerine iyi geçinmek, birilerine ittifak kurmak değil. Biz birilerinin o ittifakını bozmak adına, biz müminler asla kendimizi, kendi çıkarımızı düşünmeyiz. Kendi ekonomimizi düşünerip deyip düşkünlere kapı kapatmayız. Sınırlarımızı kapatmayız.
1: Evet.
0: Kapattılar, ne oldular? Görüyoruz işte Avrupa'da. Her bir insanın tüketeceği malı hesap ederek ben şu kadar kişi alabilirim. Nereye alıyorsun? Arz senin mi ki de? Elhamdülillah. Bize bu kitabı gönderen Rabbime hamdolsun. Yani onun isimlerini bize öğreten Allah'a hamdolsun. Öyle güzel isimler ki, Hüsna, Esma-ül Hüsna isimlerin en güzeli.
1: Evet.
0: Niteliklerin en muhteşemi.
1: Nitekim tarihe de baktığımızda o hesapların tam tersine döndüğüne de şahit oluyoruz. Burada bize düşen velilik seçiciliği gerektirir dediniz. Yoldaşımızın kimin olacağını seçmek bize düşen. Burada seçici olacağız. Yolumuzu belirleyeceğiz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Esma'dan Yansımalar programında bugün Esma-ül Hüsna'dan El-Veli ismini gördük. Bir kez daha hocamıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. En Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamızdı misafirimiz. Yeniden Esma'dan Yansımalar'da birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Esma'dan Yansımalar sona erdi.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Hac kelimesi Allah'a doğru yönelme ya da tabii bunun deruni anlamı ifadesiyle benliğe egemen olma çabasını temsil ediyor. Bu yüzden de bu yolculukla bir nevi hem Cenab-ı Hakk'a yönelmiş olunuyor ve hem de bu yolun yolculukta bir ahlak eğitimi, bir hayat eğitimi ortaya çıkıyor. Hac kesinlikle en başta içinize, kendimize yapılan bir yolculuktur. Elbette gidenler Mekke'ye gittiklerini düşünüyorlar. Ama Mihrican Özerser'in çok güzel bir kitabı vardır. Hacca Kabe'ye yapılan yolculuk değil, kalbe yapılan yolculuk diyor. O yüzden de hac yolculuğuyla

0: Aslında siz Kabe'den çok kalbinize yöneliyorsunuz ve içinizdekiyle hesaplaşıyorsunuz. Bu yüzden de hac yolculuğu aslında ahiret ve insanın bu hayatı nasıl yaşamasını öğreten bir talimden başka bir şey değildir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Kâlallahu azze ve celle Alâmetü ma'rifeti fi kulûbi ibâdî hüsnü mevki'i kadri en lâ üştekâ ve lâ üstübti'e ve lâ üstükfiye. Sadaka Resûlullah. Bu hadis-i şerifi de şöyle can kulağıyla biraz dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica edeceğim. Allahu Azze ve Celle buyurdu ki, aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki, alâmetü ma'rifeti fi kulûbi ibâdî. Benim kullarımın kalplerinde benim marifetimin, marifetullah'ın olduğunun alameti, yani o kulun kalbinde benim marifetim var mı? O kul irfana ermiş mi, ervemiş mi? Marifetullah'a sahip mi, değil mi? Bunun alameti nedir? Bunun alameti hüsnü mevki'i kadri. Benim kadri kıymetimin onun yanındaki mevki, güzel derecesidir. Eğer ben onun indinde, benim kadri kıymetim onun indinde yüksek derecedeyse, bana itibarı çoksa, o zaman marifeti çok demektir. Bu da nasıl tezahür edecek? Tezahüratıyla tarif ediyor bize. Allah-u Teala Hazretleri'nin kadri, mevkii bizim gönlümüzde her şeyden yüksektir diye herkes söyler. İlkokul çocuklarına da soruyoruz. Konuşmasını öğrenmişse bir çocuk, anası babası öyle öğretmişler, Allah razı olsun. En çok kimi seversin? Allah'ı severim diyor. Küçük çocuklar da söylüyor. Onun için herkes tabii elbette diyecek ki ben Allahu Teala Hazretlerinin kadrini her şeyden üstün tutarım. Benim gönlümde onun mevkii herkesten yüksek. Ama alametini söyleyecek. Bakalım o alametler varsa sen sözünde doğrusun. Hakikaten öyledir. Eğer o alametler yoksa o zaman senin iddian bir kuruntu, hüsnü kuruntu derler ya. Sen öyle kuruyorsun, öyle sanıyorsun ama aslında öyle değil. Neymiş alametleri? En la üşteka. O kulumun benden şikayet etmemesi. Benim şikayet edilmemem. Eğer bir kulun gönlünde Allah'ın marifeti varsa, marifetullah varsa, arif bir kulsa o, irfana sahip olmuşsa Allah'tan şikayet etmez. Alameti odur. Bir musibet geldiği zaman.

bir imtihan geldiği zaman malında, canında, evladı iyalinde bir derde uğradığı zaman feryat etmez. Sıkıntısını kimseye söylemez. Derdini kimseye açmaz. Allah'ı kimseye şikayet etmez. Başıma şunlar geldi. Şöyle oldum, böyle oldum, mahvoldum. Evim yıkıldı, barkım yıkıldı. Artık hayatın tadı kalmadı, tuzu kalmadı. Hayvola, ne oluyorsun sen? Bunları Allah-u Teala Hazretleri takdir etmedi mi? Kimi kime şikayet ediyorsun? Memnun değilsin. Unuttun eski nimetleri, izzetleri, ikramları, lezzetleri. Şimdi başına bir hadise geldi, basıyorsun feryadı. Unuttu. Demek ki marifeti yok. Allah-u Teala Hazretlerine marifetullahı olsa kalbinde, kalbi o şerefle şereflenmiş olsa şikayet etmez. Şikayet ediyorsa yok demektir. Şikayet etmemek için de sabır lazım yani. Demek ki innallaha ma'as-sabirin, Allah sabredenlerle beraberdir. Allah cümlemize böyle musibetlere, gamlara, kederlere karşı metin olmak, sabretmek, kimden geldiğini düşünüp sağlam durmak nasip eylesin. Sağlam durmadı mı işte olmuyor. Demek ki sağlam duracak. İkincisi ve en la üstümti'a el rızk. Mesela ya gecikti Allah'ın nimeti bana, rızkı gelmedi, işte sıkıntı çekiyorum, aç kaldım, açık kaldım, borcumu ödeyemedim, tam en dar zamanında hala Allah'ın bir yardımı olmadı, dua ediyorum filan, geri kaldı Allah'ın nimeti, lütfu filan gibi bir kanaat içinde olmaz. Aa, nerede kaldı bu Allah'ın yardımı, ben dua ediyorum, ediyorum, bir türlü iş düzelmedi filan gibi böyle bir kanaat içinde olmaz. Arif ise her şeyin bir zamanı var der, tevekkül ile böyle bekler. Öyle ne şikayet eder, ne de geç kaldı filan diye dırlanıp sızlanır. Üçüncüsü, ve en la üstuhfiye, ve ben ondan gizlenmem. Yani beni unutmaz, beni hatırından çıkmaz. Bir ara ben ondan gizli bir duruma, hafi duruma düşmem. Yani daima gözünün önünde, daima aşikar, daima beni görür tarzda olur. Burada da hocamız bazı izahlarda bulunmuş. Bunlar da mühim olduğu için müsaadenizle onları da anlatacağım. Li mahabbetillahi teala alamatun. Allah'ı sevmenin alametleri vardır. Tecrübeli bir insanın hayat tecrübesine dayanan, yolu gitmiş gelmiş bir kılavuzun yolun inceliklerini bilen bir insanın sözleri. Onun için o gözle, o kulakla takip ederseniz faydalı olur. Allah'ın muhabbetinin, muhabbetullah'ın alametleri vardır. Ne demek Allah'ın muhabbeti? Yani kul ben Allah'ı seviyorum diyor ya bazen. Çocuk da öyle diyordu ya. En çok kimi seversin? Allah'ı severim. Sonra kimi seversin? Peygamberimi severim. Sonra kimi seversin? Anam babamı severim diyor yani çocuklar. Herkes de tabii Allah'ı severim diyor ama şu hadis-i şerifte olduğu gibi. Bakalım o kimsenin Allah'ı severim demesi doğru mu değil mi? Alametlerini zikrediyor şimdi. Üstadımız. Muhabbetullah'ın yani bir kimse ben Allah'ı seviyorum dediği zaman onun sevgisinin doğru olup olmadığının alametleri vardır. Nedir onlar? Takdimu emrihi ala heven nefsi. Allah'ın emrini hevai nefsine tercih etmesidir. Bir. Eğer kendi hevai nefsine tercih edebiliyorsan Allah-u Teala Hazretlerinin emrini, bu muhabbetin alametidir işte. Seven insan yapar bunu, başkası yapamaz. Eğer Allah'ı seviyorsan o zaman şeyi terk edersin, hevai nefsini terk edersin, şeye koşarsın. Efendim tam şimdi oturduk, biraz da yorgunum, ayağımda da bir hafif ağrımsı gibi bir şey var. Ezan okundu. Ne demek ezan okunması? Hayya alessalâh, haydin namaza gelin. Hayya alel felâh, haydin kurtuluşa, felaha gelin diye davet var Hak'tan. Çok da yoruldum. Şimdi şuraya oturdum işte tam böyle ayağımı da uzattım. Karşımda da televizyonu açtım. Tam şimdi televizyonda da çok meraklı bir dizi var. En heyecanlı yeri. Camiye giderse dizi kalacak. Merakı tatmin olmayacak. Acaba ne yapmalı? Eğer Allah çağırıyor diye. Zaten yani Allah'ı seven bir insan biraz televizyonun karşısında zor durur ya. Allah kurtarsın cümleyi. Neyse, camiye gidebiliyorsa işte bir imtihan çıktı bak. Sıkıştırıyor Allah, imtihan ediyor. İşte ezan, işte program, işte film. Çok da komik, çok da kahkahayla gülünüyor, güzel filan ama işte eğlence, işte ibadet. Seçebiliyorsan Allah'ı seven bir kimse olduğunun bir alameti çıktı. Bakalım devam edelim başka, bu anlaşıldığına göre başka nelermiş. Ve riayeti hududu şer'i, İslam dininin ahkamına, yasaklarına, hududuna, hududu şer'iye riayet. Hududu tecavüz etmemek, çizgiyi aşmamak,

ilahiye uymak. Yapabiliyor musun? Hocam, ne yalan söyleyeyim, tam yapmak mümkün olmuyor. Çünkü tüccarım, bankayla işim var, kredili satışım var, bilmem bonom var, şunu var, bunu var, işte ondan sonra şu oluyor, bu kalıyor filan. İşte burada diyor ki, riayet-i hududu şer'i şerifin ahkamına riayet ediyorsa seviyor demektir. Etmiyorsa parayı daha çok seviyor demektir. Ticareti daha çok seviyor demektir. Kazancı daha çok seviyor demektir. Para da sevilir çünkü her sevilen onunla alınır ama Allah'ın rızası parayla alınmaz. Yine alınabilir belki ama helal parayla alınır. Haram parayla mümkün değil. Yani alırsın, o haram paranın alınışındaki bereketsizlik dolayısıyla haydan geldiği için muhakkak huya gider. Hayra gitmez yani. Oradan bir hayır görmez insan. Allah'ın rızası parayla alınmaz. Başka şeyle alınır. İtaatle alınır. Onun için burada demiş ki şer'i şerifin ahkamına uyabiliyor musun? Hocam çok zor bu devirde. Uğraş. Yani hangi şey kolay ki? Ticarette para kazanmak kolay mı? Herkes o kadar ticarete atılıyor da herkes güzel kazanç sahibi olamıyor. Uğraş. Ve takva. Ölçüleri saymaya devam ediyor. Takva. Günahlardan kaçınma. Takva sahibi olmak. Sakınmak, çekinmek duygusu. Ve vera. Şüphelilerden kaçınmak. Takva günahtan kaçınmak. Vera kısaca şüpheliden kaçınmak. Bir insan takva ehliyse günahlara, haramlara meyletmez. Bunlar makbul kimselerdir. Bir de bunun ötesinde daha titiz insanlar vardır ki şüphelinin yanına yanaşmaz. Acaba haram mı diye korkusundan helallere bile bazısını terk eder, öyle gider. Ona da vera derler, vera sahibi. Hadis-i şerifte geçmişti ki vera sahibi bir insanın iki rekat namazı ötekisinin kıldığı bin rekata bedeldir diye. Öyle olunca ecri öyle oluyor. Eğer senin takvan ve veran varsa, yani Allah rızası için yüreğin titriyor da harama düşmekten sakınıyorsan, şüpheliden kaçınıyorsan, ha demek ki seviyorsun ki böyle bir titizlenmen var. Sevgi alametlerinden birisi de bu. Sonra ve teşevvuku ila likaihi. Allah'a kavuşmaya karşı aşk, muhabbet. Nasıl olacak bu kavuşmak? İki şekilde. Bir, bu dünyada, iki, öbür dünyada. Bu dünyada da insan Allah'a kavuşur mu? Zaten bu dünyada kör olan ahirette hiç görmeyecekmiş. Sen ahirete bırakırsan yandın zaten. Bu dünyada bulacaksın. Uğraşıp didineceksin, bulacaksın. Var. Bulan buluyor, ara sen de bul. Başkası arayıp buluyor. Evet, benim çok işim var. Bundan mühim işlerini bitir, ondan sonra gelirsin onu. O zaman vaktin kalırsa yaparsın o zaman. Bundan daha mühim işleri varsa. Vel huluvu an kerahiyetil mevt. Allah'a şevk duyan insanın ikinci vasfı muhabbet. Muhabbet duyacak, şevk duyacak eğer sevgisi varsa. Ölümden korkmaktan da sıyrılacak. Ölümden korkmaktan da sıyrılacak insan eğer Allah'a karşı muhabbeti varsa. Neden? Ölünce perde kalkacak. İrci ila rabbiki radiyeten merdiye. Razı ve merzi bir kul olarak Allah'a kavuşmak mümkün olacak. Ve ileyhi turcaun. Herkes ona dönecek. Dönüşün zamanı ne? Ölüm ile başlıyor. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir şiiri var. Ölümle ilgili. Onu ezberlemek lazımdı ama birkaç defa okudum, hatırımda kalmadı. Yalnız bastırdık, arkadaşlara falan da dağıttık. Bir kere o ölüm için şey diyor, biliyorsunuz. Düğün gecesi diyor. Ondan sonra sakın ben öldüğüm zaman feryadı figan etmeyin, üzülmeyin, yas etmeyin. Çünkü matem zamanı değil, sevinç zamanı diyor. Benim tabutum evinizden kalkıp öbür tarafa giderken sakın elveda elveda demeyin. Çünkü kavuşmaya gidiyorum diyor. Ne elvedası? Mevla'ya kavuşmaya gidiyorum diyor. Beni gördüğünüz zaman yazık yazık vah vah filan demeyin diyor. Tabutumu gördüğünüz zaman çünkü yazık günah işleyene derler diyor. Ne yazığı? İşte teröris olmuşum askerlikten. Vatan aslime gidiyorum, memleketime dönüyorum. Bitti. Buradaki cefalı hayat, meşakkatli imtihan bitti. Zil çaldı. İmtihan kağıtlarını topladılar. Bütün soruları yapmış. 10 alacak belli. Dersten çıkmış bir çocuğun sevinci. Zil yani ölüm. Efendim ölümden çok korkuyor insanlar. Ahir zamanın hastalıklarından birisi ölümden korkmak. Ümmet-i Muhammed ahir zamanda çok hücuma uğrayacak, yağmalanacak ümmet-i Muhammed. Böyle yemek yiyenlerin tabağın, tencerenin içindeki yemeğe saldırması gibi sair kafir ümmetler ümmet-i Muhammed'in üstüne çullanacaklar buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ekelenin yani yemek yiyenlerin tabağa saldırdıkları gibi, yemeğe saldırdıkları gibi ümmet-i Muhammed'in üstüne herkes çullanacak. Balkanlar senin, Afrika benim, İran senin, Kafkasya onun, Kırım bunun. Öyle olmadı mı? Yağmalandı. Diyor ki
öyle saldıracak deyince ashab-ı kiramdan soruyorlar. Ya Resulallah, o zaman biz az mı olacağız? Ümmet-i Muhammed az mı olacak da böyle herkes saldırıp şey yapacak? Hayır diyor. Daha fazla olacaksınız şimdikinden, daha fazla olacaksınız ama sizden önceki ümmetlerin hastalıkları sizin içinize girmiş, sizi hasta etmiş olacak. Nedir o hastalıklar? Birisi ölümden korkmak diyor işte, kerahiyetül mevt. Ölümden korkacaksınız. Ölümden korktu mu insan bitiyor. Birisi de hubbu dünya, dünyayı sevmek. Bu dünyaya seveceksiniz, bağlanacaksınız ama menfaatim gitmesin. Köşklerime zarar gelmesin, ticaretim bozulmasın efendim diye, paralar pullar diye, ondan olacak diye bildiriyor. Bir hadis-i şerifte var ki, yani kolay bir şey değil, kabul ediyorum zorluğunu. Bir insan canı gönülden şehitliği murad etmedikçe münafıklıktan bir hal üzere ölür diye hadis-i şerif var. Şehitliği isteyecek insan yani. Canı gönülden isteyecek. İsteyemiyorum. İsteyemiyorsan bir hastalık var. Sen onun merhemini bulmaya çalış. Şöyle yavaş yavaş bir yerden tedaviye git. Bir doktora git. Yani doktorsuz olmaz bu iş madem. Dişin ağrıdığı zaman dişçiye gidiyorsun. Bir şey olduğu zaman. Evet, devam edelim. Ve rıza bi kadaihi, seviyorsa Allah'ın kazasına, kaderine, hükmüne razı olacak. Ve muhabbetü kelamihi, Kur'an'ını sevecek, kelamını sevecek. Ve telezzüzü bi tilavetihi, Kur'an-ı Kerim okumaktan zevk alacak. Makam ile okumaktan zevk alacak, dinlemekten zevk alacak, manasını anlamaktan zevk alacak, mucebince amel etmekten zevk alacak. Ve sema'uhu ve tarabu inde zikrihi. Tarap diyor, eğlence ve sema, dönme, Mevlevilerin döndüğü gibi. Ve ademü sabrı inde zalike, an zalike. Böyle bu halde sabrı falan kalmayacak. Elinden ihtiyarı gidecek Allah'ın adı anıldığı zaman. Ve muhabbetü rasulihi, Resulünü sevecek. Öyle şey var mı? Sen Resulünü sevmeden Allah'ın sevgisini nasıl elde edersin? Ve ittiba'uhu, ve ona Resulullah'a ittiba edecek. Ve hazafi vel ma'rufeti. İşte Allah'ı bilmek, Allah'ı muhabbetle bağlanmak, tanımak ve sevmek böyle olur diye zikrediyor. İlk kitaptan naklen diyor ki yine üstadımız, marifetullah'a erişmek için, Allah-u Teala Hazretleri'nin marifetine erişmek için şunlar lazım. Üç kademe lazım. Bir, el-ma'rifetu bi-vahdaniyetillahi Teala. Allah-u Teala Hazretleri'nin bir olduğunu anlamak. Bir tane. Var mı başka tapınacak? Var mı başka önünde eğilecek? Var mı başka sözü dinlenecek? Bir tane, başka değil. İki değil, üç değil, beş değil. Bir tane Allah'ın birliğini anlayacak. Bir. İkincisi, böyle yaptığın zaman insan şirkten kurtulur. Efendim ben şirk koşmuyorum, Allah'ın birliğine inanıyorum. Peki nefsine tapıyorsun, paraya tapıyorsun, makama tapıyorsun. Onlar da bir çeşit şirk. Onlar gözle görünmüyor. Yani karşında bir put olarak durmuyor ama onlara da tapıyorsun ya, onlara kulluk ediyorsun ya, mevkiye, makama, paraya. Ona da dikkat etmek lazım. O görünmeyen şeyler gözden çok kimse kaçırır ama fiilen o öyle oluyor. İkincisi, vel ma'rifetu bi kudretihi. Kudretine şeyi olacak. Dilerse dilediğini yapar. Duayı kabul ederse yaşadın. İsterse seni toz eder. Zerre zerre haline getirir, kahreder, ezer, kudretine inanacak. Böylece o şeyden kurtulacak. Kudretine her yönden inanınca pervasızlıktan kurtulacak. Ve salih el-marifetü bi sıfatihi, sıfatlarını, vasıflarını bilecek. Allah-u Teala Hazretleri nasıldır acaba? Say bakalım, söyle. Nasıl bir Allah'a ibadet ediyorsun sen? Hani namaz kılıyorsun ya günde beş vakit. O senin Mevlan nasıldır? Anlat bakalım. Ne kadar öğrenmişsin, bunca bu yaşa gelmişsin. Allah-u Teala Hazretlerini bir anlat bakalım bana. Senin bildiğin Allah-u Teala Hazretlerini bir tarif et bakalım, nasıl biliyorsun? Sıfatları, o sıfatlarına sahip olacak insan. Böyle olursa ne olur? Teşbihten kurtulur, benzetmeden kurtulur, başkalarını şey yapmaktan, ona benzetmekten kurtulur. Tesbihe, tenzihe erer. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize vahdaniyetini idraki nasip etsin, kudretini sezmeyi ve ona boyun eğmeyi nasip etsin, sıfatlarına vukufu nasip etsin, sıfatları. Allah-u Teala Hazretleri'nin sıfatları. Her sabah okuduğumuz evratta geçiyor ki bir insan Allah-u Teala Hazretleri'nin hadisi şerifte zikredilmiş 99 tane ismi var. O isimleri ezberlerse İnne lillahi tis'aten ve tis'ayn esmen men ahsaha dekhala cennet. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Cenneti istemiyor musun? İstiyorum. Niye ezberler?

Verlemedin daha. Zor. Cennete girecek ya. Dehalel cennet, Esma-i Hüsna'yı öğrenmez. Esma-i Hüsna'nın manası nedir? Bir şerhinden, açıklamasından okumaz. Ondan sonra cenneti ister. Öyle durduğun yerden cennet olmaz ki, talep edeceksin. Men talebe şey'en ve cedde ve cedde. Kim bir şeyi talep ederse, isterse ve onun için de ciddi gayret sarf ederse, sahi ederse, uğraşırsa, bulur. Ve men kara'a baben ve lecce, ısrar ederse, kapıyı çalıyor, durur, tekrar tekrar çalar, çalar, çalar, beklerse, velece, kapıdan girer, bekleyecek. Hemen açılmadı diye şey yapmayacak, geri dönmeyecek, uğraşacak, gayret sarf edecek. Dünya için ne kadar koşturduğumuzu düşünün, ahiret için ne kadar tembellik yaptığımızı kendi kendinize kıyaslayın, insafa gelin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi insafa sahip eylesin. Fatiha-i Şerife, Mâl-i Besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: Akra reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, Deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Allah'ım. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
1: Elhamdülillahi hamden kethiren tayyiben mübareken fihi mübareken aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
0: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
1: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
0: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
1: Ya Rabbi lekel hamd, kema yenbeği li celali vecihike ve li azimi sultanik.
0: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
1: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
0: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil, ev nazlime ev nuzlam, ev nechele ev yuchele aleyna.
0: Allah'ın adıyla, Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
1: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
0: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed kema sallayta ala ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine

0: bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme ceal salateke ve rahmeteke ve berekatike ala seyyidil murselin ve imamil muttakin ve khatemin nebiyyin Muhammedin abdike ve resulik imamil hayr ve kaidil hayr ve resulil rahmeh. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: اللهم övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
0: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
2: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Hac bu anlamda anlamlar ve semboller ibadetidir. Yani bir kimse hacca gittiği andan itibaren ihrama bürünüyor. İhram dediğimiz husus varlığa hürmet, hududullah'a riayeti temsil ediyor. Allahümme lebbeyk ifadesi ilahi davete icabeti temsil ediyor. Arafat Cenab-ı Hak'la marifeti temsil ediyor. Meş'ar bu hususta şuurlu olduğumuzu, cemerat şeytanla ve onun emrine girenlerle mücadele azminde olduğumuzu, kurban yakınlaşmayı, ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade ediyor. Tavafımız tabiri caizse ben senin etrafında pervaneyim misalini temsil ediyor. Say ise gerçekten varoluş amacımızı gerçekleştirmek için bu uğurda gayretimizi ifade ediyor, sayı gayreti. Yani kısaca hac baştan sona bir hayat eğitimi, nasıl yaşayacağımızın, saflaşacağımızın eğitimini ifade ediyor. Mesela ihram, üryan olduğumuzu hatırlatıyor. Hangi anlamda? Ruhen saflaşmamız gerektiğini. Canı ama her canı incitmeyeceğimizi Cenab-ı Hak söylüyor. Helal olsa da pek çok şeyden uzak kalacağımızı, bu aslında yaşadığımız hayatta yapacağımız hususlardan başka bir şey değil. O yüzden de tüm ibadetlerin makbul olması istenir ama sıra hacca gelince hayır, makbulün yerini mebrur, yani doğru dürüst, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş hac yerini alır.
2: 2 dakika. Az, öz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yuşa'nın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualı eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Zilhicce ayı yaklaşıyor. 1447 Hicri takvimine göre Zilhicce 17 Mayıs Pazar akşamı başlayacak. Sözlükte hac ayı anlamındaki Zilhicce, kameri yılın zilkadeden sonra gelen yılın son ayı. Zilhicce ayının ilk 10 gününü ibadetle geçirmek tavsiye edilmekte. Bu günler hac, kurban, namaz, oruç gibi temel ibadetlerin birlikte yapıldığı günler. Zilhicce ayının 10. günüyle başlayan bayram günlerinde kurban ibadeti yerine getiriliyor. Arefe günü Arafat vakfesi ile birlikte hac günleri ifa ediliyor. Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce 1447 Hicri yılına göre 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü ayın ilk günü. 26 Mayıs Salı Arefe, 27 Mayıs Çarşamba günü de Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak idrak edilecek. Kelime hazinesinin azalması gençlerin düşünme yetilerini etkiliyor. Dil Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Deniz Melanlıoğlu, dijitalleşmenin etkisiyle gençlerin kelime hazinesinin giderek daraldığını belirtti. Sosyal medya dilinin konuşma dilinden farklılaştığını, bu durumunda ana dil eğitimi açısından yeni zorluklar doğurduğunu belirten Melanlıoğlu, gençler artık söz varlığı açısından çok sınırlı sayıda kelime kullanıyor. Kendilerini ifade ederken sözcükleri kısaltarak kullanıyorlar. Yeterli söz varlığına sahip değilsek, yeterli eleştirel düşünme kapasitesine de sahip değilizdir. Çünkü düşünceyi oluşturan şey dilin mantığı, yani söz varlığıdır. Ana dilimizi korumak ve nesiller arası aktarmak istiyorsak zengin bir söz varlığına sahip olmamız lazım. Bu nedenle söz varlığını geliştirmek için yapılan çalışmalar da oldukça önemli dedim. Altı yaşa kadar günde bir saat ekran. Çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması ve ebeveynlere yol gösterilmesi amacıyla okul öncesi çocuklar için ekran süresine ilişkin yaşa göre net sınırlar paylaşıldı. 3 yaşındaki çocuklar için ekran kullanımının günde en fazla 30 dakika, 4 yaşındakiler için 40, 5 yaşındakiler için 50 dakika, 6 yaşındakiler içinse 1 saatle sınırlandırılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada ekran kullanımında ebeveynlerin rolüne de vurgu yapılarak, ebeveynler koydukları kurallara uyarak çocuklara örnek olmalı. Yemek sırasında, uyku öncesinde ve çocuk odasında dijital araçlar kullanılmamalı denildi. Süre bitmeden önce çocukların bilgilendirilmesi, ekran süresi sona erdiğinde empati kurulması ve çocuğun dikkatinin alternatif aktivitelere yönlendirilmesinin sağlıklı dijital alışkanlıkların kazanılmasında önemli olduğu kaydedildi. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'te devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda israfın boyutlarından söz edeceğiz. Konuyu gıda, enerji, su ve tüketim analiziyle irdeleyeceğiz. İsraf, insanlık tarihinin her döneminde var olan ancak modern çağda boyutları daha da hızlı büyüyen bir sorun. Gelişen teknoloji, üretim artışı ve tüketime dayalı ekonomik sistem, insanı tüketmeden var olamayan bir yapıya sürükledi. Bugün dünyanın her köşesinde hem kaynaklar hem de duygular israf edilmekte. İsraf sadece ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda çevresel ve ahlaki bir problem. Gereksiz harcamalar, yanlış alışkanlıklar, düşünmeden yapılan tüketimler hem çevreyi hem toplumları yormakta. Kur'an-ı Kerim'de yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyruğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir nehir kenarında olsanız dahi abdeste suyu israf etmeyin hadisi, kaynakların sorumlu tüketimine vurgu yapıyor. Yani israf sadece maddi değil, manevi bir sorumlulukta. İlk akla gelen yiyecek israfından söz edelim. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 milyar dolayında ton gıda çöpe gidiyor. Türkiye'de de her yıl 18 milyon ton gıda İsraf ediliyor. En büyük pay ise ekmekte. Yılda 1,5 milyar adet ekmek çöpe gidiyor. Bu miktar milyonlarca insanın yıllık gıda ihtiyacına denk. Nedenler arasında gereksiz alışveriş, büyük porsiyonlar, bozuk saklama koşulları ve yanlış tarih algısı, yani tavsiye edilen tüketim tarihi ve son kullanım tarihi kısaltmalarının anlamlarının karıştırılması bulunmakta. Çözüm olaraksa porsiyon küçültme, menü planlama, soğuk zincir denetimi, gıda paylaşımı ve kompost sistemleri öne çıkıyor. Gıda israfını bütün boyutlarıyla ele almıştık pek çok programımızda. Bu birkaç özet bilgiden sonra enerji israfına değinelim. Enerji, yaşamın devamı için temel bir kaynak. Ancak yanlış kullanım, yalıtımsız yapılar, fazla tüketim yapan eski cihazlar ve gereksiz aydınlatmalar büyük kayıplara neden oluyor. Türkiye'de enerji tüketiminin %35'i konutlarda gerçekleşiyor. Her yıl milyonlarca kilowatt saat enerji, açık bırakılan lambalar ve standby modundaki cihazlar nedeniyle boşa gidiyor. A sınıfı tasarruflu cihaz kullanımı, hareket sensörlü aydınlatma, ısı yalıtımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bu kayıplar azaltılabilir. İsrafta bir başka önemli nokta, su. Türkiye su stresi yaşayan ülkelerden biri. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1300 metreküpü buluyor. Verilere göre belediyelerdeki su kayıp oranı da %30'a yakın. Damlayan bir musluk yılda 10 ton su israfına yol açabiliyor. Çözümse gri su denilen atık suların tekrar kullanıma sunulması, yağmur suyu toplama sistemleri, düşük debili duş başlıkları ve damla sulama yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor. İsraf denildiğinde genellikle bu üç durum, yani gıda, su ve enerji israfı karşımıza çıkarken başta da belirttiğimiz gibi konunun başka boyutları da var. Bunlardan biri giyim ve tekstil. Tekstil sektörü dünyada karbon salımının %10'unu üretiyor. Hızlı moda akımı nedeniyle her yıl milyonlarca ton kıyafet çöpe gidiyor. Türkiye'de de her yıl 800 bin ton tekstil atığı ortaya çıkmakta. İkinci el satış platformları, yerel üretici desteği ve uzun ömürlü tasarımlar çözüm olabilecek alternatiflerden birkaçı. Ve son olarak elektronik ürün israfından söz edelim. Yine rakamlarla baktığımızda dünya genelinde yılda 50 milyon ton elektronik atık oluşmakta. Türkiye'de bu miktar 600 bin ton civarında. Modaya dayalı tüketim ve tamir kültürünün kaybolması bu sorunu büyütüyor. E-atık toplama merkezleri, yazılım desteği, yedek parça bulunabilirliği ve tamir teşviği ile elektronik israfı da önlenebilir. Her biri aslında uzun uzadıya detaylandırılarak anlatılabilecek ve çözüm önerileri üzerinde konuşulabilecek israf durumları, biz ise bu birkaç örnekle konuya dikkat çekmeye çalıştık. Her alanda olduğu gibi son günlerin popüler kavramlarından biri olan sürdürülebilirlik israfın önlenmesinde de karşımıza çıkıyor. Bu notlarla programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Akra Mercek.

0: Akra reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.
2: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akra Medya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi sözlükte yönelmek, kastetmek, yani Kabe'yi, Muazzama'yı ziyaret ederek Allah'a yönelmek anlamında bir kelime. Dolayısıyla hacca niyet eden kimse bir nevi, tabiri caizse hani bazen teşbihte hata olmaz derler, Allah'a yolculuk gibi bir ifade. Onun için de önce demek ki bir yöneliş olacak. İbadetler içerisinde biraz daha kompleks olan bir ibadet. Çünkü namaz bedeni bir ibadet. Oruç bedeni bir ibadet. Zekat mali ibadet. Kurban da mali bir ibadet. Fakat hac bunların hepsini kapsıyor. Hem bedeni hem mali bir ibadet ama zor bir ibadet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel, bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım diyerek yüzyıllar öncesinden bize seslenen Mevlana Hazretlerinin bu insanı tazeleyen, canlandıran sözleriyle bugünkü programımızı başlatıyoruz sevgili dinleyiciler. Akra'dan Sırça Köşk programından herkese merhabalar. Saatler bir vuslatımızı daha gösteriyor. Ayrılık vaktine kadar yine keyifle takip ettiğiniz kıssadan hisselerle, hayatın içinden hikayelerle faydalanacağınıza inandığımız sağlık, teknoloji, kültür haberleri ve sizler için elbette özenle seçilmiş birbirinden güzel eserlerle siz kıymetli dinleyicilerimizin karşısındayız. Hepinize efendim mutlu, huzurlu, sağlıklı, sağlık çok önemli, bol kısmetli, helal kazançlı bir gün diliyoruz. Programımızın hemen başında bizlere ulaşabilmeniz için sosyal medya hesaplarımızın adresini ve WhatsApp numaramızı bir kez daha hatırlatalım. Çünkü biliyoruz ki her gün aramıza yeni yeni katılan çok fazla Akra dostumuz, akradaşımız var. Facebook, Instagram ve Twitter sosyal medya sayfalarımızın adresi Akra Medya sevgili dostlar. Akra Medya. Duygularınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Biz de keyifle, zevkle sizlerin kelimelerine, duygu ve düşüncelerine tercüman olmaya gayret ederiz. Her zaman söylediğimiz gibi elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Ya da sevgili dostlar 0501 630 30 30 0501 630 30 30 numaralı WhatsApp hattımızdan da sizlerle gönül köprüsü kurduğumuz o güzel, bizim için çok kıymetli olan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ayrıca Akra internet sayfamızın adresi de yine aynı. Akra Medya. Akra Medya internet sayfamıza da girebilir. Çeşitli kategorilerde sizler için özenle, emek verilerek hazırlanmış haberlerimizi okuyabilir. Kaçırdığınız tüm programları arşivden dinleyebilir. Aynı zamanda dinlemekle kalmayıp sevdiklerinizle, dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Çünkü paylaştıkça çoğalıyoruz. Bunu da gayet iyi biliyoruz. Efendim, Sırça Köşk programımızda İletişim adreslerimizde hatırlattıktan sonra yürek besmelemizi çekip başlayalım bakalım bugünkü programımıza. Acaba hangi sırça köşk yüreklere dokunacağız? Bugün kimlerin ortamlarına, ruhlarına eşlik edecek? Kimlerde nasıl izler bırakacağız? Efendim, bizler Akra İstanbul stüdyolarına, her biriniz bugün de Akra'ya, Sırça Köşk programına yüreklerinizin güzelliğince hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

yerlerde tıkanıp kaldığında hayat, soluk almak güçleştiğinde, yüreğin susup mantığın sürüklemeye başladığında ayaklarını dağlara dönmeli yüzünü insan. Yeni patikalar, yeni yollar seçmeli yüreğini ferahlatacak. Yeni insanlarla tanışmalı, yeni keşifler yapacak. Hep isteyip de nasılsa bir gün yaparım diye ertelediği ne varsa gerçekleştirmeyi denemeli insan. Her geçen gece ölüme bir gün daha yaklaştığını, zamanın bir nehir, kendisinin bir sal olup da o dursa da yolculuğun devam ettiğini anlamalı. Baş döndürücü bir hızla geçiyorsa birbirinin aynı günler, her akşam aynı can sıkıntısıyla eve giriliyorsa bir şeyleri değiştirmeye çalışmalı. Belki küçük şeylerle başlamalı. Örneğin birkaç durak önce inip servisten veya otobüsten eve kadar yürümeli. Güneş gözlüklerini yüreğine takmalı. Gördüğünü hissedebilmeli. Sağlığını kaybedip ölümle yüz yüze gelmeden önce değerli olabilmeli hayat. İlla büyük acılar çekmemeli, küçük mutlulukları fark etmek için. Başkasının yerine koyabilmeli kendini. Ağlayan birine gül, inleyen birine sus dememeli. Ağlayana omuz, inleyene çare olabilmeli. Şu adaletsiz, merhametsiz dünyaya ayak uydurmamalı, sevgisiz, ruhsuz kalarak. Dikeni yüzünden hesap sormak yerine gülden, derin bir soluk alıp kokusunu içine hapsetmeli. Güneşin doğuşunu seyretmeli arada bir, seher yeli yanaklarını okşamalı. Karda, yağmurda, sevincine, coşkusuna, fırtınada, boranda, öfkesine ortak olabilmeli doğanın. Bir çocuğun ilk adımlarında umudu, bir gencin düşlerinde geleceği, bir yaşlının hatıralarında geçmişi görebilmeli insan. Çalışmadan başarmayı, sevmeden sevilmeyi, mutlu etmeden mutlu olmayı beklememeli. Ama küçük ama büyük, her hayal kırıklığı, her acı bir fırsat yaşamdan yeni bir şeyler öğrenebilmek için. O fırsatı kaçırmamalı. Çünkü hiç düşmemişsen el vermezsin kimseye kalkması için. Hiç çaresiz kalmamışsan dermanı olamazsın ki dertlerin. Ağlamayı bilmiyorsan neşesizdir kahkahaların. Merhaba dememişsen anlamsızdır elvedaların. Ne herkesi düşünmekten kendini, ne kendini düşünmekten herkesi unutmamalı. Bilmeli insan, çok kısa olduğunu hayatın, hep vermek ya da hep almak için. Sadece anlatacak bir şeyleri olduğunda değil, söyleyecek bir şey bulamadığında da dinleyebilmeli. Aklı ve kalbiyle katılabilmeli sohbetlere. Hafızası olmalı insanın, hiç değilse aynı hataları aynı bahanelerle tekrarlamaması için. Soruları olmalı, yanıtları bulmak için bir ömür harcayacak. Dostları olmalı, ruhunun ve zihninin sınırlarını zorlayacak. Herkese yetecek kadar büyük olmalı sevgisi. Ama kapasitesi sınırlı olmalı ki yüreğinin hakkını verebilsin sevdiklerinin. Zaman bulabilsin bir teşekkür etmek, bir elveda için. Yaşam dedikleri bir sınavsa eğer, asla vazgeçmemeli sevmek ve öğrenmekten. Ama herkesi sevemeyeceğini de, her şeyi bilemeyeceğini de fark etmeli insan. Tıpkı her şeye sahip olamayacağı gibi. Zamanın ninnisiyle uyku da geçirmemeli hayat. Zamanın ninnisiyle uyku da geçirmemeli hayat.

genç bir yönetici yepyeni lüks aracın içinde kurulmuş, biraz da hızlıca bir mahalleden geçiyordu. Park etmiş arabaların arasından yola fırlayan bir çocuk olabilir düşüncesiyle dikkatini daha çok yol kenarına vermişti. Bir şeyin yola fırladığını görünce hemen fren yaptı ama aracı durana kadar geçen mesafede yola çocuk fırlamadı. Bunun yerine yepyeni arabasının yan kapısına büyükçe bir taş çarptı. Adam hızlıca frene yüklendi ve taşın fırlatıldığı boşluğa doğru geri geri gitti. Sinirlenmiş olan genç adam arabasından fırladı ve taşı atan çocuğu kaptığı gibi yakında park etmiş olan bir arabanın gövdesine sıkıştırdı. Bunu yaparken de bağırıyordu. "Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bu yaptığında ne demek oluyor? O gördüğün yepyeni ve pahalı bir araba ve attığın o taşın mahvettiği yeri düzelttirmek için kaportacıya bir sürü para ödemek zorunda kalacağım. Anlamıyorum, neden yaptın bunu?" Küçük çocuk üzgün ve suçlu bir tavır içindeydi. "Lütfen efendim, lütfen amca, bana kızmayın. Ben çok üzgünüm ama başka ne yapabilirdim bilemedim. Taş attım çünkü işaret etmeme rağmen diğer arabalar durmadı." Çocuk gözlerinden süzülen yaşları elinin tersiyle silerek park etmiş bir aracın arkasına işaret etti. "Abim efendim, abim orada. Yokuştan aşağı yuvarlandı ve tekerlekli sandalyesinden düştü. Bense onu kaldıramıyorum." Çocuğun şimdi hıçkırıklardan omuzları sarsılıyordu ve şaşkın adama sordu. "Onu kaldırıp tekerlekli sandalyesine oturtmama yardım edebilir misiniz? Sanırım abim yaralandı ve benim için çok ağır, kaldıramıyorum." Ne diyeceğini bilmez halde genç yönetici boğazındaki düğümden yutkunarak kurtulmaya çalıştı. Yerde yatan sakat çocuğu kaldırıp tekerlekli sandalyesine oturttu, cebinden temiz ve ütülü mendilini çıkartıp çeşitli yerlerinde oluşmuş ve kanayan yara sıyrıklarını dikkatlice silmeye çalıştı. Hiçbir şey söyleyemeyecek kadar duygulanmış olan genç adam abisinin tekerlekli sandalyesini iterek yavaş yavaş uzaklaşan çocuğun ardından baka kaldı. Lüks arabasına geri dönüşü yavaş yavaş oldu ve yol ona çok uzun geldi. Arabanın yan kapısında taşın bıraktığı iz çok derin ve net görülür şekildeydi ama adam orayı hiçbir zaman tamir

ediyorlar. Benzer şekilde şiddet öğeleri içeren video veya oyunları tükettiklerinde ise öfkeli çocuklara dönüşebiliyorlar. Şimdi söyleyeceğimiz zarar sadece çocuklar için değil, gerçekten biz yetişkinler için de geçerli. Teknoloji bağımlılığı. Yine aşırı kullanımdan kaynaklanan teknoloji bağımlılığı, kişinin teknolojik ürüne ulaşamadığı anlarda yoksunluk hissetmesine, dolayısıyla huzursuz olmasına sebep bir durum. Teknoloji bağımlısı olan bir çocuk, internette video izlemediği her an, bilgisayarda oyun oynamadığı her an, tabletini kurcalamadığı her an kendini mutsuz hissedecektir. Haliyle efendim, çocuğa daima teknolojik ürün sunamayacağımıza göre, bunun zaten yanlış olduğunu bildiğimize göre çeşitli kısıtlamalara gitmek zorunda kalırız. Ancak bu kısıtlamalar için gecikmiş olmamızdan dolayı çocuğun mutsuz bir çocuğa dönüşmesine sebep oluruz. Bağımlılık maddesinden anlıyoruz ki bilinçli ve kontrollü kullanılmaması durumunda teknolojinin zararları katlanarak artabiliyor. Bir diğer zararsa fiziksel problemler. Teknolojinin zararları yalnızca duygusal ve ruhsal bozukluklardan ibaret değil, konunun bir de fiziksel boyutu var. Hatalı oturma pozisyonunda uzun süre televizyon izlemek, bilgisayar veya tablet kullanmak şu olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Nedir onlar? Göz görme problemleri, boyun ağrıları, bedenin iskelet yapısında bozulma, kol, el, parmak uyuşmaları, aşırı yorgunluk. Bu maddelere ek olarak şunu da söyleyebiliriz, yürüme, koşma, atlama, fiziksel oyunlar oynama gibi kas gelişimini destekleyici aktivitelere ayrılması gereken süreyi teknolojik cihaz başında hareketsiz bir şekilde geçiren çocuğun fiziksel gelişimi yavaşlar. Bu gibi durumlarda yeterince kalori yakamayan çocukların obezite riskiyle karşı karşıya olduklarını da unutmamak gerekiyor sevgili dinleyiciler. Bir diğeri zorbalık, istismar ve güvenlik sorunları. Bu başlığa kadar sıkça aşırı kullanım durumundan bahsettik. Teknolojinin zararları arasında aşırı kullanıma bağlı olmayan gizli tehditler de var. Mesela siber zorbalık. Çocukların ilgi duyduğu teknolojilerin genellikle internete bağlanabilme özelliği olduğunu düşünürsek dış tehditleri de göz önünde bulundurmamız gerekir. Online iletişim özelliği olan oyun ve uygulamalarda çocuklar akran zorbalığına maruz kalabiliyorlar. Kötü niyetli yetişkinler tarafından istismar edilebiliyorlar. Yine kötü niyetli yetişkinler tarafından çocuğa veya ailesine yönelik kişisel bilgiler ele geçirilebiliyor. Peki efendim, bu kadar zararını saydıktan sonra teknolojinin hiç mi yararı yok? Olmaz olur mu? Elbette teknolojinin de yararları var. Hem kendimiz hem çocuklarımız için. Sırça Köşk'te güzel ve özel bir eserin ardından teknolojinin yararlarını da sizlerle birlikte bahsetmeye devam edeceğiz.

Şimdiye kadar çoğunlukla teknolojinin zararları üzerine konuştuk. Şimdi ise teknolojinin yararları nelerdir sorusuna cevap verme vakti. Teknoloji, çözüm üretme ve problem çözme becerilerimizin gelişmesini sağlıyor. Eskiden fabrikaların üretim bandında daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyulurken, mekanik robotlar insanların yerini almaya başladı. Küçük büfelerin yerini otomatların almasını örnek gösterebileceğimiz gibi, yakın gelecekte taksi şoförlerinin yerini otonom arabaların, yani sürücüsüz arabaların alacak olması da bu gidişte kaçınılmaz görünüyor. Buna benzer çok sayıda örnek verebiliriz sevgili dinleyiciler. Fakat özetlememiz gerekirse, gelecekte birçok mesleğin icra edilebilmesi için teknolojiye ihtiyaç olacak. Dolayısıyla bu teknolojileri üretebilen, yönetebilen veya denetleyebilen insanlara da ihtiyaç olacak. Teknoloji bir yandan değişime sebep olurken, öte yandan bizim bu değişime hazırlanmamızı da sağlıyor. Teknolojinin yararlarından bir diğeri ise zeka katsayısında, yani IQ'de artış. Amerikan Cornell Üniversitesi'nden bir profesör, farklı ırklardan ve farklı sosyal gruplardan 9 okulda bilimsel bir araştırma yapıyor. Yaklaşık 9000 öğrenci üzerinde yapılan bu araştırmaya göre mevcut neslin IQ puanları bir önceki nesilden yüksek çıkıyor. Üstelik her yeni IQ testlerinin bir öncekilere göre zorlaştırılıyor olmasına rağmen sonuç değişmiyor. Uzmanlar sevgili dinleyiciler bu durumu doğrudan teknolojiyle bağdaştırıyor. Çocukların hayatına giren teknolojik ürünlerin sayısındaki artış ve buna bağlı olarak artan uyaranlar çocukların daha kompleks problemleri çözümleyebilmesi için egzersiz görevi görüyor. Küçük yaşlardan itibaren hızlı bir öğrenme sürecine giren çocuk ne kadar çok şeyle ilgilenir ve ne kadar çok şey görürse o derecede IQ'su ve becerisi artıyor. Elbette tüm bu yararlar teknolojinin doğru kullanılmasıyla mümkün. Özetle çocuklar için tavsiye edilen günlük teknolojik cihaz kullanım sürelerine uyulursa teknoloji yararlı, uyulmazsa zararlı olabiliyor. Çocuklarımız teknoloji sayesinde zihinsel beceri gelişimini elde ediyorlar. Eskiden bir çocuğun yapabileceği beyin egzersizleri elindeki materyallerle sınırlıydı. Evinde birkaç farklı zeka oyunu olan çocuk sürekli aynı egzersizi yapmak zorunda kalıyordu. Ama günümüzde imkanlar artık çok daha fazla. Hafızasını geliştirmek isteyen çocuklar için hafıza oyunları, dikkatini geliştirmek isteyen çocuklar için dikkat oyunları, görsel becerilerini geliştirmek isteyen çocuklar için görsel oyunlar ve çok daha fazlası teknoloji sayesinde artık her an elimizin altında. Dolayısıyla efendim, bilgisayarını veya tabletini araba yarışı oynamak yerine zeka oyunları oynamak için kullanan çocuklara teknoloji yararlıdır diyebiliriz. Evet, bunu söyleyeyim.

söyleyebiliriz. İnternet sayesinde artık her evde uçsuz bucaksız bir kütüphane var. Çocuklar merak ettikleri konularda geniş araştırmalar yapabiliyorlar. İşte bu sayede bilgiye ulaşmayı, araştırma yapmayı ve öğrenmeyi öğreniyorlar. Sizin de dikkatinizi çekmedi mi? Öğrenmeyi öğrenmek. Bu çok önemli bir beceri. Yine eğitici ve öğretici içerik zenginliği de teknolojinin yararları arasında sayılabiliyor. Tıpkı bilişsel becerileri geliştiren oyun ve uygulamalar gibi eğitici ve öğretici uygulamalar da teknolojinin faydaları arasında. Yabancı dil öğreten uygulamalar, toplum ve ahlak kuralları üzerine öğüt veren ders verici çizgi filmler, matematiksel işlemlerde pratik yaptıran oyun ve uygulamalar ve bunlara benzer bilgiyi oyunlaştırma yöntemiyle veren uygulamalar çocukların erişimine her an açık. Elbette seçilen bu uygulamalarda ebeveyn gözetmenliği çok önemli bir rol oynuyor. Çocuklar bazı riskleri öngöremeyebilirler. Hangi uygulamaların faydalı, hangi uygulamaların zararlı olduğu konusunda çocuklarımıza rehberlik yapmayı unutmamalıyız. Görsel tasarım programları, teknik çizim programları, kodlama yaptıran programlar ve benzeri tasarımsal araçlar çocukların üretkenliğini geliştiriyor sevgili dinleyiciler. Üretme yönü güçlü olan çocuklar değişen dünyaya ayak uydurma konusunda başarılı oluyorlar. Aynı şekilde değişen dünyanın değişen ihtiyaçlarına yeni çözümler üretme konusunda da başarılı oluyorlar. Tüm bunlar çocuğun kendini tamamlama ihtiyacını karşılamasını sağlıyor. Bu da duygusal gelişim açısından çok önemli bir beceri. Ve teknolojinin yine en son yararlarından bir tanesini sayacak olursak güvenlik. Çocuğunuz cep telefonu kullanacak yaşta olmasa bile acil durumlarda size ulaşabilmesi gerekir. Bu ihtiyacı sağlıklı bir şekilde karşılamak için basit cep telefonları, hatta akıllı çocuk saatleri üretildi. Akıllı saatlerin çeşitli özellikleri var. Mesela çocuğunuzun arayabileceği numaraları kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde çocuğunuza hangi numaralardan çağrı gelebileceğini de yine kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bu sayede çocuğun tanımadığı insanlarla iletişime geçme riskini ortadan kaldırabiliyorsunuz. Okullarda çocuklara acil durumlarda aramaları gereken numaralar öğretiliyor. Akıllı çocuk saatine ambulansın, itfaiyenin numaralarını da tanımlayabilirsiniz. Yeri geldiğinde teknoloji çocuğumuzun ve toplumun can güvenliğini sağlayan bir kahramana dönüşebiliyor. Teknolojiyi doğru şekilde, doğru miktarda kullanan çocuklar için eşsiz faydalar var. Yanlış şekilde, yanlış miktarda kullanan çocuklarsa büyük riskler söz konusu. Riskli durumların önüne geçmekse mümkün sevgili dostlar. Ebeveynler olarak çocuklarımıza doğru rehberlik yaparsak teknolojinin eşsiz faydalarından yararlanmalarına da imkan vermiş oluruz. Ama rehberliği doğru yapmak burada en önemli hususlardan bir tanesi.

Eski zamanlarda köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at sadece bir at değil ki benim için. Bir dost. İnsan dostunu satar mı? Dermiş hep. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış. Seni ihtiyar, bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var ne de atın, demişler. İhtiyarsa, karar vermek için acele etmeyin, demiş. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek olan bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez. Köylüler ihtiyar adama kahkahalarla gülmüşler. Efendim, aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış. Dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. Babalık, demişler. Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürün var. Karar vermek için gene acele ediyorsunuz, demiş ihtiyar. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç. Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz kitap hakkında nasıl fikir yürütebilirsiniz? Köylüler bu defa açıkça ihtiyarla dalga geçmemişler ama içlerinden bu adam sahiden salak diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler toplanıp gene gelmişler ihtiyara. Bir kez daha haklı çıktın, demişler. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın, demişler. İhtiyarsa, siz anlaşılan erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz, diye cevap vermiş. O kadar acele etmeyin. Durun bakalım. Oğlumun bacağı kırıldı. Gerçek olan bu. Öteki sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı size asla bildirilmez. Bu olaydan birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir orduyla saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevliler ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem havası sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşeceğini herkes biliyormuş. Köylüler gene toplanıp ihtiyara gelmişler. Gene haklı olduğun kanıtlandı, demişler. Oğlunun bacağı kırık, kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, şansmış meğer. Siz erken karar vermeye devam edin, demiş ihtiyar. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Allah biliyor. Hikayemiz böyleydi sevgili dostlar.
Kıssadan hissemize gelince, bir kitapta okuduğum bir nasihat vardı. Hiçbir zaman unutmadım. Şöyle diyordum: acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir. Karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. Zannediyorum kıssadan hissemizde bu nasihat olsa gerek. Efendim, güzel bir eser arasıyla Sırça Köşk programımıza devam ediyoruz. Eserimizin ardından hikayemizi İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından kaleme alınan Hak Şerleri Hayreyler Nutku Şerifindeki her biri bir öğüt olan o muhteşem dizelerle tamamlayalım dilerseniz. Ama şimdi eser zamanı.

Sevgili dinleyiciler, bir eser aramızın ardından hikayemizi Hazreti İbrahim Hakkı Erzurumi tarafından kaleme alınan Hak Şerleri Hayreyler Nutku Şerifindeki her biri bir öğüt olan o muhteşem dizelerle tamamlayalım dilerseniz. Hak Şerleri Hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme niçin şol şöyle, yerindedir ol öyle, bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş, netmişse güzel etmiş.

Sevgili dinleyiciler, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında yaşanan ahde vefayı anlatan en güzel hikayelerden bir tanesiyle Sırça Köşk'teki beraberliğimize devam ediyoruz. Hikayemiz şöyle. Hazreti Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken huzura üç genç girerler. Derler ki, ey halife, bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü. Ne gerekiyorsa lütfen yerine getirin. Bu söz üzerine Hazreti Ömer suçlanan gence dönerek, söyledikleri doğru mu diye sorar. Suçlanan genç der ki, evet efendim doğru. Bu söz üzerine Hazreti Ömer, anlat bakalım nasıl oldu diye sorunca genç anlatmaya başlar. Efendim, ben bulunduğum kasabada hali vakti yerinde olan bir insanım. Ailemle beraber gezmeye çıktık. Kader bizi arkadaşların bulunduğu yere getirdi. Affedersiniz, hayvanlarımın arasında bir güzel atım var ki gören bir defa daha bakıyor. Hayvana ne yaptıysam bu arkadaşların bahçesinden meyve koparmasına engel olamadım. Arkadaşların babası içeriden hışımla çıktı, atıma bir taş attı. Atım oracıkta öldü. Nefsime bu durum ağır geldi. Ben de bir taş attım, babası öldü. Kaçmak istedim fakat arkadaşlar beni yakaladı. Durum bundan ibaret. Bu söz üzerine Hazreti Ömer, madem suçunu da kabul ettin,

söyleyecek bir şey yok. Bu suçun cezası idam, dedi. Bu sözden sonra delikanlı söz alarak, efendim bir özrüm var, diyerek konuşmaya başladı. Ben memleketimde zengin bir insanım. Babam rahmetli olmadan bana epey bir altın bıraktı. Gelirken kardeşim küçük olduğu için saklamak zorunda kaldım. Şimdi siz bu cezayı infaz ederseniz yetimin hakkını zayi ettiğiniz için Allah indinde sorumlu olursunuz. Bana 3 gün izin verirseniz ben emaneti kardeşime teslim eder gelirim. Bu 3 gün içinde yerime birini bulurum, der. Hazreti Ömer dayanamaz, der ki, bu topluluğa yabancı birisin, senin yerine kim kalır ki? Sözün burasında genç adam ortama bir göz atar ve der ki, bu zat benim yerime kalır. O zat, sevgili dinleyiciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en iyi arkadaşlarından Amr İbni As'tan başkası değildir. Hazreti Ömer Amr'a dönerek, ey Amr, delikanlıyı duydun, der. O yüce sahabi, evet ben kefilim, der ve genç adam serbest bırakılır. Üçüncü günün sonunda vakit dolmak üzere ama gençten bir haber yoktur. Medine'nin ileri gelenleri Hazreti Ömer'e çıkarak gencin gelmeyeceği, dolayısıyla Amr İbni As'a verilecek idam yerine maktulün diyetini vermeyi teklif ederler. Fakat gençler razı olmaz ve babamızın kanı yerde kalsın istemiyoruz, derler. Hazreti Ömer kendinden beklenen cevabı verir. Der ki, bu kefil babam olsa fark etmez, cezayı infaz ederim. Amr İbni As'a tam bir teslimiyet içerisinde der ki, biz de sözümüzün arkasındayız. Bu arada kalabalıkta bir dalgalanma olur ve insanların arasından o genç görünür. Hazreti Ömer gence dönerek der ki, evladım, gelmeme gibi önemli bir nedenin vardı. Neden geldin? Genç vakurla başını kaldırır ve ahde vefasızlık etti demeyesiniz diye geldim, der. Hazreti Ömer başını bu defa çevirir ve Amr İbni As'a der ki, ey Amr, sen bu delikanlıyı tanımıyorsun. Nasıl oldu da onun yerine kefil oldun? Amr İbni As kanımızı donduracak bir cevap verir. Bu kadar insanın içerisinden beni seçti. İnsanlık öldü dedirtmemek için kabul ettim. Sıra gençlere gelir. Onlar da derler ki, biz bu davadan vazgeçiyoruz. Bu sözün üzerine Hazreti Ömer, ne oldu? Biraz evvel babamızın kanı yerde kalmasın diyordunuz. Ne oldu da vazgeçiyorsunuz? Deyince gençlerin cevabı da dehşetli olur sevgili dinleyiciler. Şöyle cevap verirler. Merhametli insan kalmadı demeyesiniz diye biz davamızdan vazgeçiyoruz. Gerçekten de ahde vefayı anlatan en güzel hikayelerden bir tanesiydim. Eminim siz de huzurla, keyifle dinlemişsinizdir. Peki efendim, ahde vefanın kelime anlamı nedir? Eskiden nasıl yaşanmış, günümüzde ahde vefa var mı? Bu erdeme sahip nasıl çıkmalıyız, onu nasıl diriltmeliyiz? Bütün bu sorularımızın cevapları güzel bir eserin hemen ardından Sırça Köşk'te sizlerle.

Kıymetli dostlar, bireysel toplumsal huzurumuzu sağlayan elbette pek çok değerimiz var. Özünde sadakat, samimiyet gibi ahlaki davranışları barındıran vefa da işte

de bu kuşatıcı değerlerden biri. Kavram olarak sözünde durmak, sevgide bağlılık, yapılan iyilikleri unutmamak ve buna göre davranmak gibi anlamları içeriyor. Vefa kelimesi. Günümüz insanların unuttuğu kıymetli değerlerden olan vefa, sevginin temel göstergelerinden de biri aynı zamanda. İnsanların sahip olduğu en büyük erdemlerden bir tanesi vefa. Bir hocam vefa nedir diye sorduğumda şöyle bir cevap vermişti. Muhabbet, dostluk ve bağlılıkta sebat, ahde riayet ve verilen sözde durmak demektir. İslam şiarlarından biri ve belki de en önemlisidir ahde vefa. Huzur, sükunet, barış ve başarıyı kendi bünyesinde bütünleştiren bu güzide değerin gün geçtikçe sanallaşan koşullar nedeniyle gerçek olan mutluluğun kaybolduğu günümüzde vefa artık bir semt ismi gibi hatırlanmaya başlandı. Hatta bir şiirde de tam olarak böyle geçer. Belki hatırlarsınız sevgili dinleyiciler. Tam manasıyla ele aldığımızda büyüğe saygı, küçüğe merhamet, adalete bağlılık ve güven duygusunun azalmaya başladığını görüyoruz. Yerini sosyal medya muhabbeti, moda, trend duygusu, hile, en çok da yalan aldı. Bir odun parçasından veya çakıl taşından hiç kimse vefa beklemez. Vefa, insana yakışan ve insana has bir özelliktir. Ahlaklı bir insanın şahsiyet inşasında gönül dünyasının olmazsa olmaz temel direklerinden biri ahde vefadır. Çünkü her insan imtihan edilmek üzere geldiği bu dünyada ruhlar aleminde sahip olduğu değere sadakatini ispat ettiği takdirde hakikatle muhatap olacaktır. İnsan için en büyük vefakarlık kendisini yaratan ve kendisine rızık veren Allah'ı unutmayıp ona kulluk etmesi, en büyük nankörlükse insanın yaratıcısını inkar edip hayatını ona karşı çıkmakla geçirmesidir. Yine insanın kendisine karşı vefalı olması, yani Rabbimizin bizlere emanet ettiği bu canı ve bedeni maddi manevi her türlü kötülüklerden koruyarak beden emanetine riayet etmesi gerekir. Vefa aynı zamanda sözünde durmak anlamındadır. Sözünde durmak, verdiği sözlere ve yaptığı anlaşmalara bağlı kalmak, özü ve sözü doğru olmak anlamlarına gelen ahde vefa ya da kısaca vefa, Kur'an ahlakının da en önemli ilkelerinden biridir. Çünkü Kur'an'da ahde uygun hareket edilmesi imandan sayılmış, Allah'la yaptıkları anlaşmaya bağlı kalanlara büyük ödüller vaat edilmiştir. Fetih suresinde sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir buyurulmuştur. Buna karşılık Allah'a karşı sözlerini yerine getirmeyenlerin ahirette kaybedenlerden olacakları Ali İmran suresinde şöyle haber verilmiştir. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Bize her konuda yol gösteren sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefakarlık konusunda da bizlere en güzel örnek olmuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem vefa konusunda şöyle buyurur. İnsana teşekkür etmeyen kimse Allah'a da şükretmez. Anlatıldığına göre sevgili dinleyiciler, bir gün Peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken yanlarına Cessame el-Huzeyli isimli bir hanım gelir. Kendisi bu ihtiyar kadına iltifat edip halini hatrını sorup pek çok iltifatlarda bulunur. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün
sallallahu aleyhi ve sellem ona gösterdiği ilgi ve alakası dikkatinden kaçmamış olan Hazreti Ayşe bu kadının kim olduğunu sorduğunda şu cevabı alır. Hatice'nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır.

Vefa zihnimizde yalnızca bir semt ismi olmamalı. O şiirde dile getirildiği gibi onun değerini günümüzde de diri tutmalıyız. Güvenin azaldığı, samimiyetin yara aldığı, dostlukların zedelendiği, gerçeğin sanallaştığı günümüzde tüketimin hızla artarken üretimin azalması bir vefa yokluğunun göstergesidir. Yeşermiş bir ormanın birden ıssız bir çöle dönmesi gibi bir şeydir vefasızlık. Ve onu yenecek tek mutlak gerçek güç, kendisini hakikatle bütünleştiren ahde vefadır.

Efendim, bir sırça köşk programının daha sonuna geldik. Umarım hayatın en değerli hazinesi zamanınızı bizlerle paylaşırken kıssadan hisselerimizle, deyimlerimizin hikayeleriyle ilginizi çekeceğine ve faydalanacağınıza inandığımız güncel haberlerle dillendirmeye değer bulduğumuz anlatımlarımızla program adımız gibi sırça köşk olan o müstesna yüreklerinize layıkıyla dokunabilmiş, zamanınızın hakkını layıkıyla verebilmişizdir. Emek, gayret bizden, takdir siz kıymetli dinleyicilerimizden. Sevgili dostlar, bizlere ulaşabilmek, Sırça Köşk programına ve diğer tüm programlarımıza duygularınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi iletebilmeniz için Facebook, Instagram, Twitter ve Akra internet sitemizin adresi aynı. Her birine Akra Medya adresinden ulaşabilirsiniz. Yine kaçırmış olduğumuz programlarımızı Akra Medya internet sayfamızda dinleyebilir, beğendiklerinizi sosyal medyada veya sevdiklerinizle, dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir de mesajlarınızı bize ulaşabileceğiniz, gönül köprüsünü kurabileceğimiz Akra WhatsApp hattımız var. Onun numarası ise 0501 630 30 30. Akra WhatsApp mesaj hattımız 0501 630 30 30. Bir sonraki programda değerlendirmek üzere o güzel yürek kelimelerinizi bekliyoruz efendim. Tekrar kavuşuncaya dek her şeyin gönlünüzce, hayallerinizden öte güzelliklerle, mutluluklarla, huzurla gerçekleşmesini diliyor. Bir kez daha sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Yeni bir Sırça Köşk'ün yürek yolculuğunda buluşuncaya dek hoşça değil, hoş kalın. Kalbinizin sahibine emanet olun.

Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

Program. Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra. Reklam.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: İzâ râeytumul hilâle fesûmû ve izâ râeytumûhû feaftirû. Bizim Müslümanlıktaki kaide, Ramazan ayının doğduğunu gördüğümüz vakitte oruç tutma başlarız. Bayram ayının gördüğümüz vakitte de oruçları feaftirû bozarız.

Yarıcı ile ehlihi bir hediye. Evine muhakkak bir hediye ile gelinsin. Ve levlem yecid, ya fakirlik dolayısıyla yahut meşgale dolayısıyla bir şey alma imkan olmadı, alamadım. İlla yülki fi mihlati haceran ev huzmete hata. Ya bir mendiline ya torbana taş koy veyahut ağaç parçaları, odun parçaları topla koy. Ve inne zâlike mimma yûcibühüm. Bu da onların hoşuna gider. Boş gelmemiş babamız derler. Çocuklara çakıldaşlar, bak size buluverdim filan diyerekten mesela. Yani eve münasip olan bir hediye ile gelmeyi tavsiye ediyor. Hatta böyle bir hikaye de dinlemiştim de. Adamcağızın gözü körmüş de her gün evine mendilini doldurur gelirmiş. Bir gün boş gelmiş, bakmış hanım, yahu sen körmüşsün demiş. O da demiş, 30 senedir beraberizdir, benim körlüğü şimdi mi gördün demiş. Mendil boş olunca اِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تُقْتِ كَمَا يُقْتِ الْكَلْبِ. Başını secdeden kaldırdığın vakitte. اِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تُقْتِ كَمَا يُقْتِ الْكَلْبِ. Böyle ayaklarını böyle dikip de durma. Secdeden kalktığın vakitte. لَا اَلْيَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ. Oturaklarını iki dizlerin arasında oturttur. Verdik zahire kademek bir art. Ayaklarının dış tarafı yere gelsin. Bu sırada otur. Bazı insanlar dikiyorlar da öyle oturuyorlar topuklarını mesela. O makbul değil. İzâ reddellâhu alel abdil müslimi ruhahu minel leyl fesebbahahu ve meccedehu ve estağferahu ve fara lehu ma tegaddebe min zembi. Cenab-ı Hak bir kulunu ruhunu iade etti demek, uyandırdı dedi. Kalktı uykudan, uyandı. Uyandığı vakitte Allah-u Teala'yı tesbih ederse, temcid ederse, istiğfar ederse, Allah-u Teala gafara lehu ma tekaddere min zembi. Bunun geçmiş günahlarını mağfiret eder. Şu geceki yapmış olduğu tesbihinden, temcidinden, istiğfarından nasip. Ve in huve kâme, eğer kalkar da bir de fetevadda'a ve sallâ, fesallâ, abdest alır bir de namaz kılarsa, fezekerehu bir de Allah'a zikrederse, ve estağferehu yine istiğfar ederse, ve deahu bir de yalvarırsa Allah'a, tukbelü minhü, bütün yalvarmaları kabul olur. Bu andaki yalvarmalar kabul olur. Bu zikrullah, hepimiz memuruz bu zikrullah'a. Hepimiz. Her mümin muvahhid, Allahu Celle ve Alâ'yı zikirle memurdur. Ama ben bunu beceremiyorum da birisinden öğrenin. Başka yolunu erken öğrenip daima Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olması mümin-i muvahhide yakışan sıfatlardan en birincisidir. Cenab-ı Hak zikrim kalbi gafletti malum. Hani hatırlamıyor Allah'ını, unutuvermiş. Dünya telaşesine, içlerine dalmış. Hatırdan çıkmış Allah'ın zikri o an. En büyük günah gaflettir insana. Allah'ını unutmasıdır yani. En büyük ne? Zikir de bunun mukabili Allah'ı hatırda tutmaktır. Hatırından çıkarmamaktır ki görücü, bilici, her şeyin onun hükmü ve takdirindedir. Binaenaleyh hem onu biliyor hem de dilidir. Allah, Allah, Allah diyor. Onu gönlüne de indiriyor. Allah, Allah, Allah diliyle, gönlüyle diyor. Bu ne kadar makbul bir şeydir. Malum ya biz zikri kalb ile deriz. Kalp ile zikir dendiği vakitte şu bizim buradaki et parçası zannetmemelidir. Bu kalptir ki elle tutulmaz, gözle de görülmez olur. Bunu herkes biliyor, herkeste de var, her alanda da var. Bu değil matlı olan. Bu kalp, bu kalp ile irtibatı olan bir maneviyattır ki elle tutulmaz ve gözle görülmez. Bunu gören göz, gönül gözüdür. Gönül gözü. Kimde gönül gözü açılırsa ki o gafleti bırakmış, Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul oluyor. Bundan bu gaflet gider. Ve bu gaflet gitmesiyle gönlün ne demek olduğunu o zaman anlar. Onun için bir yerde okudum da hoşuma gitti. Mesela ehli ilim bir namaz tarif ederler. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin, temizleneceksin, abdest alacaksın, efendim işte namaza duracaksın. Sübhaneke, Fatiha, Zamm-ı Sure, işte dört tane rekat ya da iki tane rekat. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Senin namazın tamam der. Oldu bu namaz. Çok güzel. Hiç eksiksiz yaptın. Fakat ehli gönül der ki senin bu namazı kıldın ama gönlün çok
gönlün namazda değildi.

0: gönlün huzurda değildi. Matlup, gönlünün huzurda olması lazım. Cesedin huzurda durmuş. O mesuliyetten kendini kurtarırsın ama matlup olan gayeye ulaşamazsın. Matlup olan gayeye ulaşmak için o elle tutulmayan, gözle görülmeyen gönle sahip olmak lazım. Bu da Allah-u Teala'nın zikrini çok söylemekte olur. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada dedi ki فَتَوَبَّعَ abdest aldı. فَسَلَّا namazı da kıldı. فَذَكَرُ bir de arkadan zikretti diyor. Demek namaz da bitmedi iş. Abdest aldı, namazı kıldı ama üstüne ilaveten zikretti daha وَسْتَغْفَرُهُ bir de istiğfar etti. Bu matlu olan çok güzel bir şeydir. Bunu keşke bir hanım işittim. 80 yaşındaymış, 90 yaşındaymış, daha bir gece teheccüdünü bırakmamış diyorlar. Yani memleket de boş değildir ha, böylelerde. İnsan onlara şey vermez ama doludur. اِذَا رَافَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اَوْ زَرَعَهُ الْقَيْءِ فَاِنْ كَانَ كَلْسًا يَغْسِلُهُ اَوْ وَجَدَ مَزِيًّا فَالْيَنْصَرِفْ فَالْيَتَغَطَّعَ burnu karadı, namazda. اَوْ زَرَعَهُ الْقَيْءِ yahut içi bulandı. İstifa diyor. Fe inkâne kalsın. Bu gelen kay, o hız dolusu yahut daha aşağı dönüyor. Bunu yıkar diyor. Fel yetevabla namazı bozsun, çıksın, abdestini tazelesin. Sümme yarıcı ilâ mâ bekle mine sıra. Mesela üçüncü rükkatteyken bu hal vakı oldu. Gider abdestini alır, gelir ama konuşmadan. Gelir ve üçüncü rükkatına ilaveten bir rükkat daha kılar. Yeniden istemez bulmak. Bütün rüketini ilave ederekten namazını kılar. وَلَا يَسْتَقْبُلِهَا جِد۪يدًا yeniden şey yapma lüzum yoktur. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمْ bununla beraber giderken, gelirken kimseyle konuşmaması lazım. Hatta يَرْجِعَ اِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ geri kalan o bir rüket namazını tamamlayabilmek için bunu böyle yapmak kafidir buyurmuş Efendimiz. Şimdi dinimiz bak her şeyde ne kadar kolaylıklar gösteriyor. Bozulmuş bir namaza ilave için çıkıp abdest alıp gelip ona eklemeyi müsaade ediyor. اِذَا رَكَتْتَ فَاَغْلِقْ بَابَكَ buna dikkat edin. Yattığınız vakitte, akşamlar yatıyoruz ya, bu yattığım vakitte فَاغْلِقْ بَابَكَ kapını kapa. Ben Allah'a tevekkül ettim, bizim kapıyı kimse elleşmez deyip de böyle şeylik yapma. Kapını kapa, kilitle ne yapacaksın. وَاَوْ كِ شِقَاكِ su kaplarının ağzını kapa, ört. Ve hammiz inak yine kapların ağızlarını neler varsa ört. Ve atfi misbahike yanan bir mumu varsa onu söndür. Fe inne şeytan tahkik şeytan aleyhillâne la yeftehu baben kapalı bir kapıyı açamaz. Ve la yehullu bükâen kapalı bir kapı da çözemez. Ve la yekşifü gıtâen hiçbir üzerine konmuş örtüyü de kaldıramaz. Mısbahını söndür. Ama şimdi biz elektrik ufak lambalarını yakıp bırakıyoruz. Belki onda da bir kontaklık olabilir gece. Mesela büyük yangınlarda oluyor ya çarşılarda falan. Bir kontak dolayısıyla bir kaza dolayısıyla. Binaenaleyh buna da lüzum kalmamalı. Bunu da kafaya vermeli anahtarını. Allah'a sığır. Ve la te'kül bişimalike. Buna dikkat edin şimdi. Ve la te'kül bişimalike. Şimal diye sola diyor. Sol elinle sakın bir şey yeme. Sol elinle sakın bir şey yeme. Müslüman adetinde daima sağ eliyle yemek adab-ı İslamiyedir. Onun için ve la te'kül bişimalik. Sakın sol elinle yeme. Ve la teşrep bişimalik. Sol elinle de içme. Sol elinle yeme ve sol elinle de içme. İstersen bardağı alıyor, sol elinle de böyle içiyor. Bu Müslüman adetine yakışmaz. Ve la temşi fi ne'alim vahide. Bak şimdi dikkat et. Ayağındaki ayakkabının tasması kopmuş. Tek ayakkabı. Tekten yürüme diyor. Bu koptuysa onu da çıkar. Ya onu da ıslah et. İkisini bir gel. Yani adalete yürüyüşte bile dikkat et diyor. Ne kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yürüyüşte bile adalete riayet ederekten kopan bir ayakkabının tekiyle yürüme. Ve la teştemilis samna. Ve namaz kılarken hacıların ihramda büründükleri gibi esbabını öyle üstüne alıp da namaz kılma. Yey. Kolunu dışarıda bırakma sureti olmaz. Ve la tehtebi fiddâre mûdîben. Tehtebi de şöyle dizlerini dikerekten oturakların üzerine oturur ve dizlerini diker oturur. İzâ se'ele ehalüküm rabbehu meseleten arrafel icabete fellekul en elhamdülillahillezi bi nimetihi tetimmis salihat. Yalvardık Allah'a, verdi istediğimizi. Verince bize düşen şimdi elhamdülillahillezi bi nimetihi tetimmis salihat diyerekten dua. Mesela hacılık istiyorduk, baktık Allah Teala lütfetti, gittik geldik. Şimdi bize düşen elhamdülillahillezi bi nimetihi tetimmis salihat diye dua ettik. Hemen istedik de vermedi. Felyekut elhamdülillah alakim. Yine hamitten ağrı kalmayacaksın. Verdiyse de hamd edeceksin, vermediyse de hamd edeceksin. Vermediğinde de hikmet vardır, verdiğinde de hikmet vardır. İzâ sâfertüm feliye ümmüküm akra'üküm. Misafirlik yapıyoruz, hacca gidiyoruz. Bir otomobil bindik gidiyoruz. Feliye ümmüküm, size imam olsun. Akra'üküm, Kur'an'ı içinizde en güzel kim biliyorsa. Buradaki ekra'dan murat alim demektir. İçinizde en Kur'an'ın manasına aşina alim kim ise bu sizin imamınız olsun. Ve imkane asgarakum sinnet. Olur ya, 20-25 yaşındaki bir efendi güzel her şeyi öğrenmiş. Öte tarafta 60-70 yaşındaki adam ama bilmiyor nasıl. Binaenle bu genç ufak da olsa sizde sizin imamınızdır. Ve izâ emmeküm, size bir kere imam oldu muydu? Ve emirüküm. Aynı zamanda da sizin emiriniz lazım. Onun dediğini yapmanız lazım. İzâ sâfertüm fil-hitab fe'âtul ebile hazzaha. İlkbahar, otlar bol bol her tarafta, siz de gidiyorsunuz, atınız, deveniz, ha, o zaman onları serbest bırakınız da bu yeşilliklerden, onlar da nasiplerini alsınlar. Ağır ağır gider. Ve izâ sâfertüm fissinne. Kıtlık bir devirde, kuraklık bir senede, yerde ot yok, gidiyorsunuz, fesri'û aleyhisseyr. Süratle oralardan geçip yerinize bir an evvel ulaşmaya çalışması. Ve izâ urrüsüm billeyh, gece indiniz bir yere. Konaklayacaksınız. Fekteni bir tarik, yol üzerinde konaklamayınız. Fe inneha turukut devab ve me'vel hevam billey. Çünkü yol gerek insanların gerek hayvanların geçit yeridir. Aynı zamanda haşerat-ı arzın da yollarıdır. Belki size zararları dokunabilir. Bunun için gece yolculuğunda yol üzerlerinde durmayın. Çekilin daha selamet yerde. Orada konaklayın. İzâ tâkallâhu ileyke rızgan min gayri meseletin. Bir taraftan bir rızık geldi size. Sizin hiç haberiniz yok. İstemediniz. Benim karnım aç. Ya şu ihtiyacım var diye. Kimse bir arz etmiyorsunuz. Fakat size bir taraftan bir hediye geldi rızık. Sâkallâhu ileyke. Bunu sevk eden Allah'tır. Allah Teala sana böyle bir rızık sevk etti mi? Min gayri meseletin. Sen istemedin. İstemeden böyle bir rızık gelirse ve la israf nefsin. Yüzünün suyunu da dökmüyorsun kimseye. Halini arz etmiyorsun. Fekuzhu, bu gelen hediyeyi al. Fe innellâhe e'tâk. Bunu sana Allah göndermiştir. İzâ secedel abdü secede me'ahu seb'atü âdâb. İnsan secdeye vardığı vakitte yedi azası ile birlikte secde eder. Veçhuhu, birisi alnı. Ve keffâh, iki eli. Ve rükbetâh, iki de dizi. Ve kademâh, İki de ayakların uçlarıdır. Binaenaleyh secdeye vardığımız vakitte ayakların uçlarını böyle tutmamalı. Ayakların uçlarını da biraz böyle kırdıraraktan kıbleye doğru onu çevirmek lazımdır ki secdesi onun da kıbleye olsun. İzâ secde ahadüküm fel yübâşir bi keffeyhil ah. Sizin biriniz secdeye kapandığı vakitte yere yapsın secdesini. Fel yübâşir bi keffeyhil arda. Elleri yere değsin. İzâ terretke hasenetüke ve sâetke seyyiyetüke fe ente mü'min. Şimdi bu güzel bir şey bize. Güzel bir ördek. Seni iyiliklerin sevindiriyorsa, kötülüklerin de senin üzülmene vesile oluyorsa, kötülüklerinden dolayı üzülüyorsan, yaptığın iyiliklerden dolayı da seviniyorsan sen müminsin. Kendimize bakacağız. Akşamüstü kaç kişinin hatırını yıktık, üzdük, incittik, darattık yahut ne gibi kusurlar yaptık. Bundan dolayı kendimize üzgünce duyuyorsak ne mutlu. Birkaç da iyilik yaptık. Bunlardan dolayı oh yarabbim şükür beni vesile ettin bu iyilikleri yapma diye seviniyorsak fe ente müminin kamilül iman demiş. İmanı kamilliğin alametlerindendir bu demiş. Zavileri de
1: Ahmed ibn Hanbel ve İbn Hibban ve Tabarani ve Hakim ve Beyhaki fi Ziyad al-Muqtasi ve Tamamun an Ebi Umame.
0: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz.

0: Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Düşen hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınacak. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Dua Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Öte yandan Türkiye Endonezya Eski Büyükelçisi ve Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Lalu Muhammed İkbal, Endonezya'da gerçekleştirilen Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada emeği geçenlere selamlarını ve teşekkürlerini ileterek şunları söyledi.
1: Salam hangat untuk keluarga besar organisasi Kurban Duha.
2: Kurban Duha organizasyonunun değerli ailesine, gönüllülerine ve bağışçılarına en içten selamlarımı sunuyorum. Türkiye'de Endonezya Büyükelçisi olarak görev yapmış biri olarak uzun zamanlar içerisinde Endonezya ve Türkiye arasında insani yardım ruhu ve karşılıklı yardımlaşmayla kurulan kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bizzat hissettim. Kurban Duha organizasyonunun Batı Nusa Tenggara bölgesindeki varlığı çok büyük bir anlam taşıyor. Kurban sadece et paylaşmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda bir sahiplenme, kardeşlik ve ihtiyacı olan toplumlara mutluluk getirme çabasıdır. Kurban Duha'nın profesyonel ve duyarlı çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Özellikle genç gönüllüler olmak üzere tüm gönüllülerin bu insani faaliyetlerde yer aldığını görmekten gurur duyuyorum. Umarım bu işbirliği gelişmeye devam eder ve Batı Nusa Tenggara halkı için daha geniş faydalar sağlar. Kurban Duha organizasyonuna duyarlılıkları ve katkıları için teşekkür ederim. Allah yaptığınız iyilikleri kabul ve mübarek eylesin.
1: Jadi amal kebaikan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Taala.
0: Değerli dinleyicilerimiz, haberimizde Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Şlalu

Ahmet İkbal'in Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili görüşlerini ve mesajını paylaştık. Zilhicce'ye yaklaşıyor. 1447 Hicri takvimine göre Zilhicce 17 Mayıs Pazar akşamı başlayacak. Sözlükte hac ayı anlamındaki Zilhicce, kameri yılın Zilkade'den sonra gelen yılın son ayı. Zilhicce ayının ilk 10 gününü ibadete geçirmek tavsiye edilmekte. Bu günler hac, kurban, namaz, oruç gibi temel ibadetlerin birlikte yapıldığı günler. Zilhicce ayının 10. günüyle başlayan bayram günlerinde kurban ibadeti yerine getiriliyor. Arefe günü Arafat vakfesi ile birlikte hac günleri ifa ediliyor. Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce 1447 Hicri yılına göre 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü ayın ilk günü. 26 Mayıs Salı Arefe, 27 Mayıs Çarşamba günü de Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak idrak edilecek. Kelime hazinesinin azalması gençlerin düşünme yetilerini etkiliyor. Dil Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Deniz Melanlıoğlu, dijitalleşmenin etkisiyle gençlerin kelime hazinesinin giderek daraldığını belirtti. Sosyal medya dilinin konuşma dilinden farklılaştığını, bu durumunda ana dil eğitimi açısından yeni zorluklar doğurduğunu belirten Melanlıoğlu, gençler artık söz varlığı açısından çok sınırlı sayıda kelime kullanıyor. Kendilerini ifade ederken sözcükleri kısaltarak kullanıyorlar. Yeterli söz varlığına sahip değilsek, yeterli eleştirel düşünme kapasitesine de sahip değilizdir. Çünkü düşünceyi oluşturan şey dilin mantığı, yani söz varlığıdır. Ana dilimizi korumak ve nesiller arası aktarmak istiyorsak zengin bir söz varlığına sahip olmamız lazım. Bu nedenle söz varlığını geliştirmek için yapılan çalışmalar da oldukça önemli, dedi. Altı yaşa kadar günde bir saat ekran. Çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması ve ebeveynlere yol gösterilmesi amacıyla okul öncesi çocuklar için ekran süresine ilişkin yaşa göre net sınırlar paylaşıldı. 3 yaşındaki çocuklar için ekran kullanımının günde en fazla 30 dakika, 4 yaşındakiler için 40, 5 yaşındakiler için 50 dakika, 6 yaşındakiler içinse 1 saatle sınırlandırılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada ekran kullanımında ebeveynlerin rolüne de vurgu yapılarak, ebeveynler koydukları kurallara uyarak çocuklara örnek olmalı. Yemek sırasında, uyku öncesinde ve çocuk odasında dijital araçlar kullanılmamalı, denildi. Süre bitmeden önce çocukların bilgilendirilmesi, ekran süresi sona erdiğinde empati kurulması ve çocuğun dikkatinin alternatif aktivitelere yönlendirilmesinin sağlıklı dijital alışkanlıkların kazanılmasında önemli olduğu kaydedildi. Bahar temizliğinde gizli tehlike, karıştırılan deterjanlar. Bahar temizliği ile birlikte evlerde artan deterjan kullanımı ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, daha iyi temizler düşüncesiyle karıştırılan temizlik ürünlerinin zehirli gazlara dönüşebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle çamaşır suyu ile asit veya amonyak içeren ürünlerin birlikte kullanılması sonucu ortaya çıkan klor ve kloramin gazları solunum yollarında ciddi hasara yol açabiliyor. Bu gazlara maruz kalan kişilerde göz ve boğazda yanma, öksürük, baş ağrısı ve bulantı gibi belirtiler görülebiliyor. Böyle bir durumda ilk yapılması gereken hızla temiz havaya çıkmak ve 112 acili aramak. Ayrıca gözlerin bol suyla yıkanması ve gazın sinmiş olabileceği kıyafetlerin çıkarılması öneriliyor. Kronik akciğer ve kalp hastalarıyla yaşlı bireylerde riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekilirken ağır vakalarda solunum yetmezliği ve kalıcı akciğer hasarları gelişebileceği ifade edilmekte. Yetkililer, zehirlenme durumunda halk arasında yaygın olan yoğurt veya süt tüketiminin fayda sağlamadığını, en doğru yaklaşımın hızlı şekilde temiz havaya çıkmak ve tıbbi yardım almak olduğunu vurguluyor. Akra'da hac ve kurban özel içerikleri yayında. Akra 1447 hac mevsimi öncesinde hac yolculuğunu her yönüyle ele alan özel içerik serisini dinleyicileriyle buluşturuyor. Yayın kapsamında hac adaylarına rehberlik edecek programlar, geçmiş hac hatıraları, özel söyleşiler ve hac ibadetine dair bilgilendirici içerikler yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'deki hac ayetleri ve Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri ise sesli bölümler halinde dinleyicilere sunuluyor.
yapar. Ayrıca

0: Ankara'nın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Kabe-i Şerif'ten 24 saat kesintisiz canlı yayın takip edilebiliyor. Hac temalı belgeseller, kültürel programlar yayın akışında yer alıyor. Hac hazırlıklarına dair güncel haberler ve dosya içerikleri de Akramedya sayfasındaki Hac Kurban kategorisinde yer almakta.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin tahminlerine göre ülkemiz genelde parçalı ve çok bulutlu. Pek çok il için yağış ve rüzgar uyarılarını görüyoruz. Yağışların İç Anadolu'da, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısında, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, bu bölgeler ve şehirler için sel ve su baskınlarına dikkat. Rüzgarın ise Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca bu bölgeler için toz taşınımına da dikkat.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir Şevre Otoyolu Gazimir Kavşağı'nda, O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Çatalca Kavşağı kesiminde, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu Mersin Adana istikametinde, Zonguldak Mengen Yeniçağ, Afyon Karahisar İhsaniye, Tokat Sivas ve Trabzon Rize güzergahları üzerindeki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız yayında. Haberleri dinlediniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Akra, reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala külli halin ve fi külli hin. Kema yuhibbu Rabbuna ve yerda. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'de. Eğitime önem verişimiz İslam'da ilmin en yüksek rütbe olması dolayısıyladır. Rütbetül ilmi alen rütbe. İlim payesi, ilim rütbesi, rütbelerin en üstünü olduğundan ilme sarılmışız. İlimle iştigal ediyoruz. Kendimiz ilim

yolunda bulunuyoruz. İlim adamı yetiştirmeye çalışıyoruz ve ilim sahibi kılmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çok methedilmiştir. Bildiğiniz ayetleri, hadisleri sıralamakla zamanı geçirmek istemiyorum. İslam ilme o kadar büyük önem vermiştir ki İslam'ın ilk yıllarında koskoca bir şehirde 15 kadar okuma yazma bilen insan varken hemen kısa bir zaman sonra büyük bir patlama tarzında, zincirleme reaksiyon tarzında, görülmemiş bir tarzda ilimler gelişmiş ve dünyanın en büyük alimlerini yetiştirmeye başlamıştır İslam ümmeti. En büyük alimleri yetiştirmeye başlamıştır. Biz o çağları özlüyoruz. İlim yoluna girmekte, talebe olmakta, henüz şu anda ilim adamı değilsiniz, olsun, talebe olmakta aynı şerefe eriştiriyor insanı. İlim talebesi öyle kıymetli bir kimsedir ki cennet yoluna ayak koymuş demektir, baş koymuş demektir. Varacağı yer cennet demektir. Gök varlıkları, yer varlıkları, hatta denizin içindeki balıklar onun için tevbe ve istiğfar eder diyor Peygamber Efendimiz. Okumuşsunuzdur bu hadis-i şerifleri. Onun için yani kainatın gözdesi oluyor ilim talebesi. Balıklar bile, senin haberin olmadığı mahluklar bile senin için Allah'a yalvarıyor, tevbe ediyor, istiğfar ediyor. Nasıl olur bu bilmiyorum ama Resulullah söylemiş. Belki bilebiliriz, düşündüğümüz zaman belki anlayabiliriz ama şu çok net olarak anlaşılıyor ki ilim yoluna girmiş olan bir insan kainatın sevgilisi olur. Kuşların, ağaçların, böceklerin, çiçeklerin sevgilisi oluyor. Başka bir insan oluyor. Onun için çok kıymetli bir yol tutturmuşsunuz. Ölü de yıkayacağız. Ölü yıkamak vazifemizdir muhterem kardeşlerim. Ölüler bizim kardeşimizdir. Yıkarız, tertemiz, öyle gömeriz. Şerefli bir hizmettir. Cenazenin arkasından birkaç adım attığı zaman insanın kazandığı sevabın haddi hesabı yoktur. Onları da yapacağız. Bizi öyle korkutmuşlar. Bilmem ölü yıkayıcısı mı olacağım? Peki ölüleri yıkamayıp da murdar mı gönderelim? Ortada bırakıp da kokutalım mı? Vazife değil mi? Sen sanki öldükten sonra benim karşıma gelmeyecek misin? Bunu söyleyen adam. Sen gelmeyecek misin? Muhterem kardeşlerim, eğitimin bir Müslüman için önemi çok büyüktür. Ve çok çeşitleri vardır. Şöyle bir sıralayayım. Bir kere biz beden eğitimi bakımından çalışma yapmakla görevliyiz. Müslüman, güçlü, kuvvetli ve bedeni meziyetleri yüksek olan bir insan olmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadisi şerifinde buyuruyor ki el müminül kaviyyü hayrun ve ehabbu ilallahi minel müminid daif ve fi küllin hayr. Kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan Allah indinde hem daha hayırlıdır hem daha sevimli ve sevgilidir. Bakın, kuvvetli olan Müslümanı Allah daha çok seviyor. Daha çok seviyor

0: Bünyesini zayıf düşürmemeli, saz benizli olmamalı, soluk yüzlü olmamalı, halsiz bitkin olmamalı, mütereddit olmamalı, cin gibi olmalı. Böyle fonksiyonları, vücut fonksiyonları son derece güçlü olmalı. Etrafına baktığı zaman şöyle bir baktı mı şıp fotoğrafını almalı çevrenin. Yapması gereken şeyi anlamalı. Düşman nereye saklanmış, ne yapacak? O daha elini kaldırmadan onun işini bitirmeli. Bunu aşağı yukarı anlamış kardeşlerimiz. Bakıyoruz judo öğreniyorlar, karate öğreniyorlar. Efendim bilmem yeşil kuşak, sarı kuşak, siyah kuşak, bilmem birinci dan, ikinci dan filan. Bunlar hoşuma gidiyor. 14 tane efendim mermeri üst üste diyor, bir tane patlatıyor. Hepsi çatır çatır kırılıyor filan. Güzel. Neden? Dinimiz istiyor bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki allimu evladekumu sibahate ve rimayete. Çocuklarınıza yüzmeyi öğretin. Bakın çölde söylüyor bunu. Yani Peygamber Efendimizin söylediği muhit önemli. Medine-i Münevvere'de söylüyor Allah-u Alem. Allimu evladekumu sibahate. Çocuklarınıza yüzmeyi öğretin. Neden? İstikbale hazırlıyor. Çocuklar istikbalin insanlarıdır. Siz bu zamanın insanı değilsiniz. 20 sene sonranın insanısınız. 20 sene sonra benim kürsümde oturacaksınız. Benim yapacağım işi yapmaya çalışacaksınız. Belki daha iyisini yapacaksınız. Çocuklarınıza yüzmeyi öğretin diyor Peygamber Efendimiz. Rimayeyi öğretin. Atmayı öğretin diyor. Yani ok atmayı, silah kullanmayı, silahın her çeşidini kullanmayı. Hoşuma giden bir şey var. Bir kompüter merakı. Gençler harıl harıl fırıl fırıl tıkır tıkır böyle ellerinde şeyler. Çok hoşuma gidiyor. Yani her şey elektronik. Cep defterler elektronik, adresler elektronik, telefonlar elektronik, bilmem her şey elektronik, asansörler bilmem şunlar bunlar her şeyin içine girdi yani bu. Onun için bu maddi bakımdan güçlü olacaksınız. Ve vücudunuza böyle gül gibi bakacaksınız, çiçek gibi bakacaksınız. Sigara içmeyeceksiniz. Yıpratmayacaksınız kendinizi. Uykunuza dikkat edeceksiniz. Sıhhatinize dikkat edeceksiniz. Kuvvetli olmaya dikkat edeceksiniz. İdmanlı olmaya dikkat edeceksiniz. Bir Avrupalı'dan, bir Amerikalı'dan geri kalmayacaksınız. Şampiyon olacaksınız. Bir tane olacaksınız. Vücudunuz Allah'ın size emanetidir. Bu emaneti iyi kullanmazsanız Allah sorar. Her şeyinize dikkat edeceksiniz. Bu bir. İkinci eğitim zihnin, kafanın eğitimi. Bilgi sahibi olacaksınız. Cahil olmayacaksınız. Asrı bileceksiniz. İlimleri bileceksiniz. Kendiniz yeni buluşlar yapacaksınız. Mucit olacaksınız. Fatih Sultan Mehmet'i düşünün. Cennet mekan. Havan topunu kendisi bulmuş diyorlar. Mucit. İcatçı yani. Kaç tane lisan biliyormuş? Rumca, efendim bilmem Sırpça, Latince, efendim bilmem Arapça, Farsça vesaire vesaire. Pırıl pırıl. Dipdiri, etrafıyla ilgili, çevresini bilen, tanıyan, dostunu, düşmanını bilen insan. Yani her şeyi biliyor, takip ediyor. İlk o şeyde kimya derslerinde falan gördüğüm zaman bayağı kıskanmıştım. Alüminyumun bilmem elektrik usulleriyle istihsalini bir kolej talebesi bulmuş falan deyince böyle bayağı kıskanmıştım yani. Yani o buluyor da ben niye bulamayayım diye şey yapacaksınız, yarışacaksınız ve bilgi sahibi olacaksınız. Tabii bu kafanın eğitimi için yabancı dil öğreneceksiniz. Mevcudun efendim takibini yapmayan bir insan mevcuda bir şey ilave edip daha ötesini yapamaz. Eskinin kötü bir taklidini yapar, gülünç duruma düşer. Eskiyi bileceksiniz. Osmanlıcayı bileceksiniz, Arapçayı bileceksiniz, öz kültürümüzü bileceksiniz, öz kültürümüzün değerlerini, yetiştirdiği değerli insanları bileceksiniz. Biz bunları bildirmek için çalışacağız. Tanıtacağız, herkese tanıtacağız. Kendi yetiştirdiği cihana böyle ışık tutmuş olan insanları öğreteceğiz. Öğreneceksiniz, üstüne ekleyeceksiniz. Kendi çalışmalarınızı ekleyeceksiniz. Peygamber Efendimiz iki güne eşit olan ziyandadır diyor. Onların seviyesinde kalmayacaksınız. Aşacaksınız. Geçeceksiniz. Kafanın eğitimi tabii bir taraftan da uygulamayla oluyor. Laboratuvar oluyor, bilmem tatbikat oluyor vesaire. Teorik derslerin yanında pratik dersler falan. Bunların hepsi yani maddi bilgiler babında kafa eğitimi içinde kabul ediyorum. Bu da önemli. Bu da dünyadaki başarı için, meslekteki başarı için dünyada yaşam kavgası var. Bu kavga içinde yenilmemek, yutulmamak için, düşmanlarının ayağı altında ezilmemek, çiğnenmemek için, esir olmamak için, horlanmamak için bunu yapacaksınız. Birinci sınıf eleman olacaksınız. Bu da tamam. Kafa eğitimi, beden eğitimi tamam. Bir de muhterem kardeşlerim, değerli gençler, insanın içinde nefis diye bir şey var. Dinimiz bunu Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor, hadis-i şeriflerde bildiriyor. İnsanın içinde nefsi var, nefs dediğimiz bir şey var. Nedir bunun batı dillerindeki karşılığı? Ego. Türkçedeki karşılığı nedir? Ben. İnsanın beni, yani benliği, kendisi, kendi kelimesi ile ifade ediyoruz Türkçe'de. Egosu, kendisi insanın enesi. Şimdi bu insanın nefsi kendisine düşmandır. Kontrol edilmediği zaman. Kendisine düşmandır. Nasıl düşmandır? Kötü şeylere sürükler. Kötü işleri yapmaya sürükler. Hayatta başarısızlığa götürür, onun için düşmandır. Şimdi insanın egosu, insanın kendisi, nefsi, insanın niçin yaratılmıştır? Vücudunu korumak için yaratılmıştır. İnsanın vücudunu koruması, kollaması lazım. Vücutta mesela acıkma hissi olmasa insan beslenmesini normal yapamaz. Uyku hissi olmasa dinlenmesini normal yapamaz. Efendim, daha başka içgüdüler, daha başka istekler, evlenme isteği, çoğalma isteği vesaire filan, bunların hepsi insanın biyolojik varlığıyla ilgili bir takım hakikaten lüzumlu şeylerdir. Şimdi bu lüzumlu şeyler eğer sizi kıskacına alır da, tesir altına alır da peşinden sürüklerse, siz o zaman bizim özlediğimiz, kendinizin özlediği, babalarınızın, annelerinizin sizden beklediği yola, yere gidemezsiniz. Nefsiniz işte böyle bir düşmanlık yapar size. Veyahut uykuyu seversiniz, yan gelip yatarsınız. Kalk be adam, hor hor hor hor. Sabah uyur, öğlen uyur, öğleden sonra uyur, akşam uyur, efendim sınıfta uyur. Bizim askerlikte takımda yaşlı bir şahıs vardı. Ben geç gittim askere. Yaşlı, benden de yaşlı bir kimse vardı. Arka taraftan bir horlama sesi gelirdi. Tam ders esasında. Tabii albay falan birden böyle sinirlenirdi. Gel, kalk. Bilmem ne. Adam kalkar. Gel buraya. Kürsünün yanında ayakta dikerdi adamı. Ayakta uyurdu. Orada da başlardı hor diye uyuma. İşte bu da nefsin bir başka şey. Veya bir hastalık. Uyumak bir hastalık aşırı olursa. Zevk bir hastalık aşırı olursa. Daha başka şeyler biliyorsunuz. Yani bir gencin neyin mahvettiğini. Oyun sevgisi, bilmem şunlar bunlar vesaire. Gençlerin hastalıkları. Bunu insan isteyerek yaptığı için bundan kurtulamazsa hayatta başarı sağlayamaz. İçi ister insan. Vallahi canım o kadar çekiyor ki şimdi bir pirzola olsa, şöyle güzelce pişmiş olsa, şöyle elime alsam dişlerimle ısıra ısıra çekiştire çekiştire 10 tane pirzola yerim. 10 tanesi fazla gelir. 2 tanesi yeter. Ama koy versen bir kuzuyu yer adam. Bir koyunu bitiriyor. Pehlivan böyle çekilin siz kenara diyor, seyredin diyor. Ondan sonra bir kuzuyu yiyor. Lüzumsuz. Bu sonradan zarar. Kolesterol fazla, mide rahatsız, karaciğer şöyle bilmem ne. İslam her şeye dengeyi getirmiş. Demek ki nefsin kontrol edilmesi lazım. Yani dizgin altında tutulması lazım. İslam bu problemi bütün çıplaklığıyla çok büyük önem vererek ortaya koymuştur. Başka bir dinde, başka bir ideolojide bu yoktur. Milli eğitimimiz bize iyi bir eğitim göstermeye çalışıyor. Sizi çağdaş bir insan yetiştirmeye çalışıyor. Aman geri kafalı olmasın, aman şöyle olmasın, böyle olmasın diye en modern bir insanı yetiştirmeye çalışıyor. Vallahi nefis terbiyesiyle ilgili bir tek şey öğretmiyor size. Atlıyor yani. Hani en önemli şeyi atlıyor. En önemli şeyi atladıktan sonra bir insanın nefsi terbiye olmadıktan sonra bu insandan hayır gelmez ki. Çünkü nefis terbiyesi en önemli iş. Bir şampiyonu böyle saf dışı bırakır. Bir tahsilli genci tahsilden döndürür. Bir ciddi aile reisini ayyaş yapar. Efendim bir efendim ciddi devlet memurunu casus durumuna düşürür. Hırsız durumuna düşürür. Rüşvetçi durumuna düşürür. Onun için nefis terbiyesi en önemli işte. Yapılmıyor. Yok böyle bir şey. Neden? Kızmışlar. Tasavvuf yok. Bilmem ne yok filan diye. Efendim hepsini şeyden kaldırmışlar. Yerine bir şey ikame etmemişler. Peki yani bu tasavvuf nefsi terbiye ediyordu. Ve adam yani hani adama yemek yeme demekle olmaz ki. Şu yemeği yeme, bu zararlı dersin. Şunu ye dersin, bu faydalı dersin. Yerine müsbet olanı, olumlu olanı ikame edersin. Sen kapattığın şeyin yerine olumlu bir şey ikame etmezsen, o da büyük bir ihtiyaçsa o zaman felaket olur. Türkiye'nin uğradığı felaketlerin büyük çoğunluğu, gazetelerdeki faciaların çoğu, hırsızlık, arsızlık, yüzsüzlük, adam öldürmek, 26 kişiyi doğramak, efendim aksakallı ihtiyarları efendim öldürmek, beşikteki çocukları öldürmek, nefis terbiyesi yapılmadığı için. O terbiye ihmal edildiği için oluyor muhterem gençler. Bunu bilesiniz. Allah-u Teala Hazretleri hayırlara muvaffak etsin. Bu yüce mertebelere vasıl eylesin. Sevdiği kul eylesin. Sevdiği işleri yapmayı nasip etsin. Sevdiği bir kul olarak yüzü ak, alnı açık huzuruna varmanızı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselama iman edilmesi.
1: Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz gibi Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve bir peygamberdi. Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, ''Ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımın altından akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim?'' Firavun,

bırakın beni şu Musa'yı öldüreyim de kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum, dedi. Musa, şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından, kendini büyük gören herkesten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım, dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyor ise sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah haddi aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. İnanan o kimse, ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum, dedi. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi, yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim, cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdad isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf'a da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar gerek Allah nezdinde gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun'un kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yurt orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim, benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum, siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatıverdi. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru bir yol

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri. Efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar.

çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç kişi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli efendim genç kişi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var, Müzdelife'de artık yer belli değil, efendim herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var, çok izdihamlı olan bir olay. Hacılarımıza bakıyorum, çoğu ihtiyar, nefes nefese, yaşlı kimseler, efendim geç bırakmışlar yani hacca gelişlerini. Yani gençken gelip, ibret alıp, ibadetleri güzel güzel yapıp, hayatında bu tecrübeleri kullanması, değerlendirmesi lazım. Böyle daha iyi olur diye insan hatırına geliyor. Tabii her vakitte olabilir, yaşlı da olsa olur. Hatta yürüyemeyecek durumda olanları araba kullanarak sahi yaptırıyorlar. Tahterevan baş üzerinde böyle güçlü kuvvetli zenciler oluyor. Tahterevanı oturtup baş üstünde Kabe'yi tavaf ettiriyorlar. Yani ücretini verdiğiniz zaman bu işleri yapacak insanlar da bulunuyor.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Hazerfen Ahmet Çelebi ve Planör. Osmanlı Devleti zamanında yetişen ve dünyada ilk olarak uçmayı başaran Müslüman bilgindir. Ne zaman ve nerede doğduğu bilinmeyen Hazerfen Ahmet Çelebi'nin hayatı hakkında malumat yok denecek kadar azdır. 17. yüzyılda yaşadığı 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan 4. Murat zamanında uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hazerfen olarak anıldığı bilinir. Fen alanındaki geniş bilgi ve tecrübesiyle halk arasında Hazerfen olarak tanınan Ahmet Çelebi, araştırma yapmaktan usanmayan, yiğit, akıllı ve bilgili bir kişiydi. Kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatların dayanıklılık derecesini ölçmek için ok meydanında ayrı ayrı zamanlarda 9 defa kısa mesafeli deneyler yapmış, hepsinde de başarılı olmuştu. Hazerfen Ahmet Çelebi tüm deneme ve hazırlıklarını büyük titizlikle tamamladıktan sonra Boğaz'ı uçarak geçeceğini açıkladı. Miladi takvim 1636 yılını gösterirken bir sabah Galata Kulesi'nin üzerine çıkarak kıyılarda mahşeri bir kalabalık oluşturan İstanbul halkının gözleri önünde Galata Kulesi'nden kendisini boşluğa bırakacak ve kanatlarını hareket ettirerek uçarak Boğaz'ı aşacak ve Üsküdar semtine inecekti. Uçuşunu böyle planlamıştı. Hazerfen Ahmet Çelebi uçma tasarısını ilk gerçekleştiren bir bilgin olarak havacılık tarihinde yerini alırken planörcülüğün de öncülüğünü yapmış oluyordu. Çünkü o uçuşunda bir planörcü gibi rüzgarın esişini de dikkate almış, ona göre uçmasını gerçekleştirmişti. Onun bu büyük başarısını gören halk ona bin fenli, bin teknik bilgiye sahip manasında Hazerfen lakabını taktı.
1: Bir mucit, bir icat.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki ya eyyühen nas kad faradallahu aleykümül hacce fehaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi. Hazreti Adem zamanından beri ibadet yeri olan Kabe-i Müşerefe'yi usulüne uygun olarak, efendim belli adabına riayet ederek, ihramlanarak ve belli bir zamanda

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Haccac bin Vilatüs Sülemi'nin Peygamberimiz Aleyhisselam'dan izin alıp Mekke'deki mallarını toplamaya gidişi. Hayber'in fethedildiği sırada Haccac bin Vilatüs Sülemi Peygamberimiz Aleyhisselam'a "Ya Resulallah, benim gerek Mekke'deki karım Ümmü Şeybe binti Ebi Talha'nın yanında, gerek Mekkeli tüccarlarda dağınık bir halde mallarım var. Ya Resulallah, bana izin ver de gidip bu mallarımı alayım. Eğer Müslüman olduğumu anlarlarsa mallarımdan hiçbir şeyi ele geçiremem," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona izin verince Haccac, "Ya Resulallah, mallarımı kurtarabilmem için senin hakkında uygunsuz bir şeyler söylemem de gerekecektir. Senin hakkında uygunsuz şeyler söylemem de bana helal olur mu?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam kendisi hakkında istediğini söylemesine de izin verdi. Haccac der ki, "Mekke'ye gittim. Seniyetül Beyza ki tenimdedir, mevkiine erişince orada Kureyş müşriklerinden bazı kişiler buldum ki onlar Resulullah Aleyhisselam'ın Hayber üzerine yürüdüğünü haber almışlardı. Hayber'in Hicaz ülkesinde en mamur, en bol mahsul veren, ucuzluk, aynı zamanda sarp ve sağlam, savaş erleri çok iyi bir yer olduğunu da biliyorlar. Giden gelen yolculardan harekat sonucu hakkındaki haberleri işitmek ve öğrenmek istiyorlardı. Hayber harekatının sonucu hakkında aralarında mal koyup bahsede girişmiş bulunuyorlardı. Onlar beni görünce, "Vallahi haber bundadır," dediler. Bana, "Ey İlat'ın oğlu, hoş geldin. Şu akrabalık bağlarını kesen kişi hakkında sende bir haber var mı?" dediler. Onlara, söyleyeceklerimi gizli tutmak şartıyla evet deyince gizli tutacaklarına söz verdiler ve "Ya Eba Muhammed, hadi bize haber ver. Biz o akrabalık bağını kesip atmış olan kişinin Hayber üzerine yürüdüğünü işittik. Hayber bir Yahudi memleketidir ve Hicaz'ın en mamur ve mahsuldar bir yeridir," dediler. Onlar benim Müslüman olduğumu bilmiyorlardı. Onlara, "Muhammed'in Hayber üzerine

10 bin kişilik bir ordu toplamışlardı. Muhammed ile ashabı hiçbir zaman bir benzerini daha işitmediğimiz bir bozguna, yenilgiye uğradı. Muhammed'in ashabı hiçbir zaman bir benzerini daha işitmediğiniz bir öldürülüşle öldürüldüler. Muhammed de esaretin en biçimsiziyle esir edildi. Hayberliler, Muhammed'i biz öldürmeyelim, Mekkelilere gönderelim de onu Mekkeliler öldürülmüş olan adamlarına karşılık kendileri gözleri önünde öldürsünler. Yahut onu bizden ve onlardan öldürülenlere karşılık Mekkelilerin gözleri önünde biz öldürelim. Onlar eski hallerinin iadesi için kavim ve kabilelerine başvurarak sizden eman dileyecek olurlarsa, onların size yaptıklarını siz de onlara yapmadıkça dileklerini kabul etmeyiniz dediler dedim. Sonra Mekke'ye geldik. Müşrikler Mekke'de, bu haccaç size haber getirdi, Muhammed esir edilmiş, onun yanınıza getirilmesini bekleyiniz, Mekke'ye getirilince kendisi gözlerinizin önünde öldürülecektir diyerek bağırdılar. Haccacın Mekke'deki müşriklerdeki alacağını müşriklere toplatışı. Kureyş müşriklerine, Mekke'deki mallarımı, borçlulardaki alacaklarımı toplamak hususunda siz de bana yardım ediniz ki hezimete uğrayan Muhammed'le ashabının satılacak ganimet mallarını satın almakta başka tüccarlar benden önce davranmadan Hayber'e kendim yetişmek istiyorum dedim. Mekkeliler hemen kalkıp Mekke'deki mallarımı, alacaklarımı toplayıp verdiler. Müşrikler sevine sevine içkiler içtiler. Sonra karımın yanına vardım. Onun yanında da bana ait mallar bulunuyordu. Ona, hadi yanındaki mallarımı toplayıp yanıma getiriver. Tüccarlar benden önce davranmadan Hayber'e yetişeceğim. Muhammed'le ashabının satılacak ganimetlerinden biraz şeyler satın almak istiyorum. Çünkü onlar Hayberliler tarafından yenilgiye uğratılarak kanları helalleştirilmiş, malları da yağmalanmıştır dedim. Bu acı haber Mekke'de çabucak yayılmıştı. Müslümanlar tasalarından mahvoldular. Müşriklerse sevinçlerinden kaplarına sığmadılar. Hazreti Abbas'ın üzüntüden bayılışı. Hazreti Abbas bu haberi işitir işitmez arkasının üzerine yıkıldı. Evine güçlükle götürüldü. Hazreti Abbas'ı oğlu Kusem sedirine yatırdı. Hazreti Abbas kapısının açık tutulmasını emretti. Kapının önünde toplanan kadın erkek Müslümanlar işittikleri haberi doğru sanarak küfür ve azgınlığın bu galebesinden mahvolmuş gibiydiler. Hazreti Abbas ise üzüntüsünü tasasını belli etmemek için düşmanlara duyuracak derecede sesini yükselterek reces söylüyordu. Müslümanlar Hazreti Abbas'ın durumunun iyi olduğunu görünce ferahladılar, zindeleştiler ve güçlendiler. Hazreti Abbas'ın acı haberi Haccaç'tan soruşturması. Hazreti Abbas kölesi Zübeybe'yi yanına çağırdı ve ona, Haccaca git. Abbas sana şanı en yüksek, en yüce olan Allah aşkına senin ağzından verilmiş olan haber gerçek midir? Senin getirdiğin haberin mahiyeti nedir? Senin söylediğin nedir? Allah'ın Resulüne ve Müslümanlara vaat ettiği hayır senin getirdiğin haber olamaz, getirdiğin haberle bağdaşmaz diyor de dedi. Haccac Hazreti Abbas'ın kölesine Ebul Fadl'a benden selam söyle. Evlerinden ıssız tenha bir yer hazırlasın. Ben kendisinin yanına geleceğim. Vereceğim haber kendisini sevindirecektir. Yalnız benden işittiklerini gizli tutsun dedi. Ebu Zübeybe, Hazreti Abbas'ın kapısının önüne gelip kavuşunca müjde ya Ebel Fadıl diyerek seslendi. Hazreti Abbas sevincinden sıçrayıp kalktı ve Ebu Zübeybe'nin alnından öptü. Ebu Zübeybe, Haccac'ın söylediklerini bildirince sevincinden Ebu Zübeybe'yi azat etti ve 10 köle daha azat etmek boynuma borç olsun dedi. Haccac der ki, tüccar çadırlarından bir çadırın içinde bulunduğum sırada Abbas bin Abdülmuttalip gelip yanımda durdu ve ''Ey Haccac, senin şu getirmiş olduğun haberin iç yüzü nedir?'' diye sordu. Kendisine ''Sana onu emanet olarak söyleyecek olursam gizli tutabilecek misin?'' diye sordum. ''Evet, gizli tutacağım.'' dedi. ''Öyleyse şimdi sen benden biraz geri dur. Ben seninle bir tenhada buluşurum.'' Görüyorsun ki şimdi ben halk üzerinde alacağım olan mallarımı toplamaya uğraşıyorum. Ben bu işlerden boşalıncaya kadar yanımdan ayrılıp git dedim. Mekke'deki bütün mallarımı toplama işini bitirdikten ve yola çıkmak üzere derlenip toparlandıktan sonra Abbas'la buluştum.

0: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 97. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lillezî bibekkete mübareken ve huden lil âlemîn. Fîh âyâtun beyinâtun makâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âmine. Ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîlâ. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيُّنْ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Sadakallahu l-Azim. Mealini hatırlayacak olursak, şüphesiz insanlar için vücuda getirilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki, bir adı da Bekke. Mekke, Bekke. Zaten o bir kelimeler mimle yer değiştirmiş oluyor ba harfi. Çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe. Ki onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı var. Oraya giren güvene erer. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de bunu açıkça beyan ediyor. Oraya gidebilecek olanların beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Demek ki bu hukukullahın insan üzerindeki bir tanesi. Allah haklarından bir tanesi. Kim inkar ederse kuşkusuz Allah bütün alemlerden müstanidir. Onların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da sen ibadet etsen de, hac etsen de, etmesen de bu tamamen insanın Allah'a olan yakınlığıyla ilgili, ubudiyetiyle ilgili bir husustur. Yoksa hac etmenin Allah'a bir faydası, etmemenin de zararı yoktur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

0: Hazreti Adem Aleyhisselam hacı yapmış. Fekada Ademu nüsukehu, efendim bütün vazifeleri yerine getirdiği zaman fe'evhallahu ileyhi, Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala Hazretleri vahiy buyurmuş. Ya Adem kadayte nüsukeke, ey Adem hac vazifesini tamamladın mı? Bütün vazifeleri yaptın mı? Kale ne'am ya Rabbi. Evet ya Rabbi, vazifelerimi yaptım buyurmuş Adem Atamız Aleyhisselam. Kale fes'el haceteke tu'ta. O zaman madem hac vazifeni yaptın, iste bakalım hacetin neyse, dileğin neyse, dile benden ne dilersen ey Adem, hacetin verilecektir diye buyurmuş Adem Atamız'a. Hacılar için de öyle, aynı şekilde elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri ibadetini yapan kullarına efendim dualarını kabul edeceğini ve istediklerini vereceğini vaat ediyor. Hatta hacca gelemedik diye üzülmeyin. Her gece efendim gecenin bir miktarı geçtikten sonra Allah-u Teala Hazretleri kullarına sesleniyor gecenin yarısında. Haydi var mı bir tevbe ve istiğfar eden? Tevbe ve istiğfar etsin, affı mağfiret edeceğim. Var mı bir isteği olan? Haydi istesin, istediğini vereceğim diye her gece gecenin sürüsü, sürüseyi, nısfı geçtikten sonra semai dünyaya nüzul buyurup alemlerin Rabbi Mevlamız kullarına böyle sesleniyor. Uyumayıp kalkıp ibadet eden, teheccüd namazı kılan, dualar eden muradına eriyor tabii. Ey Adem, hadi bakalım istediğini iste deyince kale Adem atamız buyurmuş ki haceti en takrili zembi ve zembe böyle değil. Ya Rabbi benim isteğim, dileğim benim günahımı bağışlamandır ve çocuklarımın, çocuğumun günahını bağışlamandır diyor. Tabi veledi dediği bütün çocuklarını kastediyor. Kale Allah-u Teala Hazretleri onun bu haceti duası üzerine buyurmuş ki emma zembeke ya Adem fakat gafarnahu, senin günahını ey Adem affı mağfiret eyledik. Hine vaka'te biz zembike, yani günahı işlediğin zaman affettik biz seni zaten. Pişmanlık içine düşer düşmez o zaman affetmiştik. Emma zembe böyle dike, senin günah evlatlarının günahlarına gelince hemen arafeni, senin o evlatlarından insan cinsi abeni Adem olan yaratıklardan efendim insanlardan kim beni bilirse, yani benim Rabb'ı olduğumu onların bilirse ve amene bi ve bana iman ederse ve saddaka rusuli, gönderdiğim peygamberlere tabi olur, onları tasdik ederse ve kitabı, indirdiğim kitapları kabul eder ve onlara bağlanırsa o zaman gafarna lehu zembehu, onların günahlarını da bu şartlarla bağışlamış oluruz, bağışlarız diye böyle buyurdu.
1: Okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Dünya karanlıklar ve zulümler içinde kalmıştı. Elbette Peygamber Efendimizin müjdesini işitenler asırlar öncesinden onu bekleyecekti. Yemen kralı Tübba da İslam'ın gelişinden

7 asır önce Müslüman olanlardandı. 30. bölüm. Hazreti Enes bin Malik anlatıyor. Allah Resulü Medine'ye geldiğinde henüz 8-10 yaşlarındaydım. Annem Ümmü Süleym beni elimden tutarak ona götürdü ve "Ya Resulallah, bu oğlum Enesciktir. Yanınızda kalmasını ve size hizmet etmesini isterim. Bu benim hediyemdir." dediği zaman Peygamberimiz benim için, "Allah'ım, Enes'in malını ve evladını çoğalt. Verdiğim şeylerde onun için bereket ihsan et." diye dua etti. Yüce Allah bu duaları kabul etti. Servetim çok fazlaydı. Çocuk ve torunlarımın sayısı ise 100'e ulaştı. İnşallah ahiretim için yaptığı duaların da kabul edileceğini umuyorum. Efendimiz'e savaşta ve barışta 10 yıl boyunca hizmet ettim. Yaptığım işler çoğu zaman istediği gibi değildi. Bütün bunlara rağmen beni değil cezalandırmak bir kerecik bile azarlamadı. Ne kötü söz söyledi, ne surat astı, ne ayıpladı. Hatta öf bile demedi. Ev halkından birisi bana "keşke böyle yapsaydın" diyecek olsa, "bırakın benim yavrumu, o Allah'ın murad ettiği şeyi yapmıştır" derdi. Hayatımda Peygamber Efendimiz'den daha güzel kokan bir şey görmedim. Onun elinden daha yumuşak olan bir kumaşa ya da ipe dokunmadım. Hazreti Enes Allah Resulü'nün kendisine verdiği ilk öğütleri şöyle anlatmaktaydı. "Ben küçük bir çocukken Peygamberimiz yanıma gelerek, oğulcağızım, aramızda kalmasını istediğim şeyleri sakın başka kişilere anlatma. Eğer böyle yaparsan güvenilir insanlardan olursun" dedi. Daha sonra da, "Yavrucuğum, abdestini tam ve güzel bir şekilde al ki ömrün uzasın. Koruyucu melekler de seni sevip korusun. Elinden geldiği kadar abdestli bulun. Çünkü her kim abdestliyken ölürse Allah ona şehit sevabı verir. Namazını sürekli kılanlara melekler de sürekli dua eder" dedi. Hazreti Enes sadece meleklerin değil Allah Resulü'nün de duasını almıştı. O duanın bereketiyle 103 yaşına kadar sağlıklı bir ömür sürdü. Bahçesindeki ağaçlar yılda 2 kere meyve verirdi. Bir kuraklık sırasında yağmur duası yapar, Allah duasını kabul ederdi. Hazreti Enes Allah Resulü'nün vefatından sonra dünyaya küstü. Ayrılık acısını rüyalarla gidermeye çalışıyordu. Onu her gece rüyamda görmeyi ve "Ya Resulallah, işte küçük arkadaşın geldi" demeyi o kadar çok isterdim ki diye ağlardı. Peygamberimizin kendisine hediye ettiği birkaç eşyayı yanından ayırmazdı. Vefat ettiği zaman o eşyalarla birlikte gömülmeyi istedi, öyle yaptılar. En cesaretli insan. Medineliler Allah Resulüne beyat ederken bütün müşriklerin kendilerine düşman olacaklarını iyi biliyorlardı. Bu düşmanlık hicretle birlikte daha da arttı. Her an bir saldırı bekledikleri için Allah korkusundan başka bir korku duymadığımız günleri görecek miyiz diyenler çıkıyordu. Hazreti Enes o günlere ait bir hatırasını şöyle anlatıyordu. Allah Resulü'nden daha cesur bir insan yoktu. Korkulan bir durum ortaya çıktığında hemen bir ata atlar, tehlike bölgesine yetişirdi. Bir gece yarısında feryat eden bir insan sesi duyduk. Hemen dışarı çıkıp o tarafa yöneldik. Bir de baktık ki Allah Resulü Talha'nın atına binmiş, kılıcını boynuna asmış, çoktan oraya gitmiş, geri dönüyor. Korkulacak bir şey olmadığını söyleyerek bizi rahatlattı. Daha sonra da "bindiğim bu at bir su gibi akıcıdır" dedi. Halbuki Talha'nın atı son derece yavaştı ve çok ağır yürüyordu. Daha önce de gördüğümüz gibi Allah Resulü'nün bindiği tüm hayvanlar Burak'tan bir pay alarak hız kazanmıştı. Hazreti Enes'in de belirttiği gibi Peygamberimiz insanların en cesuruydu. Allah'ın arslanı lakabıyla bilinen Hazreti Ali bile savaşların kızıştığı anlarda, birçok müşrik tarafından kuşatıldığımız zamanlarda Allah Resulü'nün arkasına sığınırdık diyordu. Medine'ye geldiklerinde Peygamberimizin devesi Sehl ve Süheyl adlı iki gencin hurmalığına çökmüş ve oradan kalkmamıştı. Allah Resulü buraya bir mescit yapmayı istiyordu. Bu yüzden de o gençleri çağırıp yeri satın almayı teklif etti.
"Ya Resulallah, biz orayı sana hediye etmek istiyoruz," dediler. Peygamberimiz bu yetim gençlerin arsasını karşılıksız almaya yanaşmadı ve akrabalarını, Neccar oğullarını yanına çağırarak "Bu arsanın değerini söyleyin, ödeyeceğim," dedi. "Ya Resulallah, o parayı sana verdirmeyiz," dediler. Peygamberimiz yine kabul etmedi. Sehl ve Süheyl en sonunda 10 altın dinar almaya razı oldular. Bugün o yeşil kubbesi altında kainatın en şerefli varlığını, peygamberler peygamberini barındıran ve milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilip hasret giderilen Mescid-i Nebevi ilk haliyle yapılmak üzereydi. Mescit yapılacak yer engebeliydi. Çukurlar dolduruldu, tümsekler düzeltildi. Üzerinde birkaç tane müşrik mezarı vardı, hepsi başka yere nakledildi. Gerisini Hazreti Sefine anlatıyor. Temellerin yapımı sırasında Allah Resulü ilk taşı yerleştirdi ve o taşın yanına da sırasıyla Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın temel taşı koymalarını arzu etti. Daha sonra da "Bunlar benden sonraki halifelerdir," buyurdu. Mescit yapılırken hiç boş durmadı. Sahabiler onu yormamak için "Ya Resulallah, o taşı biz taşıyalım," deyince "Ben Allah'ın rızasını kazanmaya sizden daha fazla muhtacım," derdi. Peygamberimiz Hazreti Eyyub'un evinde 7 ay kaldı. Mescit bittiği zaman o mescidin yanındaki odalara taşındı. Kendisi bu mescidin ilk imamı ve vaiziydi. Müezzinlik görevi her zamanki gibi Hazreti Bilal'indi. Mescid-i Nebevi o günün teknikleriyle ve genellikle toprağın samanla karıştırılmasıyla elde edilen kerpiç malzemeyle yapılmış, daha sonraki asırlarda da defalarca elden geçirilip genişletilerek bugünkü muhteşem haline kavuşmuştur. Ezan. Ezan henüz belirlenmeden önce Müslümanlar bir araya toplanır ve namaz vakitlerini beklerlerdi. Daha sonra buna bir çözüm düşünüldü ve bir çağrı yapılması istendi. Bunun için namaz saatlerinin bir çan ya da boru sesiyle duyulmasından ateş yakılmasına, hatta yüksek bir yere bayrak dikilmesine kadar birçok teklif yapıldı. Peygamberimiz boru sesinin Yahudilere, çan sesinin Hristiyanlara, ateşin de Mecusilere ait bir gelenek olduğunu belirterek teklifleri reddetti. Bayrak dikme işini de beğenmemişti. O sırada Ensardan Abdullah bin Zeyd rüyasında bu çağrının nasıl yapılması gerektiğini gördü. Rüya gördüğü sabahı şöyle anlatmaktaydı. "Sabah uyandığımda Allah Resulüne koşup rüyamı haber verdim. İnşallah bu rüya hak ve gerçektir," dedi. Çünkü aynı konuda ona da vahiy gelmişti. Rüyada gördüğünü Bilal'e ezberledi. "Öyle okusun. Onun sesi seninkinden gürdür," buyurdu. Bilal ezan okumaya başladığında Hazreti Ömer aceleyle geldi ve "Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki Abdullah bin Zeyd'in gördüğü rüyanın aynısını ben de gördüm," dedi. Peygamberimiz Allah'a hamd ederek "Vahiy seni geçti," buyurdu. Yani "Senin rüyandan önce bana vahiy geldi," buyurdu. Selman-ı Farisi. Büyük sahabelerden Selman-ı Farisi ateşperest bir babanın oğluydu. Daha sonra Hristiyan papazlara imrenmiş ve İran'dan ayrılıp Şam'a gelmişti. Birçok papazla görüşüp hak dini arıyordu. Hazreti Selman o günleri şöyle anlatır. "Hak dini bulmak için birçok rahiple görüştüm. Onlardan birinin yanında kalıyordum. Fakat bir süre sonra hastalandı. Durumu çok ağırdı. Bunun üzerine başka bir rahibin yanına gitmek için ondan izin istedim. Oğulcuğum, ahir zaman peygamberinin gelmesi çok yaklaşmış, gölgesi üstümüze düşmüştür. O peygamber İbrahim aleyhisselamın dinini tamamlamak üzere gelecektir. Kendisi Arap topraklarında ortaya çıkacak ve hurma bahçeleriyle dolu bir şehre göçecektir. Hediye edilen bir yemeği yer ama sadaka almaz. Sırtında peygamberlik mührü bulunur. Eğer o diyarlara gitmeye gücün yeterse hemen yola düş, sakın gecikme," dedi. Dediğini yapıp yola koyuldum ve o taraflara giden bir ticaret kervanına rastlayınca beni de götürmelerini istedim. Yol ücreti olarak da onlara inek, koyun ve keçi gibi hayvanlar verdim. Fakat yolun yarısına geldiğimizde beni köle pazarında sattılar. Bir Yahudi beni satın alarak Medine'ye getirdi. Bir de baktım her yer hurma bahçesi dolu. Rahibin söz ettiği ahir zaman peygamberinin hicret edeceği yer herhalde burası olmalı," dedim. Meğer peygamberimiz o sırada

0: buraya hicret etmiş. Kuba'daymış ama benim bu işlerden hiç haberim olmamış. Köle olarak çalıştığım Yahudinin yanında bir gün ağaca çıkmış hurma topluyordum. Efendim de ağacın altındaydı. O sırada başka bir Yahudi gelip kendisiyle konuşmaya başladı. Dedi ki, Allah Evs ve Hazreç kabilelerinin belalarını versin. Vallahi onlar Mekke'den gelen bir kişinin etrafını sarmışlar, ona peygamber diyorlar. Bu sözleri duyunca beni öyle bir titreme tuttu ki neredeyse ağaçtan düşecektim. Gelen adama sen ne dedin diyerek ağaçtan indiğimde efendim çok şaşırdı. Bu iş seni neden ilgilendirsin, sen işine bak diyerek suratıma müthiş bir tokat attı. O gün topladığım hurmaların en güzellerini seçip Kuba'ya gittim. Ve Allah Resulü'nü bulup o hurmaları kendisine sadaka olarak getirdiğimi belirttim. Elini bile sürmedi. Kendi kendime bu bir dedim. Çünkü yanında kaldığım rahipten onun sadaka almayacağını duymuştum. Birkaç gün daha geçince tekrar hurma topladım ve yine Allah Resulü'nün yanına gittim. Fakat bu sefer hurmaların hediye olduğunu söyledim. Onlardan yedi, yanındaki kişilere de ikram etti. Bu iki dedim. Daha sonra da peygamberlik mührünü görmek için çevresinde dolanmaya başladım. Üzerinde gömlek bulunuyordu. Bir türlü göremedim. O sırada Allah Resulü bana tebessüm etti ve hiçbir şey söylemeden sırtını açtı. Kalbimi okumuştu ve bir de baktım peygamberlik mührü orada. Üzerine kapandım, öptüm ve ağlamaya başladım. Hazreti Selman anlatmaya devam ediyor. Allah Resulü bir gün, ''Ey Selman, efendinle anlaş da seni bıraksın.'' dedi. Bunun üzerine beni satın alan Yahudi ile konuştum. 300 hurma fidanı dikmek ve 40 okiye altın vermek şartıyla beni serbest bırakacağını belirtti. Hemen gidip Allah Resulüne söyledim. Peygamberimiz 300 hurma fidanını kendi eliyle dikti. O sıcak mevsimlerde hurma fidanlarının tutması zordu. Fakat Allah'a yemin ederim ki Allah Resulünün diktiği bütün fidanlar yeşerdi. Sadece bir tanesi tutmamıştı. Bu fidanı kim dikmişti diye sorunca Ömer dikmişti dediler. Peygamberimiz onu söküp tekrar diktiği zaman o da yeşerdi. Üstelik bütün fidanlar aynı yıl meyve verdi. Ben sağa sola koşuşmaktan ötürü Bedir ve Uhud harplerine katılmamıştım. Buna rağmen peygamberimiz savaş ganimetlerinden bir parça altın verip şunu al da altın borcunu öde buyurdu. Verdiği parçaya baktım. Gözüm tutmadı. Ya Resulallah, bu kadarcık altın neyime yeter dedim. O altın parçasını diline sürüp Yüce Allah senin üzerindeki borcu mutlaka bu altınla öder dedim. Onu alıp efendime koştum. Allah'a yemin ederim ki o altınla bütün borcumu ödediğim halde hiç eksilmedi. Eğer o altın parçası Uhud dağıyla tartılsaydı kesinlikle ondan ağır gelirdi. Hazreti Selman hürriyetine kavuştuktan sonra Allah Resulü'nün yanından hiç ayrılmadı ve özellikle Hendek Savaşı'ndaki fikirlerinden ötürü onun dualarına mazhar oldu.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akradaşım, yoldaşım.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Allah'ım Zülkif'le selam olsun. Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Akra Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra diyor. Dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, lütfu, dünyada, ahirette, her zaman, her yerde, iki canda üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Çok şerefli, çok kıymetli, çok mübarek, çok önemli efendim günler, bu günler. Burada ilk önce bu günlerin faziletiyle ilgili bir hadis-i şerif okumak istiyorum. İbn Abbas radıyallahu anh'a duymuş, nakletmiş. O merfuan ondan naklediliyor hadis-i şerif. Bunun manasını önce müjdeli olarak size bildireyim. Kurbanına kadar olan zamanın önemini kardeşlerim bilsin. Önceden uyanık olsunlar, tedbir de alırlar. İbadeti de ona göre yaparlar diye. Bunu bu konuşmamda hatırlatmayı özellikle istedim. Manası şöyle okuduğum ibarenin. Mamin eyyamin. Günlerden hiç günler yoktur ki el amelü salihu, yapılan ibadet cinsinden sevap kazandıran iyi işler, salih ameller, ehabbu ilallah, Allah'a daha sevgili, fihinle bu günlerin içinde

buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani aşire zilhicce. Bu sözleriyle zilhiccenin 10 gününü kastetmiş. Zilhiccenin 10 gününe işaret ederek buyurmuş ki Allah-u Teala Hazretlerine esnasında ameli salih yapılan günlerin içinde bu 10 gün kadar daha efendim yapılan ibadetlerin sevimli, sevgili olduğu başka günler yoktur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu Zilhicce'nin 10 gününü kastederek. Efendim tabi neden? Hacıların hacca geldiği ve İslam'ın 5 ana direğinden, rüknünden, erkanından, esasından, temelinden biri olan, uluslararası bir ibadet olan, dünya çapında bir ibadet olan, cihan şumul bir ibadet olan haccın yapılma günleri. İnsanların dünyanın en mukaddes beldesi olan efendim harem mıntıkasına, Mekke ve civarına geldikleri günler oluyor. Tabi dünyanın her yeri içinde bu zaman en kıymetli zaman oluyor. Zilhicce'nin 10 günü ve bu günlerin içinde yapılan salih ameller, işler, ibadetler Allah'a çok sevaplı, çok sevgili oluyor. O halde demek ki bu konuşmayı duyduğunuz andan itibaren ne gibi amali saliha, sevaplı iş yapabilirim diye efendim düşüneceksiniz. Bu günlerin sevabından azami derecede sevap kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız. Neler olabilir? Amali saliha, salih ameller. Bir kere oruçlar çok sevaplıdır. Hele hele hacılar için değil ama hacılar çünkü hac vazifesi yapacak, yorulmasınlar diye onlar için doğru değil o gün oruç tutmak mekruh. Fakat hacı olmayan, başka diyarlarda olan, hacca gelmemiş olan Müslümanlar için çok önemli bir oruç tutma günü nedir? Arefe günüdür. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce. O gün tutulan bir gün oruç, o güne kadar geride kalmış olan bir senenin günahlarını affettirdiği gibi, ileriye dönük, ilerideki Arefe gününe kadar ki ileriki bir senenin de günahlarını affettirir diyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz insanlar günahı işlemedikçe sorumlu olmuyorlar. Allah yani kafasında böyle bir günah işlemek niyeti olsa sırf ondan dolayı ceza yazmıyor. İşlemediği bir şeyden dolayı, işlemden dolayı, fiilden dolayı, eylemden dolayı, yapmadığı, henüz yapmadığı bir şeyden dolayı efendim ceza vermiyor. Ama dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz gelecek yılın günahları da affolacak buyuruyor. Yani Arafa günü oruç tutmanın o kadar sevabı var ki bir geçmiş senenin günahları affoluyor, bir gelecek senenin günahları affoluyor. Efendim Arafa günü oruç tutmak çok sevap. Tabii bu Zilhicce'nin 10 gününde amel-i salihayı işlemek de çok sevap olduğu için hem bu günleri oruçlu geçirebilirsiniz, çok sevabı oruç tutarak kazanırsınız. Bir, nafile namazlar kılarak, yani nafile namaz ne demek? Türkçe'de nafilenin bir ters kullanımı var. Nafile uğraşma, yani boş yere uğraşma manasına geliyor ama nafile ibadet demek o demek değil. Arzdan ayrı olan efendim ibadetlere nevafil derler, nafile derler. Yani fazilet babından sevap kazanırsa sevap olacak ibadetler demek. Bunu Müslümanlar bilir de bilmeyenler nafile sözünü yanlış anlamasınlar. Efendim farz olmayan oruçlar, namazlar, bunların çok sevapları var. Mesela her zaman söylüyorum, sabah namazından sonra işrak vaktine kadar camide oturup Kur'an okuyup zikir edip kalkıp iki rekat namaz kılarsa ne oluyor? Bir hac ve ömre sevabı kazanıyor. Hacca gelemeyenler işte al buyurun sevap. Bizim hocamızın camisi İskenderpaşa'da hep bunu kendisi yaptırırdı. Adet oldu. İhvanımız da dünyanın, Türkiye'nin her yerine dağıldılar. O adet oralarda da canlandı. Yani bir sünnet canlandı. Ümmetin fesada uğradığı zamanda bir sünneti canlandırana 100 şey sevabı var. Hocamızın bir de oradan ne kadar sevaplar aldığını düşünün. Hocamız canlandırdı. Yani hatırlatmış oldu. Türkiye'de ben mesela hocamızdan önce başka yerlerde böyle sabah namazından sonra camide durup da işrak vaktine kadar zikir, dua, ibadet, efendim Kur'an okunmasını hiç görmedim. Başkaları da çok nadir gördüklerini sanmıyorum. Bir tek yerde gördüm. Hocamız da bunu gördükten sonra Urfa'nın efendim Dergah Camii'nde gördüm. Orada da baktım okuduğumuz evrak bizim evradı.

aynısı. Zaten Halid-i Bağdadi Efendimiz Urfa'ya gelmiş. Hatta torunu orada efendim hastalanmış. Urfa Ulu Camii'nin avlusuna gömülmüş. Yani oraları bizim diyarlar. Zaten Güneydoğu Anadolu'nun neresi? Nakşibendistan. Ben bunu böyle diyorum. Bir iki kişiden de duydum. Yayılmış yani bu tabirde. Orası Nakşibendistan elhamdülillah. Her dağda bir mübarek velinin türbesi var. İşte bu falanca, bu filanca diye. Oraları gezdiğimiz zaman efendim ne kadar hoşumuza gitmişti. Evet, şimdi işrak namazı sevap. Duha namazı sevap. Yani öğle ile sabahın arasında 9'da, 10'da, 11'de kılınan 4 rekat ve daha fazla namaz. Efendim, akşam namazının arkasından evvabin sevap. Gece yatarken abdest alıp namaz kılıp abdesti yatmak sevap. Gece kalkıp teheccüd kılmak sevap. Demek ki bu 10 günde tutulan gündüzleri oruç tuttuktan sonra bu namazlara devam edilebilir. Kur'an okunur, sevap, zikir yapılır, tesbihler çekilir, çeşitli sevaplı tesbihler var. Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Peygamber Efendimiz dervişlerin sultanı, dervişliğin sultanı. Nice nice efendim zikirler tavsiye etmiş, şeyhlerin sultanı efendim. Subhanallahü ve bihamdihi, Subhanallahü lezim ve bihamdihi, Estağfurullah demek, salatu selam getirmek, Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvveti illa billahi ve aliyyil azim demek, la ilahe illallah demek, Allah demek, hasbunallah demek vesair güzel kelimat-ı tayyibat efendim bunları zikretmek bu günlerde efendim bu. Kur'an okumak da zikir tabi, hatim indirmek, Kur'an okumak. Yani Ramazan'daki gibi gayretlenmek efendim çok iyi. Başka kesenin ağzını açıp hayır hasenat yapmak çok iyi. Demek ki kesenin ağzını açarak fukaraya yardım ederek hayır müesseselerimizi, hizmet müesseselerimizi destekleyerek efendim muhtaçlara yardım ederek, açları doyurarak, yoksulları efendim kollayarak, çıplakları giydirerek sevaplar yapılabilir. Sevapların pek çok çeşitleri var. Allah Teala Hazretleri İşte böylece bu 10 günde özellikle hani Ramazan'da herkes gayrete geliyor. İşte bu o Ramazan'dı, bu da kurban. Yani bu kurbanın evvelindeki bu 10 günde aynı aşk ile şevk ile canlı ibadetlerin vesilesi olmalı. Efendim tabi bu Kur'an-ı Kerim'de de var bu 10 gün. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetri. Bu böyle El-Fecr-i suresinde efendim, Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki buradaki El-Fecr-i ve Leyal'in aşırın buradaki 10 günden 10 geceden murat aşırül adha. Adha neydi? Kurbandı. Yani kurbanın evvelindeki Zilhicce'nin bu kurbana kadar olan 10 günüdür diye beyan etmiş. Vel-Vitru yevmi arafe tek gün denilen arafe günü. Müstesna hasta güzel bir efendim müstesna zaman gün efendim ve şef'u yevmin nahr çiftte o sözle de kastedilen kurban bayramı yani Arafe'den sonraki gün diye hadis-i şerif var sahih hadis-i şerif efendim buralardan belli oluyor ki efendim bu 10 gün Kur'an-ı Kerim'le de hadis-i şerifle de efendim önemine işaret edilmiş bir gün ben de size önemini anlattım. Bugünlerde yapacağınız salih amelleri artırın ve gayrete gelin. Çok güzel hizmetler yapın. Bir de burçlara diktiğimiz bayraklar dalgalansın. Efendim Ulubatlı Hasanlar şehit olunca bayraklar aşağı düşmesin. Bir başkası gelsin o tutsun. Bayrak dalgalanmaya devam etsin. Burçlar fethedilsin. Konstantiniyeler fethedilsin. Konstantin'in şehri Konstantinopolis. Konstantin'in şehri ne olmuş? İslampoli. İstanbul. İstanbul olmuş sonradan. İslam şehri olmuş. Onun için bu işi bilenler, mahiyetini bilenler İstanbul kelimesini kullanmak istemiyorlar da yerine Konstantinopol diyorlar. Konstantin şehri. Konstantin şehri idi. Fatih Sultan Muhammed Cennet Mekan Han Hazretleri Peygamber Efendimiz'in müjdelediği ordunun başkanı, Peygamber Efendimiz'in müjdelediği genç komutan Allah'ın izni ve lütfu ve yardımıyla oraya İslam'ı getirdi. O şehir İstanbul, İstanbul oldu. Ben küçükken İstanbul derlerdi bizim yaşlılarımız köyde. İstanbul'u galat söylüyorlar sanırdım. Yani İstanbul kelimesini doğru telaffuz etmesini bilmiyorlar sanırdım. Şimdi işin esrarını öğrendim. Aslı İstanbul, İslam şehri demek. Oradaki bol,

İşte Bolu şehri var, Safranbolu var, İnebolu var, Hayrabolu var. Orada şehir demek onlar. İstanbul ne demek? İstanbul'u yani İslam şehri demek. Konstantinbolu iken, Konstantinopolli iken İstanbul'u yapmış Fatih Sultan Mehmet. O hatırayı unutmamak lazım, bilmek lazım, değerini anlamak lazım. Tarihten kopan bir insan hafızasını kaybetmiş, hastalanmış, mecnun olmuş bir insan gibidir. Hafızasını, tarihini kaybetmiş olan bir millet öyle bir insan gibidir. Tarihimizi unutmayacağız, bileceğiz. Cennet mekan Fatih şöyle demişti. Efendim muhteşem Süleyman Kanuni şöyle demişti. Efendim Abdülhamid Han böyle demişti. Orhan Gazi şöyle yapmıştı. Osman Gazi oğlu Orhan'a şöyle vasiyet etmişti. Her şeyi su gibi bileceğiz. Bir kitap neşrettiler. Osmanlı Devleti ile ilgili iki ciltli kitap. Kütüphanemde karşımda. Ne güzel yani. Araplardan bir zat-ı muhterem Osmanlılar ile ilgili bir kitap yazdı. Dedi ki kendisi iftiraya uğramış olan bir aziz devlet Osmanlı Devleti. İki nokta üstünde Osmanlı Devleti. El müftera aleyhi. Yani devletül Osmaniye'ye el müftera aleyhi. Kendisine iftira edilmiş. Müftera aleyha. İftira atılmış. Karalanmış yani yalan yanlış yere. Ama aslında asaletli, güzel duygularla çalışmış. Mübarek, mübeccel bir efendim devlet diye Araplar yazıyorlar. Ben bir bakanla karşılaştım bir uçakta da dedi ben çok merak ediyorum bu Osmanlılar onlarla ilgili bir doğru düzgün kitap tavsiye edebilir misin dedi bana. Arap bakan Arapça kitap istiyor. Ben de bazı tavsiyelerde bulunmuştum. Yani ecdadımızı, tarihimizi, mazimizi, mefahirimizi efendim ecdadımızın kıymetli işlerini, kıymetli fikirlerini unutmayacağız. Biz devam ettireceğiz. Başkası devam ettiremez. Biz aşılayacağız. Cihana İslam'ı biz götüreceğiz. Onun için çocuklarımıza Fatih ismini veriyoruz. Allah yolunda hizmet etsinler diye. Efendim bunları unutmayalım. Evet. Bu 10 günde salih amellere dikkat edeceğiz. Gelelim efendim bugünkü konuşmamıza ikinci bir hadis-i şerife. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre yani Buhari ve Müslim'in sahih kitaplarında var. Şimdi bizim Türkiye'de merak oldu. Hadis söylediğin zaman mutmain olmuyor. Karşıdaki gençler filan. Diyorlar ki kaynağı ne? Tamam kaynağı Buhari ve Müslim. Tamam mı? Tamam. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler ki Süile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyül ameli efal. Peygamber Efendimiz'e sorular sordular. Dediler ki ya Resulallah amellerin, ibadetlerin en faziletlisi hangisidir? Tabi bir 10 günde en faziletli işler yapmak, yani başka günlerde, başka aylarda yapılandan daha sevaplıdır diye de hadisi okuduk ya ilk önce. Şimdi burada gene amellerin hangisi en faziletlidir, eftaldır diye efendim soruldu Peygamber Efendimiz'e diyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Kale, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İmanın billahi ve resulihi, Allah'a ve onun elçisine, yani Peygamber Efendimiz'in kendisine imandır. En önemli iş odur. En önemli eylem odur. En önemli efendim vazife odur. Allah'a kul olacak, Allah'ın varlığını, birliğini bilecek. Peygamber Efendimiz'in onun gönderdiği mübarek bir insan, peygamberlerin sonuncusu ama serveri olduğunu, insanoğlunun, insan neslinin, Beni Adem'in seyyidi olduğunu bilecek, sevecek, bağlanacak Peygamber Efendimiz'e. Bağlananlar ne güzel rüyalarında tatlı tatlı görüyorlar, Peygamber Efendimiz'in güzel güzel iltifatlarına nail oluyorlar. Memnun oluyorum, seviniyorum. Bak ne kadar güzel, genç yaşta o mazhariyete eriyorlar. Tamam, ilk iş Allah'ın varlığını bilmek, Resulullah'ın onun peygamberi olduğunu bilmek ve bağlanmak. Ne olacak yani Allah'ın varlığını bilince? Allah'a itaat edecek, kulluğu güzel yapacak. Resul'ün varlığını bilince ne olacak? Onun sünnetine uyacak. Ona indirilmiş Kur'an'ı tanıyacak, Kur'an'ı öğrenecek, Allah'ın ahkamını öğrenecek ve efendim Resulullah'ın o ahkamın nasıl uygulanacağını öğretmesini anlayacak, öğrenecek, Resulullah'ın yolunda yürüyecek, sünnet-i seniyye çizgisinde yürüyünce tüm münafıklar, deccal, efendim, şeytan, efendim, fasık, facir, zalim kimse öyle bir Müslümana zarar veremez. Sünnete sarılmaz.

0: ayrılan Müslüman kurtulur. Sünnetten ayrılan Müslüman fitnelerin, felaketlerin, efendim, aldatmacaların karşısında yıkılır, kaybolur, mahvolur. Onun için sünnet-i seniyeye sarılacak. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. Bakın, Allah'a inanmak ve Resulüne inanmak. İkisi ayrılmaz birbirinden. Çünkü Allah'ın emirlerini bize bildiren onun elçisi olan Muhammed-i Mustafa. İkisi beraber tabi. Allah onu göndermiş, şey yapacağız. Ona tam tabi olacağız. Bir de sümme maza. Sonra bundan sonraki sırada hangisi var? Bundan sonraki hangisidir? Ya Resulullah. Ya Resulullah diye sordular gene. Tamam. Birincisi Allah'a inanmak, Resulullah'a inanmak. Şimdi bazıları Türkiye'de var, Avrupa'da var, Amerika'da var. Ben Allah'a inanıyorum diyor. Güzel. Efendim, teist yani ateist değil. Tanrı tanımaz değil. Normal, anormal. Teist, ateist. A, olumsuzluk takısı oluyor. Efendim, ateist. Tanrı tanımaz. Tanrı'yı inkar eden, münkir. Efendim, Tanrı'yı inkar eden, varlığını inkar eden değil. Teistim diyor ama yetmez. Teistsin ama, Tanrı'yı tanırsın ama senin tanıdığın Tanrı'yı bir tarif et bakalım. Konuştuğu zaman çok yanlış, çok yanlış. Bakıyorsun çok yanlış. Doğrusunu nereden öğrenecek? Resulullah Muhammed-i Mustafa Efendimiz'den öğreneceği için imanın billahi ve Resulü diyor. Çünkü başka türlü Tanrı deyince her birisi bir başka şeye tapılır. Öteki dinlerin mensupları da putları yapıp karşısında tapınmıyorlar mı? Eskiden beri tarih boyunca böyle olmamış mı? Onun için Allah'a ve Resulüne iman. Bir de sünne maza. Bundan sonra ne gelir ya Resulallah? Yine sordular. Kale haccun mebrurun. Usulüne uygun, efendim, güzel bir şekilde yapılmış olan hac diye Peygamber Efendimiz haccın da çok büyük bir şey olduğunu söyledi. Tabii hacca herkes gelemiyor. Türkiye'de şartlar var. Kura var hatta. Arabistan'dan sınırlamalar var. Vize var efendim. Sonra insanın kişisel olarak sıhhati uygun olmayabilir, parası olmayabilir. Efendim, çeşitli başka maniler olabiliyor. Efendim, herkes hac edemiyor. Her hac eden de hac-ı mebrur yapamıyor. Yani makbul, iyi bir hac. Allah'ın sevdiği güzel bir hac yapamıyor. O da en sevaplı işmiş. Allah hacca gelen kardeşlerimizi efendim uyanık Müslümanlar eylesin. Haccını güzel yapmaya muvaffak eylesin. Mebrur bir hac yapıp efendim cennetlik olmayı kazanıp, çünkü efendim el haccunu mebruru leyse lehu cezaun illa cennet. Haccı mebrur yaptı mı mükafatı cennet. Başka bir şey değil. Cennetten başka bir şey değil mükafatı. O mükafatı kazanıyor. Haccı mebrur yapanın mükafatı o kadar büyük. Bu usta pek çok hadis-i şerifler var. Efendim bu Zilhicce'nin 10 gününü kurbana kadarki günleri en güzel şekilde çalışmalarla değerlendirmenizi diliyorum. Allah-u Teala Hazretleri büyük sevaplar kazandırsın. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü ve Akradyo dinleyicileri ve diğer kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun.
1: Cuma Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma Sohbeti'ni istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma Sohbeti'nde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Sağduyunun Sesi Akra.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
0: Akra Reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyük baş ve 47 kilo küçük baş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
3: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
4: Mutaffifin Suresi. Sevgili dinleyiciler, öğüt verici ve uyarıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden olan Mutaffifin Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 36 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetinde geçen ve ölçü ve tartıda hile yapanlar anlamına gelen Mutaffifin kelimesinden alır. Surenin ilk ayetlerinde ölçü ve tartıda hile yapanların öldükten sonra diriltilecekleri ve o gün Rabbimizin huzurunda hesap verecekleri anlatılır. Mutaffifin suresinde ölçüde ve tartıda hilenin yasaklığı, hesabın hak oluşu, inanan ve inanmayanların halleri anlatılmaktadır. Sure, müminlerin dünyadayken kafirlerin alaylarına maruz kaldıkları, sabrederek cenneti hak edişleri ve cennetten kafirlere bakışlarının anlatıldığı bir tasvirle sona erer.
3: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.

Merhaba dostlar. Hanelerinize sürur sunmaya, aşk odunu tutuşturmaya geldik. Bu hafta dilimize kelam, gönlümüze ışık olacak bir konuğumuz var divanımızda. Miskin diye anılan, yüzyıllardan beri milletimizin gönlünde yer eden, güzel bir sufiden, Yunus Emre'den söz edip şiir okuyacağız size.

Analarımız beşikteyken onun ilahileriyle uyuttu bizleri. Yunus evde, okulda, iş yerinde hikmet dolu şiirleriyle rehber oldu bizlere. İlahileri gönüllerimizi coşturdu. Ölümlerde bizi tefekküre daldırdı. Mevlid-i Şerif'in ardından okuna geldiler sürekli. Beşikten mezara, maneviyat dünyamızda dolaşıp durdular beyit beyit, mısra mısra.

Yunus Emre'nin 1240-1421 yıllarında doğduğu, 13. yüzyılın ikinci yarısıyla 14. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı ve 1322'lerde vefat ettiği kabul edilmekte dostlar. Tapduk Emre'ye senelerce hizmet ettiği, dergahına uzun yıllar düz odun taşıdığı, halk arasında söylene gelen menkıbelerdendir. Yunus, şiirlerinde üstadı Tapduk Emre'yi sık sık zikretmektedir. Bazı araştırmacılar Yunus'un ümmi, yani okumamış olduğunu iddia ederken, ilim adamlarının büyük çoğunluğu Yunus'un Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra İslam tarihini ve diğer dini ilimleri tahsil ettiği hususunda ittifak etmişlerdir. Yunus Emre'nin diliyle ilgili olarak Profesör Doktor Faruk Kadri Timurtaş şunları söylüyor. Yunus Emre 13. yüzyılda Anadolu'da yeni bir edebiyat dilinin doğuşunda en mühim rolü oynayanlardan biridir. Eski Anadolu Türkçesi denilen bu devrenin en büyük temsilcilerinden olan şairimiz, dilimizi son derece güzel kullanıp işleyen, geliştiren büyük bir sanatkardır. Dili eşsiz bir kudret ve hünerle kullanan Yunus'un şiirlerinde Türkçe en güzel şeklini almıştır. Dilimizin milli sesini, milli çehresini ve dehasını o devirde en iyi aksettiren sanatkar Yunus Emre'dir. Onun dili en güzel, en halis Türkçedir. Yunus halkın dilini en canlı, en ışıklı ve en sıcak bir şekilde kullanmıştır. Türkçenin bir edebiyat ve kültür dili olmasında Yunus'un hizmeti son derece büyüktür. Bu dil, İslami Türk medeniyetinin o devirde taşıdığı bütün zenginliği içine alan ve aksettiren milli bir dildir. Yunus sade bir dil kullandığından halk onu yüzyıllar boyunca severek okumuştur. Bugün de severek okumaktadır. Yunus Emre'nin Risaletün Nushiye ve Divan olmak üzere iki eseri biliniyor. Risaletün Nushiye bir nesir ve 573 beyitlik bir mesnevi olup 1307-1308 yılları arasında yazılmıştır. Divan 300 civarında şiirden meydana gelirken ona yakıştırılan şiirlerin sayısı 1000'i aşmaktadır. Bunlardan özellikle Aşık Yunus'un şiirleri Yunus Emre'nin şiirlerine çok benzemektedir. Yunus'un şiirlerine genelde ilahi denilmiş ve Mevlid gibi Yunus Divanı dini bir metin kabul edilerek okunmuştur.

Moğol istilası zamanında ve Osmanlı'nın kuruluş döneminde yaşadığı kabul edilen Yunus Emre'nin toprağa bağlı çalıştığı, çiftçilik ve hayvancılık yaptığı şiirlerinden anlaşılıyor. Onun ayrıca çok gezdiği, Anadolu, Suriye, Azerbaycan ve Kafkasya bölgelerini dolaştığı görülür. Şiirlerinde Osman Gazi ve Orhan Gazi devri mutasavvıflarından Geyikli Baba ve Balım Sultan'ın adları geçer. Bütün bu bilgilerden Yunus Emre'nin Anadolu'nun hareketli bir devrinde ancak payitahtlardan uzak kendi hususi dünyasında ve iç aleminde yaşadığını anlıyoruz. Yunus'un bugün Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sanrıköy'de, Karaman'daki Yunus Emre Camii avlusunda, Bursa'da, Konya'da, Aksaray'da, Sandıklı'da, Ünye'de, Sivas'ta,

Kasım'da Kulay'la Salih'le arasındaki Emre Sultan köyünde, Erzurum'un Duzcu köyünde ve Isparta'nın Keçiborlu ilçesi civarında mezar, mekan ve ziyaretgahları bulunmaktadır. Bütün bunlar Yunus'un Müslüman Türk milleti tarafından ne kadar çok sevildiğini göstermektedir sevgili dostlar. Şimdi Yunus Yunus kokan ilahilerden birini dinleyelim. Sonrasında Divan-ı Aşk devam edecek.

Şimdi Yunus Emre'nin güzel bir şiirine ses vereceğiz dostlar. Söyle kim aşık olanın işi ahzar olur. Hasretinden ol perinin gözyaşı pınar olur. Dünü gün eylerim zarı, yâri görem derim yâri. İşitmezler bu haberi, aşksızlar bir haber olur.

Aşık isen didarına, koma bugünü yarına. Varanlar aşk pazarına, kendisinden bizar olur. Aşıklarla mekan olur, dü cihan terkini urur. Canı cihan ne nesnedir, çün dost ile pazar olur.

0: Kanı gerçek aşık, kanı gelin isteyelim anı. Bir çare Yunus'un canı, dost yoluna nisar olur.
1: Aşkla söylenen sözler. Divanı aşk.

Değerli dostlar, Yunus Emre İslam'ın hakikatlerini söylerken hem insanımızın iman dünyasını kurmuş, aydınlatmış, hem de Türkçeyi, dilimizi güzelliklerle mayalamıştır. Eskiden çocuklar amin alayına Yunus'un ilahileriyle uğurlanırmış. Elif eyledik ötürü, pazar eyledik götürü, yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Yunus'un şiirleri ilahi olmuş, dilden dile dolanmış. Çirkinliklere tahammül, zorluklara sabır telkin etmiş bu ilahiler. Geldi geçti ömrüm benim, çol yel esüp geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, şol göz yumup açmış gibi diyerek hareketli ve o nispetle verimli ömrünü çekirdek misali bir dörtlükle ifade edebilen Yunus'un sesi Anadolu'nun sesidir. Yunus'la Anadolu dün olduğu gibi bugün de beden ve ruh gibi birbiriyle sarmaş dolaştırlar. Yunus'u layıkıyla anlatmak ne mümkün? Derya desteğe sığar mı? Yunus anlatmakla biter mi? Katre ummandan haber verir. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Bir nebze anlatabilirsek, Yunus'un kendisi ve ölmez şiirleri sayesindedir. Zaten söyleyeceklerimizi güzelleştirecek olan da budur. Yunus Emre, kendi asrının kalbi yanık, Allah aşığı bir şairidir. O da bir asr-ı saadet Müslümanı gibi yaşamış, bir sahabe gibi gönlü bütün insanların ebedi saadete kavuşmaları için çırpınıp durmuş, hep bu uğurda insanın iki cihan saadeti için yanıp tutuşmuştur. Yunus Emre de gecelerin çok karardığı bir zamanda gelmiş, çok kararan gecelerin yakın olan aydın sabahlarını müjdelemiştir. Yunus Emre de dağlardan daha sağlam, denizlerden daha derin, semalardan daha yüksek ve geniş olan imanıyla halkın kararan ufuklarını aydınlatmış, sönen ümitlerini alevlendirmiş, korkuya dönüşen yarınlarını emniyete almıştır. Kalbinin feryadını, ruhunun münacatını önce kendine, sonra halka duyurmak için Anadolu'yu arşınlayıp durmuş, bitmek tükenmek bilmeyen bir azim ve enerjiyle halkın yüreğine soğuk sular serpmiştir. 13. miladi yüzyılda, yani bundan 700 yıl önce, Anadolu ruhi, siyasi ve sosyal bakımdan yeni bir mayalanma ve yoğrulma çağının başındaydı. Üstelik batıdan gelen ve aralıklarla birkaç yüzyıl süren Haçlı seferleri ve doğudan gelen Moğol akını, Anadolu'yu ve Anadolu insanının aklını ve kalbini allak bullak etmiştir. İşte böyle bir atmosferde Yunus mektebe başlamıştır. Devrinin bütün irşat ve fikir yuvalarını dolaşmış, hepsini bütün yönleriyle tetkik edip faydalanma fırsatı bulmuştur. Medreselerde öğrendiği dil ve ilmi, tekkelerde amel ve ilham haline getiren Yunus, bu ilim ve ilhamın imtizacıyla yücelmiş ve devrin maddi manevi yaralarına çare aramaya başlamıştır. Mescitte medresede çok ibaret eyledin, Işk adına yanuban ondan hasla geldim. İlmin yardımıyla Allah'ı bulup, marifet

Beytullah'a ulaştıktan sonra, aşık maşuku birdür bile, ışıktan gelir her söz dile, biçare Yunus ne bile, ne kara okudu ne ak, diyerek okuduklarını bir kenara bırakmış, gönlüne dolan sevgi ve muhabbete bakarak, ne elif okudum ne cim, varlığındadır kelecim, gönül kitabından okur, eline kalem almadı, gibi beyitlerinde de görüldüğü gibi, kalbi ilhamla kainat kitabını okumaya başladıktan sonra, kalemle ilim tahsil etmeyi bırakmıştır.

Ne ilmim var, ne taatüm. Ne gücüm var, ne takatüm. Meğer senin inayetün, kızla yüzümü akçalabım. Diyerek her haliyle acizini anlamış ve çareyi Allah'a sığınmakta bulmuştur.

Yunus aşıktır. Yunus aşkı arar ve sevmeyi telkin eder. Sevmek ve tanımak kolay iş midir? Hele aşkı tanımamış, sevmemiş, sevilmemiş insanlara aşkı anlatmak, kıraç kupkuru toprağa ormanı atmaktan zordur. Koca gönüllü Yunus bu çetin işin fedaisidir.

Hak aşığı Yunus şöyle der bir şiirinde. Be hey kardeş, hakkı bulalım mı dersin? Hakka yarar amel işlemeyince. Bu sırrın ötesin duyan mı dersin? Mürşid-i Kamil'e söylemeyince. Be hey kardeş, gel bu tevhide boyan. Tevhiddir nefsin kalesin bozan. Hiç kendi kendine kaynar mı kazan? Çevre yanın ateş eylemeyince.

Yunus'un bir dertli dolabı vardır ki döner durur aşkla. Dolabın hikayesini bakın nasıl anlatıyor Yunus şiirinde. Benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır inilerim. Ben bir dağın ağacıyım. Ne tatlıyım ne acıyım. Ben Mevla'ya duacıyım. Derdim vardır inilerim. Beni bir dağda buldular. Kolum kanadım kırdılar. Dolaba layık gördüler. Derdim vardır inilerim. Dağdan kestiler bezenim. Bozuldu türlü düzenim. Ben bir usanmaz ozanım. Derdim vardır inilerim. Şol dülgerler beni yondu. Her azam yerine kondu. Bu iniltim haktan geldi. Derdim vardır inilerim.

Suyum alçaktan çekerim, dönüp yükseğe dökerim. Görün beni, neler çekerim. Derdim vardır, inilerim. Yunus burada gelen gülmez. Kişi muradına ermez. Bu fani de kimse kalmaz. Derdim vardır,

Yunus Emre, Tapduk Emre'nin hizmetinde bulunurken, manevi aleminde bir ilerleme olmadığını zannederek, üzüntüsünden dağlara, kırlara düşer. Yolculuğunda bir gün iki kimseye rastlar. Onlarla arkadaş olur. Her öğün bunlardan biri dua eder. Dualarının bereketiyle bir sofra yemek gelir. Dua sırası Yunus Emre'ye gelir. O da dua eder. Duada, "Ya Rabbi, benim yüzümü kara çıkarma. Arkadaşlarım kimin hürmetine dua ettiyse, onun hürmetine duamı kabul et." der.

Dua bitince iki sofra yemek yedir. Arkadaşları, kimin yüzü suyu hürmetine dua ettin diye sorarlar. Yunus Emre, önce siz söyleyin der. Arkadaşları da, biz Tapduk Emre'nin kapısında hizmet eden Yunus'un hürmetine dua ettik derler. Bunun üzerine Yunus Emre durumu anlayıp tekrar Tapduk Emre'nin yanına döner ve kapısının önüne yatar. Tapduk Emre'nin gözleri görmez. Kapısının önüne varıp ayağı bir şeye takılınca bu bizim Yunus değil mi diye sorar ve onu kabul eder. İşte o andan itibaren Yunus Emre halkın dillerden düşürmediği ilahileri söylemeye başlar.

Senelerce hocasına dağdan odun taşır. Getirdiği odunlar ip gibi düzgündür. Hocası, "Ey Yunus, bu ne iştir? Hiç eğri odun getirmiyorsun." buyurunca, "Efendim, bu kapıya eğri odun yakışmaz." cevabını verir.

Anadolu ve diğer Türk illerinde çok sevilen Yunus Emre'den başka, bu sevgi, saygı ve hayranlık için başka bir örnek yok gibidir. Her bakımdan milletimizi birbirine bağlayan manevi bir toplayıcılığı vardır. Onda toplumumuzun iç yapısındaki aynı hisler, duygular ve değer yargıları bulunmaktadır. Onu unutturmayan sebep budur. Anadolu'da Yunus Emre'nin divanının bulunmadığı, ilahilerinin okunmadığı ev yok gibidir. Yunus Emre, şiirlerini aruzla ve daha çok hece vezniyle yazmıştır. Şiirleri açık, derin manalı, samimi ve heyecanlıdır. İlahi aşk, varlık, yokluk, hayat, ölüm meseleleri ve bunlara bağlı olarak dünyanın faniliği gibi meseleleri en iyi şekilde şiirleriyle anlatmıştır.

Bir şiirinde Yunus şöyle seslenir. İyi yarenler, iyi kardeşler, sorun bana kandaydım. Diler isen aydı virem, ezeli vatandaydım. Kalu bela söylemedin, tertip düzen eylemedin. Hak'tan ayrı değil idim, ol ulu divandaydım. Eyyub ile derde esir, iniledim çektim ceza. Belkıs ile taht üzere, Mühri Süleyman'daydım. Yunus ile balık beni çekti, deme yuttu bile. Zekeriya ile kaçtım, Nuh ile tufandaydım. İsmail'e çaldım bıçak, bıçak bana kâr etmedi. Hak beni azat eyledi, koç ile kurbandaydım.

0: Yusuf ile ben kuyuda yattım, cefa çektim bile. Yakup ile çok ağladım, bulunca figandaydım. Asa ile Musa ile kaçtım, çıktım Tur Dağı'na. İbrahim ile Kâbe'de bünyat bırağındaydım. Miraç gecesi Ahmet'ün arşta Nâleyn'ün döndürdüm. Üveys ile Urdum tacı, Mansur'da Urgan'daydım. 18 yıl Kaf Dağı'nda Hamza ile meydandaydım. Ezeli'den dilimde Uşhak birdir, Hak'tur Resul. Bunu böyle bilirken sanma ki gümandaydım. Yere dünya durulmadın, alem dünyaya gelmedin. Öküz balık eylemedin, ben ezeli andaydım. Yunus senlin aşık canın, ezeli aşıklar ile. Ol Allah'ın dergahında, seyran-ı cevlandaydım.
1: Aşkla söylenen sözler, Divan-ı Aşk.

Yunus gibiler ölümlerinden sonra takdirleri artan ve sevildikleri için birçok yer tarafından sahiplenilen şahsiyetlerdir. Onun içindir ki adlarına birçok yerde sevenler tarafından mezar ve türbeler yapılmıştır. Diğer taraftan Yunus'u ve söyleyişlerini anlamayanlar tarafından bu değerli insan yerilmiş ve eserlerinin bir kısmı yırtılmış, sulara atılmıştır. Yunus, geleceğin kendisi ve görüşleri hakkında ne gibi tefsirlere yol açacağını bilmiş ve "Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir." diye yazmış. Nitekim Molla Kasım gelmiş, Yunus'umuzun eserlerini eline geçirmiş, bir nehir kenarında oturmuş ve düşünüş ve görüşlerini aykırı bulduğu bir kısım parçaları yırtıp nehre atmıştır. Molla parçayı görünce şaşırmış, kalanları yırtmamıştır. İşte bugün elimizde Yunus'tan kalan şiirler bunlardır. Yunus'un 3000 adet şiiri olduğu, bunlardan 1000 adedinin yırtılıp havaya atıldığı ve bunların meleklerin hakkı olduğu, 1000 adedinin suya atıldığı, bunların balıkların hakkı olduğu, diğer 1000 tanesinin ise insanların hakkı olduğu ve bugün elimizde bulunan şiirlerin bunlar olduğu ifade edilmektedir. Ben dervişim diyene bir ün edesim gelir. Tanıyuban şimdiden varup yetesim gelir. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıp ağanın üstüne evler yapasım gelir. Altında gayya var, İçi nar ile pürdür. Varıp ol gölgelikte, biraz yatasım gelir.

Sultan eylemen hocalar, hatırınız hoş olsun. Varuban ol tamuda, biraz yanasım gelir. Ben günahımca yanam, rahmet suyunda yunam. İki kanat takınam, biraz uçasım gelir. Andan cennete varam, hakkı cennette görem. Huriyle kılmanı bir bir koçasım gelir.

Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sığgaya çeker, bir molla Kasım gelir.

Yunus aşkın sembolü. Yunus dervişliğin sembolü. Yunus zamana hitap edişin sembolü. Yunus ile söyleyecek söz bitmez. Derviş Yunus'a ötelerden selam edip gidiyoruz dostlar. Eyvallah.

İşidin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağı tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Aşkı var, gönlü yanar, yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer. Ol sultan kapısında, hazreti tapısında, aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer. Geç Yunus endişeden, gerekse bu pişeden, ere aşk gerek evvel, ondan dervişe benzer.

Miskinlikte buldular kimde erlik var ise. Merdivenden ittiler yüksekten bakar ise. Gönül yüksekte gezer, dembedem yoldan azar. Dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise. Aksakallı pir koca bilemez hali nice. Emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise. Sağır işitmez sözü, kördür münkirin gözü. Gece sanır gündüzü, alem münevver ise. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Sen sana ne sanırsan, ayrağı da onu san. Dört kitabın manisi budur eğer var ise. Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş, kim mani duyar ise. Yunus yoldan azıban yüksek yerde durmasın.

0: aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler. Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.

Acaba, neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve Cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur."

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

güzel ev, Allah'ın en mukaddes evi Beytullah, yani Kabe-i Müşerefe ve onun çevresindeki Mescid-i Haram dediğimiz Mekke'nin mübarek kutsal mescidi. Bunları imar etmekten maksat, mescitleri imar etmekten maksat taşı taş üstüne koyup bina etmek değil. Zaten mevcut olan mescidi içine girip ibadetle şenlendirmek demek. Demek ki insan Allah'ın hangi evine gitse, içeri besmele çekerek girse, duası var biliyorsunuz, sağ ayağıyla girecek. Efendim salatü selam getirecek. Efendim Allah'tan hayırlar, rahmet isteyecek. Böyle bir mescide girse ne yapmış oluyor? Orayı imar etmiş oluyor. Manevi bakımdan mamur hale getirmiş oluyor. Şenlendirmiş oluyor. Allah'ın çok sevdiği bir iş yapmış oluyor. Tabii Allah'ın evinin de misafiri olmuş oluyor. Türkiye'de olsun, başka bir diyarda olsun, Allah'ın beytine, evine giden bir ibadet eden, namaz kılan kimse, içeri giren kimse ne olmuş oluyor? Allah'ın misafiri oluyor ve her misafire ev sahibi ikramda bulunur. Bu bir töredir. Güzel bir töredir. Ev sahipleri misafirlere ikram ederler. Efendim, bu onların şanındandır. Tabi Allah-u Teala Hazretleri de evlerine, mescitlerine, ibadethanelerine, kendisine ibadet edilen bu güzel mukaddes yerlere gelenleri de misafirim diye tartif buyurduğuna göre, duyufur rahman dediğine göre, merhabem biz duyufur rahman, ey Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz diye efendim böyle yollara yazılar yazılmış olduğuna göre ev sahibi misafire ikram edecek. Tabii şeker, limonata, çay vesaire maddi ikramlar oluyor ev sahiplerinin. Hanımlar hazırlanıyorlar günlerinde kendilerine gelen kimselere. Efendim nice nice hediyeler, kekler, pastalar, börekler, çörekler sunuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri de kendi evine gelenlere mükafatta bulunacak. Bu müjde tabii şeylere, evlerini şenlendiren, evlerine, mescitlerine gelip oralarda ibadet ve taatle meşgul olanlara.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

Bedenen yapılan ibadetlerin dışında mal ile yapılan ibadetler olmasaydı mümin olan insanlar asla dünyaya nazar etmezlerdi. Mal ile olan ibadetler dinin ayakta durmasına sebep olan ibadetlerdir. Geçmişte büyük manevi makamlar kazanan insanlara baktığımızda büyük servetlerden vazgeçerek Mevla'nın katında çok büyük makamlar kazanmışlardır. Hazreti Ebu Bekir'den radıyallahu anh örnek verecek olursak, ne zaman Allah rızası için kesenin ağzını açtığımda malım da o kadar çok çoğalmaya başlardı sözünü hatırlatalım efendim.

Dünyaya rağbet gözüyle bakan kişinin imanı bu dünyada kaybolur gider. Müslümanların dünya ellerinde, Mevla gönüllerindedir. Bu sebepledir ki meşhur bir derviş sözü vardır. Dervişin bir eli yarda, bir eli kârda olanı makbuldür. Vakti gelince de bu dünyadan vazgeçip yarın kapısına varandır. İbrahim Ethem Hazretleri, sevgili dostlar, Bel şehrinin sultanıydı. Ve Cenab-ı Hak ona o kadar zenginlik verdi ki, sadece sürülerinin üzerinde 12 bin tane altın tasmalı çoban köpeği vardı. Ona göre varın siz servetini hesap edin. Bir gecede bu kadar serveti bıraktı ve hizmetçisinin elbisesini üzerine giyip yola çıktı. O mübarek zat Mescid-i Aksa'da ibadet ederken iki meleğin kendi aralarında konuştuğuna şahit oldu. Yaz diyordu melek diğerine. Allah'ın sevdiği kullarının isimlerini yaz. Melekler yazarlarken İbrahim bin Ethem Hazretleri Allah'ı sevenlerin arasında ismini göremeyince benim ismim orada var mı diye sordu. Tekrar bakıp göremeyince İbrahim Ethem Hazretleri o zaman Allah'ı sevenleri seven adam diye benim adımı alt kısma yazın diye tekrar talepte bulundu. Allahü Zülcelal Hazretleri tarafından Hatimur Rabbani Allah tarafından gelen yazı benim İbrahim kulumun adını en başa yazın diye meleklere emir buyurdu. Demek ki kendimizi Allah'a sevdirmek istediğimizde Allah'ı sevenleri, Resulünü sevenleri sevelim, iyi kulları sevelim ki olur ya biz iyi olmasak bile o deftere ismimiz yazılır inşallah. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sizden hayra davet eden, İyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte onlar gerçekten felaha erenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin. Gücü yetmezse diliyle düzelsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf halidir. Enes radıyallahu anh, davetçilerin ahirette nail olacakları yüksek mertebeleri anlatan bir hadis-i şerifi şöyle nakleder sevgili dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. Size bir kısım insanlardan haber vereyim mi? Onlar ne peygamber ne de şehittirler. Ancak kıyamet gününde peygamberler ve şehitler onların Allah katındaki makamlarına gıpta ederler. Nurdan minberler üzerine oturmuşlardır ve herkes onları tanır. Ashab-ı kiram, onlar kimlerdir ya Resulallah diye sordular. Allah'ın Resulü, onlar Allah'ın kullarını Allah'a sevdiren ve Allah'ı da kullarına sevdiren kimselerdir. Yeryüzünde nasihatçı ve tebliğciler olarak dolaşırlar. Bunun üzerine ashab, ey Allah'ın Resulü, Allah'ı kullarına sevdirmeyi anladık. Peki Allah'ın kullarını Allah'a sevdirmek nasıl olur diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara Allah'ın sevdiği şeyleri emrederler, sevmediği şeylerden de sakındırırlar. İnsanlar da buna itaat edince Allah azze ve celle onları sever.''

0: Teveddüdü ilahi diye bir tanım var sevgili dinleyiciler. Manası Allah'ın kendini mahlukatına sevdirmesi. Ne kadar garip bir ifade, ne kadar acayip bir hakikat. Tüm kusur ve noksanlardan uzak olan Allah Celle Celaluhu, isyankar ve aciz olan bizleri muhatap alıp kendini sevdirmek için kainatı baştan başa süslüyor. O güzel kokulu çiçekler, çeşit çeşit lezzetler, harika manzaralar, hepsi Vedud ve Rahman isminin tecellisi. Peki bu sevdirme fiiline karşılık biz kendimizi Rabbimize nasıl sevdireceğiz? Ölçütlerimiz neler olacak? Ancak ve ancak ibadetlerimizle kendimizi sevdirebiliriz. Ve yine ibadetlerimizle onu sevmeye çalışmamız, Allah'a muhabbet beslememiz lazım. Kainatı müşahede ederek, onun kendini bize nasıl sevdirdiğini tefekkür ederek örnek almak lazım ki biz de o nispette kendimizi sevdirelim. Tabii efendim, önce bakalım Rabbimize kendini en çok sevdiren kim? Onu en çok memnun eden kim? Ona benzemeye çalışalım ki ona benzediğimiz ölçüde Rabbimiz de bizi sevsin. İşte o zat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Vedud'un en sevdiği, Habibi Zişan'ı, Resul-i Ekrem'i, fiilleriyle, sözleriyle Allah'ı kendisine en çok sevdiren zat, cennetin üstünde ismi yazan zat. Öyleyse en sevgilinin sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi neymiş, onu dinleyelim. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. İşte efendim, bütün sır burada. Fahri kainat peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme benzediğimiz derecede ibadetlerimiz ölçüsünde inşallah Rabbimize kendimizi sevdirebiliriz. Ne diyelim, gayret bizden, yardım yüceler yücesinden.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.
1: Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziyne çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın.

0: Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki el haccu yehdimu ma kana kabluhu ve fi rivayetin el haccu yagsilul zunube kema yagsilul ma'ud diren. Yani hac kendinden önceki günah yığınlarını devirir, yıkar, yıkıp götürür. Yani yükselmiş olan şeyleri, dağlar gibi günahları devirir. Öteki rivayete göre de günahları suyun pislikleri yıkadıkları gibi yıkar buyurmuş. Çok önemli bir ibadet. Yani Allah'a hamdü senalar olsun, hac yapanlar ne kadar şükretseler efendim azdır öyle bir ibadeti yapma muvaffak oldukları için. Yapmayanlar da yapma arzusunu taşımalı. Parası yok, hacca gidemiyor. Ah param olsa da hacca gitsem demeli. Haccı özlemeli. Çünkü bir insan bir ibadeti efendim niyet etse, heves etse, yapamasa bile Allah mükafatını veriyor. Sevgisi gönlünde olması lazım. İbadetin sevgisi gönlünde olması lazım.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayet.

0: kendisine inince buyurdu ki ya eyyühen nas kad faradallahu aleykümül hacce fehaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi. Hazreti Adem zamanından beri ibadet yeri olan Kabe-i Müşerefe'yi usulüne uygun olarak, efendim, belli adabına riayet ederek, ihramlanarak ve belli bir zamanda yapılan ziyaret.
1: Dostça bir tavsiye. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün ayetlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Müzikte

Sevgili dostlar, yine bir Evrensel Ahenk programımızla beraberiz. Maher Zahi'nin akustik tarzda yaptığı Esselamu Aleyke isimli eseriyle açtık programımızı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Müzik vasıtasıyla sesimin pozitif mesaj yaymada toplumsal bir etki oluşturması için çalışıyorum, bunun için varım diyen Maher Zahin'i ele alacağız bugünkü programımızda. Maher Zahin Lübnan'da doğmuş, sonrasında ailesi İsviçre'ye yerleşmiş. İlk zamanlarda İsviçre'de hip-hop tarzı müzik yapanlarla çalıştıktan bir müddet sonra kendi tabiriyle aslına dönmüş, İslami tarzı benimsediğini, buna uygun müzikler yapmaya karar verdiğini söylemiştir.

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı kimlikleri olan Zayn, Thank You Allah isimli albümleriyle piyasalara girmiştir. Sonrasında Forgive Me ve One albümlerini çıkarmıştır. Dünyada tanınmaya başlanan Maher Zayn, en fazla Malezya, Endonezya ve Türkiye'de ilgi görmüştür. Sonraları Mısır ve Fas'ta da sevenleri büyük kitleye ulaşmıştır. İnşallah adlı parçasının özellikle Türkçe, Malayca ve Endonezyaca versiyonları yapılmıştır. Parça aynı zamanda Fransızca, İngilizce ve Arapça da olarak söylenmiştir. Ve bu parçayı dinliyoruz şimdi sevgili dinleyenler.

0: Allah'ın elçileri, elçi heyetleri bir yere gönderdiği efendim böyle heyetler veyahut kendisine heyet olarak gelen kimse olarak kabul ettiği cümleler üç tanedir. Birisi el-gazi, Allah yolunda gazaya çıkan, cihat eden, efendim savaşan, savaşa çıkan kimse. Bu Allah'ın elçisidir, Allah'ın misafiridir. Bir. Vel-hac, ikincisi hacca giden kimse. Allah'ın reftidir, misafiridir. Sanki ona bir heyet halinde ziyarete giden insanlar gibidir hacılar. Üçüncüsü de el-mu'temir, mu'temir ömre yapanlar demek. Haccın mevsimi dışında insanlar, aşıklar duramıyorlar. Gene hadi Hicaz yollarına dökülüyorlar. Efendim salatu selamlarla, dualar, tesbihlerle. Her zaman senenin her ayında ziyaret olunuyor o mübarek mahaller. Hac mevsiminin, Zilhicce'nin dışında yapıldığı zaman ziyaret, ona ömre diyoruz. Yani Arafat'a çıkma olmadan yapılan şey. Hac mevsimi içinde de ömre yapılabilir tabii. O hacdan ayrı. O da kıymetli. Ömre de kıymetli. Hac da kıymetli. Cihat ve gaza da kıymetli. Bunlar sanki bu yola çıkıyorlar ya, evlerinden ayrılıyorlar. Bir yere doğru gidiyorlar. Sanki Allah-u Teala Hazretlerine heyet halinde gidiyorlarmış, misafirliğe gidiyorlarmış gibi oluyor. Allah öyle kabul ediyor yani. Lütfen, lütfuyla, keremiyle öyle kabul ediyor. Hicaz'a gidenler herhalde manasını bilirlerse en çok sevinecekleri, sevinç duyacakları yani, neşelenecekleri ifade, şunu duyunca çok sevinirler. Orada diyorlar ki, merhaban biküm ya duyufer rahman. Ey Rahman olan Allah'ın misafirleri, hoş geldiniz. Allah'ın misafiri oluyor, onun beldesine gidiyor. Onun beytini ziyarete gidiyor. Beytullah'ı ziyarete gidiyor. Tabii o Allah'ın misafiri demektir. Allah'a heyet halinde giden kimse demek.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.
1: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselama iman edilmesi.
1: Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz gibi Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve bir peygamberdi. Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, ''Ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımın altından akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim?'' Firavun, ''Bırakın beni şu Musa'yı öldüreyim de kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum.'' dedi. Musa, ''Şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından, kendini büyük gören herkesten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım.'' dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, ''Siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyor ise sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı sizin

0: de isabet eder. Şüphesiz Allah haddi aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. İnanan o kimse, ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum, dedi. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim, cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdad isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf'a da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah nezdinde gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun'un kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yurt orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim, benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum, siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatıverdi. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru bir yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık.
1: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Ama bir de şimdi bugünümüzde bir problem tabiatıyla çok büyük bir problem elinde değildir. Çünkü hastalıkta gidemediği zaman sorumluluk düşüyor. Yol emniyeti olmadığı zaman sorumluluk düşüyor. Onlardan vebal kalkıyor. Çünkü haccın sıhhatinin şartları var. Bir de edasının şartları var. Kitaplarımızda öyle derler. Yani sıhhatinin şartları, namazın şartları.

0: gibi, namazdan önceki olması gereken gibi, işte maddi imkan, sağlık, yol emniyeti vesaire gibi hususlar, bunlar olmayınca tabiatıyla insanlarda sorunu olmazlar, eline gelmiş. Dolayısıyla da o ama bu imkanlar varken hiçbirine tevessül etmeyen insanlar da sorumlu olarak dünyadan ayrılmış olurlar.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 28.
1: Mücadele Suresi. Medine döneminde nazil olmuştur. 22 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, Allah kocası hakkında seninle tartışan, hüküm için ısrar eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitti, dileğini kabul etti. Allah zaten sizin her konuşmanızı işitir, çünkü Allah hakkıyla işitendir, görendir. Sizden hanımlarına "Sen bana anamın sırtı gibisin" diyerek zihar yapan, onları kendilerine haram kılanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Doğrusu onlar çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah tevbe edenleri çok affedendir, çok bağışlayandır. Kadınlarına zihar yaparak onlardan ayrılanların, sonra da söylediklerinden geri dönenlerin birbirleriyle karı koca ilişkisine girmeden önce bir köle azat etmesi lazımdır. İşte size bu hükümle öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim de bu imkanı bulamazsa yine onun için birbirleriyle ilişkide bulunmadan önce 2 ay peş peşe oruç tutmak lazımdır. Buna da güç yetiremezse yine önce 60 yoksulu doyurmak lazımdır. Bu kefaretteki kolaylıklar Allah'a ve Resulüne imanda gereğini yapmaya sebat gösterdiğiniz içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bunları kabul etmeyen kafirler için acıklı bir azap vardır. Allah ve Resulünün emirlerine muhalefet eden, karşı olanlar, kendilerinden öncekilerin alçaltıldıkları gibi alçaltılacak ve yere çarpılacaklardır. Halbuki bu konularda biz apaçık ayetler de indirmişizdir. Bunları inkar edenler için alçaltıcı bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp dökmüş, onlarsa unutmuştur. Allah her şeye şahittir. Göklerde olanları ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmedin mi? Hangi 3 kişi arasında bir fısıltıyla konuşma olmaya görsün? Mutlaka o, Allah, bunların yanında 4.'südür. 5 kişi arasında bir fısıltı olmaya görsün. Mutlaka o, bunların yanında 6.'sıdır. Bundan daha az, 2 ve daha çok ve nerede olsalar yine o, mutlaka onlarla beraberdir. Sonra Allah, kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Resulüm, görmüyor musun şu münafık ve Yahudi olan kimseleri ki fısıltıyla konuşmaktan men edildikten sonra yine kendilerine yasaklanan şeyi yapıyorlar. Günahı, düşmanlığı ve Resul'e isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi içlerinde de "Bizim böyle söylememiz sebebiyle Allah bize azap etmeli değil miydi?" diyorlar. Onlara cehennem yeter. Girecekler oraya. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın. İyiliği, iyi olanı, takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygılı olup emrine uyun. O, günaha sebep olan gizli konuşmalar ve gizli toplantılar ancak şeytandan ve şeytan yanlısı olmaktandır. Bu da iman edenleri üzmek gayesiyledir. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça o fısıldaşmalar ve şeytan onlara hiçbir şekilde zarar verici değildir. O halde müminler Allah'a güvenip dayansınlar.

gelenlere yer açın denildiği zaman hemen yer açın, genişletin ki Allah da size genişlik verip darlığınızı gidersin. Kalkın, yer verin denildiğinde kalkın ki Allah sizden iman edenlerle kendilerine ilim verilmiş olanları derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Siz peygambere fısıltıyla özel bir şey arz edeceğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temiz bir yöntemdir. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Fısıltıyla özel konuşmanızdan önce sadakalar vereceğinizden korktunuz, hem fısıltıyı hem de sadakayı kestiniz değil mi? Madem ki yapmadınız, Allah da özrünüzü ve tevbenizi kabul etti ve hayrı konuşmanıza izin verdi. O halde namazı gereğince kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu, Yahudileri dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden de değildir, onlardan da değildir. Kendileri bildikleri halde müminiz diye yalan yere yemin ederler. Allah o münafık olanlar için şiddetli bir azap hazırladı. Doğrusu onların işledikleri şeyler ne kötüdür. Onlar Müslümanız diye yeminlerini kalkan yapıp da müminleri Allah yolundan çevirdiler. İşte onlar için rezil edici bir azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramaz. Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yalan yere yemin ettikleri gibi ona da müminiz diye yemin ederler ve onlar hakikaten bir şey üzerinde olduklarını, bu yeminin kendilerine bir fayda vereceğini sanırlar. Haberiniz olsun ki onlar yalancıların, münafıkların ta kendileridir. Şeytan onların içini dışını kaplamış da Allah'ı anmayı, onun hükümlerini onlara unutturmuştur. Bunlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Allah'a ve Resulüne emirlerine muhalefet, düşmanlık edenler gerçekten en aşağılıklar arasındadırlar. Allah şöyle yazmıştır: andolsun ki hem ben hem de peygamberlerim galip geleceğiz. Şüphe yok ki Allah güçlüdür, daima üstün gelir. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eden hiçbir kavmin, Allah'a ve Resulüne emirlerine muhalefet, düşmanlık eden kimselerle dostluk ettiklerini göremezsin. Onları sevip sayamazlar. İsterse onlar babaları, oğulları, kardeşleri veya sülaleleri olsunlar. İşte o, Allah, onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruhla, kalbine verdiği sebatla yahut bir melekle desteklemiştir. Onları içlerinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bunlar Allah taraftarıdırlar. Haberiniz olsun ki hakikaten Allah taraftarları kuruluş, kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Haşr Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 24 ayettir. Haşr, sevkiyat için bir yere toplamak demektir. 2 ila 17. ayetlerdeki Yahudi kabilelerinden Nadr oğullarının sürülmeleri hadisesinden hareketle sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan, ahitlerinden cayan ve peygambere suikast tertipleyip, küfre sapanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onları

Onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar, yani Nadroğulları Yahudileri de kalelerinin kendilerini Allah'ın azabından koruyacağını sanmışlardı. Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri taraftan geldi ve kalplerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıp harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Gerçeği görebilenler, bundan ibret alın. Eğer Allah onlara bu sürgünü yazmasaydı bile, elbette kendilerine dünyada yine başka şekilde azap ederdi. Kaldı ki ahirette de onlar için ateş azabı vardır. Onların bu şekilde sürülmeleri, Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri, karşı gelmeleri ve düşmanlık etmeleri yüzündendir. Kim de Allah'ın buyruklarına muhalefet eder, karşı gelirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çetindir. O hainlik yapan Yahudilerin, yurtlarında kendilerine siper edindikleri herhangi bir hurma ağacını ne zaman kestiniz veya onu kesmeyip kökleri üzerinde olduğu gibi bıraktınızsa, hep Allah'ın izniyledir ve bu izin yoldan çıkanları rezil etmek içindir. Yoksa öfke veya keyfinize göre kesemezsiniz. Allah'ın onlardan peygamberine kolayca ganimet olarak verdiği şeye gelince, siz onun üzerine ne at ne de deve sürdünüz, akın edip harbetmediniz. Fakat Allah, Resulünü dilediği kimseler üzerine salarak, onların kalplerine düşen korkudan dolayı onlara harpsiz galip kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın fethedilen diğer kafir memleketler halkının malından, Resulüne ganimet verdiği şeyler Allah'a, peygambere, akrabalarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara aittir. Bu da bu malların içinizden yalnız zenginler arasında elden ele dolaşan bir servet olmaması içindir. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Bir de bu ganimetler hicret eden fakirlere aittir. Onlar Allah'tan bir lütuf ve bir rıza ararlarken, hem de Allah'a ve Resulüne malları ve canlarıyla yardım ederlerken, yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır. İşte bunlar iman ve mücadelelerinde doğru olanların ta kendileridir. Onlardan önce Medine'yi hem yurt hem de iman, İslam evi edinen kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç, bir sıkıntı duymazlar. Kendilerinin ihtiyacı olsa bile onları öz canlarına tercih ederler. Kim mala karşı nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Bunlardan sonra gelen diğer bütün müminler derler ki, ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla geçmiş din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenler için bir kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen pek şefkatlisin, pek merhametlisin. Görmez misin şu münafıklık edenleri? Onlar ehli kitaptan o küfre sapan kardeşlerine, Yahudilere, dostlarına, eğer siz yurdunuz Medine'den çıkarılırsanız, elbette biz de sizinle beraber çıkarız ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, asla itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşılırsa mutlaka biz de size yardım ederiz derler. Halbuki Allah şahitlik eder ki, onlar kesinlikle yalancıdırlar. Andolsun ki eğer o Yahudi Nadroğulları kabilesi çıkarılsalar bile bunlar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlarla savaşılsa onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile kesinlikle arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra Allah onları helak eder. Kimse tarafından da yardım edilmezler. Ey müminler! Siz onların, münafıkların yüreklerine
Allah'tan daha çok korku ver.

etmektesiniz. Bu, onların Allah'ın büyüklüğünü anlamayan bir topluluk olmalarındandır. Münafıklar ve Yahudiler, surla çevrilmiş kasabalarda ve duvarların, siperlerin arkasında olmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları, çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu, birlik olmuş zannedersin. Halbuki onların kalpleri birlik değil, dağınıktır. Bu ise onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. O Yahudilerin hali, kendilerinden az öncekilerin hali gibidir. Onlar, kötü işlerinin günahını dünyada tattılar. Onlar için ayrıca ahirette de acıklı bir azap vardır. Yahudileri harbe teşvik eden münafıkların durumu da şeytanın hali gibidir. Çünkü o insana inkar et der. İnsan inkar edince de hakikaten ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de sonu ebedi olarak ateşte kalmaları oldu. Zalimlerin cezaları budur. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ve herkes yarın için önden ne yapıp gönderdiğine baksın. Allah'ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unuttuklarından dolayı Allah'ın da kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Ateş ehli olan cehennemliklerle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli olanlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette onu Allah'ın korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O öyle Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Gizliyi de aşikarı da bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O öyle Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hükümrandır, mukaddestir, selamete erdirendir. İnanıp sığınana güven verendir. Gözetip koruyandır. Mutlak galiptir. Cebbardır. Her dilediğini mutlaka yapan ve kullarının hal ve işlerini görüp gözeten ve düzeltendir. Büyüklük ve ululukta eşsizdir. Allah, putperestlerin Allah'tan başkasına bağlanarak ortak koştukları şeylerden ve benzetmelerden münezzehtir. O, takdir edip yaratan, bir uygunluk içinde var eden, varlıklara suret veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ve tenzih eder. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine döneminde 7. Hicri yılda nazil olmuştur. 13 ayettir. Adını hicret amacıyla gelen kadınların imtihan edilmesini konu alan 10. ayetin muhtevasından almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Siz onlara sevginiz yüzünden haber ulaştırıyorsunuz. Halbuki onlar size hak olarak gelen Kur'an'ı inkar etmişler, Resulü de sizi de Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı yurdunuzdan çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıkıp hicret etmişseniz, nasıl oluyor da onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ey kullarım! Oysa ben gizlediğinizi de açıkladığınızı da çok iyi bilenim. İçinizden kim bunu yapar, onları dost tutarsa, kesinlikle düz yoldan sapmış olur. Eğer onlar sizi ele geçirseler, size düşman olurlar. Size her türlü kötülükle ellerini, dillerini uzatırlar ve sizin hep kafir olmanızı arzu ederler.
Kıyamet günü ne akrabanız ne de çocuklarınız asla size fayda vermeyecek. Allah onlarla aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için hakikaten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, şüphesiz biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz ve siz bir tek Allah'a şirksiz inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebedi olarak düşmanlık ve kin belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in henüz men edilmemişken babasına, senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan gelecek hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariçtir. Size örnek değildir. Yine onlar, ey Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır demişlerdi. Ey Rabbimiz, bizi o inkar edenler için fitne konusu yapıp ezdirme. Bizi bağışla Rabbimiz. Çünkü sen mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibisin demişlerdi. Andolsun ki onlar da sizin için Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini ümit etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirirse aleyhinedir. Şüphesiz Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamde layık olan da yalnız O'dur. Umulur ki Allah sizinle onlardan düşmanlık ettiğiniz kimseler arasına bir sevgi koyar. Allah buna kadirdir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah sizinle dininizden ötürü savaşmayanlara, dininizi yaşadığınız için sizlere saygı gösterenlere, sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara adaletli davranmaktan sizi men etmez. Çünkü Allah adil olanları sever. Allah ancak dininiz hakkında sizinle savaşanlarla, sizi dininize göre yaşadığınızdan dolayı hor görüp yurdunuzdan veya bulunduğunuz yerden çıkaranlarla ve sizin çıkarılmanıza arka çıkanlarla dostluk kurmanızdan sizi men eder. Her kim de onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek müminiz diye size geldikleri vakit onları imtihan edin. Allah onların imanını sizden daha iyi bilir ya. Eğer siz de o kadınların mümin olduklarını bilirseniz onları kafirlere geri döndürmeyin. Bunlar onlara helal olmazlar. Onlar da bunlara helal olmazlar. Kafir kocalarının kendilerine sarf ettikleri mehirlerini onlara geri verin. Siz de mehirlerini verdiğiniz zaman onları nikahlamanızda üzerinize bir günah yoktur. Kafir, müşrik kalan veya kafirlere kaçıp giden kadınların ismetlerini, nikah bağlarını elinizde tutmayın. Onlara sarf ettiğiniz mehri gittikleri kafir kocalarından isteyin. Onlar da size hicret eden mümin kadınlara harcadıklarını istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda her şeye O hüküm verir. Allah hakkıyla bilendir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inkar edip kaçan eşlerinize sarf ettiğiniz mehirden bir şey sizden kafirlere geçer, alınmazsa, siz onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan eşleri giden müminlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'ın emrine uygun hareket edin. Ey Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, kız çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasından bir iftira uydurup getirmemek, yani başkasından edindiği bir çocuğu kocasına isnat etmemek, iyiyi emir ve kötü olanı yasaklamanda sana karşı gelmemek şartıyla sana biat etmeye, sana bağlı kalacaklarına dair söz vermeye geldikleri vakit, onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler!
Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Çünkü inkârcı

Onların kabir ehlinin dirilmesinden ümitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiretten öyle ümit kesmişlerdir. Saf Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 14 ayettir. Adını surenin 4. ayetinde geçen ve hakikat karşısında dizilmek anlamındaki saf kelimesinden almıştır. Sure, iman edip bu uğurda mücadele vermeyi konu edinir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerdekiler de, yerdekiler de Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında ne kadar çirkindir. Allah, kendi yolunda birbirine kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf halinde savaşanları sever. Vaktiyle Musa kavmine, ey kavmim, benim sizin için gönderilen Allah'ın peygamberi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. İşte onlar haktan batıla sapınca Allah da onların kalplerini hidayetten saptırdı. Allah yoldan çıkan bir topluluğu doğru yola eriştirmez. Hani Meryem oğlu İsa da, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Fakat o müjdelenen peygamber apaçık delillerle kendilerine gelince, bu açık bir sihirdir dediler. Kendisi İslam'a davet edilirken ona geleceği yerde, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ve başarıya erdirmez. Onlar Allah'ın nurunu güya ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah, kafirler hoşlanmasa da nurunu, İslam dinini tamamlayacak, gayesine ulaştıracaktır. O Allah'tır ki, müşrikler hoşlanmasa da her yönüyle tamamlanmış son dininin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü, hidayet vesilesi ve rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret şeklini size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda kula kulluktan kurtulup hayata İslam'ın hakim olması için mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki çok güzel meskenlere, köşklere koyar. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Hoşunuza gidecek bir diğer husus da Allah'tan bir yardım ve yakın bir zaferdir. Resulüm, bunları müminlere müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın dininin, Kur'an'ın hayata hakim olmasının yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere, Allah davasında benim yardımcılarım kim olacak deyip de, havarilerin de Allah davasının yardımcıları biziz dedikleri gibi, ey müminler siz de öyle deyin. Sonuçta İsrail oğullarından bir zümre böyle iman etti, bir zümre de inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de galip geldiler. Cuma Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adını erkeklere cuma namazını farz kılan 9. ayetten almıştır. Ebedi risaletin insanlara arındırması ve Yahudiliğin milli din anlayışının yanlışlığı konu edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi eşsiz hükümran, mukaddes, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah'ı tesbih ve tenzih eder.

Ümmilere içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları şirkten, kötü hareketlerden temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Halbuki onlar bundan önce de cidden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bu son peygamberi onlardan başkalarına, yani henüz kendilerine katılamamış bütün insanlara da gönderen O'dur. O güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Kendilerine Tevrat'ın emirlerini yerine getirme görevi yüklenip de sonra taşımayan, onunla amel etmeyenlerin durumu tıpkı bilinçsizce ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve kitabın emirlerini hiçe sayanların durumu ne kötüdür. Allah zalimler güruhunu doğru yola, hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler, bütün insanlar arasında Allah'ın dostlarının sadece kendiniz olduğunuzu sanıyorsanız ve bu iddianızda doğruysanız hemen ölümü temenni edin. Ölüp Allah'ın dostlarına hazırladığı saadete bir an önce kavuşun. Onlar kendi işledikleri günahlar yüzünden onu, yani ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilendir. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak, sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü ezanla namaz için çağrıldığınız zaman derhal Allah'ın zikrine gidin. Alışverişi, işi gücü bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Elbette bunun aksi hayırlı değildir. O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz. Böyleyken onlar bir ticaret yahut bir eğlence gördükleri zaman ona doğru dağılıp gittiler. Seni de hutbede ayakta bıraktılar. De ki, Allah katında olanlar eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Sure, adını münafıklardan bahseden konusundan ve ilk ayetinde geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, münafıklar, imanlarında samimi olmayan, içlerinden sana ve İslam'a düşman olanlar, sana geldiği zaman, şehadet ederiz ki sen elbette Allah'ın Resulüsün derler. Allah da biliyor ki kesinlikle sen elbette kendisinin Resulüsün. Bununla beraber Allah yine şehadet eder ki o münafıklar hiç şüphesiz yalancıdırlar. Onlar yeminlerini ve sözde imanlarını canlarına ve mallarına bir kalkan edinip insanları Allah'ın yolundan çeşitli planlarla alıkoyarlar. Doğrusu yapmakta oldukları iki yüzlüce şeyler ne kötüdür. Bu, onların dilleriyle iman edip sonra kalpleriyle inkar etmelerindendir. Bu yüzden kalplerinin üzerine mühür vuruldu. Artık onlar gerçeği anlamazlar. Onları gördüğün zaman cisimleri, kalıpları ve kıyafetleri hoşuna gider. Her dünyalık söz söylerlerse sözlerini dinler, yaldızlı vaatlere kanarsın. Ama sanki onlar elbise giydirilip yaslanan keresteler gibidir. Her İslam'a ait bir toplantı ve seslenişi korkularından kendi aleyhlerinde sanırlar. İslam'a ve Müslümanlara asıl düşman onlardır. Onlardan sakının. Allah kahretsin onları. Nasıl da hakikatten aldatılıp döndürülür.

geliyorlar. Onlara, gelin Allah'ın Resulünden özür dileyin ki o da sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını döndürdüklerini ve özür dilemeyi kibirlerine yediremedikleri için yüz çevirdiklerini görürsün. Onlar için mağfiret dilesen de dilemesen de durum değişmez. Allah onları asla bağışlamaz. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulünün yanındaki fakir muhacirlere nafaka vermeyin ki dağılıp gitsinler derler. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar anlamazlar. Eğer Medine'ye bir dönersek, andolsun ki üstün olanımız, zayıf ve düşük olan sizleri oradan çıkaracaktır, diyorlar. Halbuki asıl şeref ve üstünlük ancak Allah'a, Resulüne ve müminlere mahsustur. Fakat münafıklar bilmezler. Çünkü onlar imanlarında samimi değillerdir. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden, ibadet ve itaatinden oyalayıp alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, onlar yüzünden Allah'ın zikrinden, kulluk görevlerinden gaflet ederse, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Birinize ölüm belirtileri gelip de, ey Rabbim, ne olur beni yakın bir vakte kadar öldürmeyip ertelesen de sadaka versem ve iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcayın. Bilin ki Allah hiçbir canı eceli geldiği zaman asla geri bırakmaz. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Tegabün Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Adını 9. ayette geçen Yevmüt Tegabün, Tegabün günü kelimesinden almıştır. Tegabün günü, kusur işleyen insanın ahirette günahlarını görüp, dünyadayken aldandığını kabul ettiği gündür. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı tesbih eder, yüceliğini anarlar. Hükümranlık ancak O'nundur. Hamd ancak O'nadır. O her şeye kadirdir. Sizi yaratan O'dur. Öyleyken kiminiz kafir oluyor, kiminiz de mümin. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve üstün bir hikmetle O yarattı. Size ayrı ayrı şekil verdi. Hem de şekillerinizi güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları O bilir. O, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah, gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. Bundan önceki devirlerde inkar etmiş olanların haberi size gelmedi mi? Onlar, küfür işlerinin vebalini, cezasını dünyada tattılar ve ayrıca onlar için ahirette de acıklı bir azap vardır. Bunun sebebi şudur. Peygamberleri onlara apaçık deliller ve mucizeler getiriyorlardı. Onlar da bir insan mı bizi doğru yola iletecek demişlerdi. Böylece de kafir olup imandan yüz çevirmişlerdi. Allah ise onlara hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Zaten Allah zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Hamde layık olandır. O inkar edenler, tekrar hiç diriltilmeyeceklerini sandılar. Resulüm de ki, hayır, öyle değil. Rabbime and olsun ki, siz mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptığınız şeylerden mutlaka haberdar edileceksiniz. Bu Allah'a göre çok kolaydır. O halde Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz o nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Allah o gün, o toplanma kıyamet günü için sizi bir araya getirir.

diyecektir. İşte o gün, dünyadayken aldanmanın ortaya çıkış günüdür. Kim de Allah'a inanır, salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. Allah ve dirilme hakkında küfre sapıp ayetlerimizi ve peygamberimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gidilecek ne kötü bir yerdir. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet, hastalık ve üzüntü gelip çatmaz. Kim de Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüzün üzerine düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Artık sorumluluk size aittir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Şüphesiz eşlerinizden ve evlatlarınızdan sizi Allah yolundan alıkoymakla size düşmanlık etmiş olanlar da vardır. Onlardan sakının, kendinizi tamamen kaptırmayın, salih amelinize devam edin. Eğer onları affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Doğrusu mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitne, bir imtihan konusudur. Allah'ın katındaysa büyük mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkup emirlerine uygun yaşayın, emir ve yasaklarını dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kim de nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Eğer Allah'a güzel, gönül hoşluğuyla bir borç verir, mallarınızı emrettiği yere harcarsanız, Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah az hayra çok karşılık verendir, halimdir, cezada acele etmeyendir. Gizliyi de, aşikarı da bilendir. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 12 ayettir. Adını ilk bölümde ele alınan talak, boşanma ve boşama hükmünden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Son çare olarak kadınları boşayacağınız vakit, iddetleri içinde adet halinden temizlendikten sonra ve kendilerine yaklaşmadan boşayın ve iddeti sayın. 3 defa adet görme veya temizlenmelerine kadar bekleyin. Rabbiniz Allah'a saygılı olup emrine uygun hareket edin. Bu bekleme müddeti içinde kadınlar evlenemezler. Siz de evlerinden onları hemen çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Ancak apaçık bir hayasızlık, zina ya da aşırı edepsizlik yapmaları hariçtir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim de Allah'ın sınırlarını çiğneyip aşarsa, hakikaten kendine yazık etmiş olur. Nereden bileceksin? Bakarsın ki Allah, bu bir veya iki defa boşamadan sonra, bekleme müddetleri bitmeden aranızda yeni bir iş, bir sevgi meydana getirir, tekrar anlaşıp birleşme hasıl olur. Sonra onlar, İddetleri için evde en fazla 3 ay bekleme müddetlerinin sonuna doğru vardıkları zaman, ya dönerek onların nikahınız altında güzelce tutun, yahut güzellikle haklarını vererek onlardan ayrılın. Eşinize tekrar dönerken veya son kez boşarken de içinizden adalet sahibi 2 şahit tutun. Ey şahitler! Siz de şahitliği Allah için yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseye bununla öğüt verilir.
kim de

Allah'a saygı duyup emirlerine uyarsa, Allah onu selamete çıkaracak bir imkan sağlar. Ona tahmin etmediği yerden rızık verir. Kim de Allah'a güvenip dayanırsa, o ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü, bir sınır koymuştur. Adet görmekten ümidini kesen yaşlı kadınlarınızın iddet bekleme sürelerinde eğer şüphe ederseniz, bilin ki onların da iddeti 3 aydır. Yaşları ilerlediği halde henüz adet görmeyenler de öyledir. Hamilelerin de iddet müddetleri doğurup yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu hükümler Allah'ın emridir ki onu size indirmiştir. Kim de Allah'ın emirlerine uygun yaşar, aykırı davranmaktan sakınırsa, o da onun kabahatlerini örter ve onun mükafatını büyütür, artırır. O boşadığınız kadınları, iddetleri bitinceye kadar gücünüzün yettiği ölçüde oturduğunuz yerin bir kısmında oturtun. Çıkıp gitmeleri için üzerlerine baskı yaparak onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamileyseler, doğurup yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Sonra eğer çocuklarınızı sizin hesabınıza emzirirlerse, onlara emzirme ücretlerini verin ve bu hususta çocuğun yararı için aranızda güzelce danışıp konuşun. Eğer anlaşmakta güçlük çekerseniz, o zaman çocuğu babanın kendi hesabı için bir başkası emzirecektir. Eli geniş olan, genişliğine göre nafaka versin. Rızkı, geçimi dar olan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık verecektir. Nice memleket halkı var ki Rablerinin ve peygamberlerinin emrinden çıkıp azdı da biz onları şiddetli bir şekilde hesaba çektik ve hiç görülmedik dehşetli bir azapla kendilerini cezalandırdık. Böylece inkar ve isyan işlerinin vebalini tattılar. İşlerinin sonu da dünya ve ahirette hüsran oldu. Allah onlara, emirlerine muhalefet edenlere pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden, aklı selim sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir, hayat rehberi Kur'an indirdi. Allah'ın açık ayetlerini okuyan bir de peygamber gönderdi ki, iman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim de Allah'a iman edip salih, sevaplı amel işlerse, Allah onu içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah ona cidden ne güzel bir rızık vermiştir. Allah 7 göğü ve yerden de onlar kadarını ayrı ayrı yaratandır. Emri ve hükmü bunlar arasında inip durur. Bütün bunlar Allah'ın hakikaten her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz içindir. Tahrim Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Adını surenin başındaki konudan almıştır. Hazreti Peygamber, hanımlarından Hazreti Zeynep'in evindeyken, o kendisine bal şerbeti vermiş ve bu yüzden onun evinde kalması diğerlerindekinden fazla zaman almıştı. Bunu kıskanan Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa ile ona söyleyecekleri bir sözde anlaşmışlardı ki, Hazreti Peygamber önce Hafsa'nın yanına vardığında, "Sende megafir kokusu duyuyorum. Megafir mi yedin?" dedi. Megafir, Urfut denilen ağacın tatlı fakat fena kokulu reçinesiydi. Hazreti Peygamber de onu hiç sevmezdi. "Hayır, bal şerbeti içtim," buyurdu. "Öyleyse arı balı megafir özünden yapmış," dedi.
Bunun üzerine

0: Hazreti Peygamber de bir daha bal şerbeti içmemeye and içti ve bunun gizli kalmasını istedi. Bu surenin nuzul sebebinin bu olduğu rivayet edilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınlarının hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine yasaklıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size yeminlerinizi kefaretle çözmenizi meşru kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman peygamber hanımlarından birine gizli bir söz söylemişti. Fakat o hanımı bunu diğerine haber verdi. Allah bu yaptığını Resulüne açıklayınca peygamber de hanımı Hafsa'ya bu söylediklerinin bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da fazla mahcup olmaması için vazgeçmişti. İşte bunu kendisine haber verince hanımı, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Resulullah da, "Her şeyi bilen, hakkıyla haberi olan Allah bana haber verdi." buyurdu. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne güzel. Çünkü kalpleriniz tevbeyi gerektiren bir kusura meyletmişti. Eğer o peygamberin aleyhine birbirinize arka olursanız şüphesiz Allah bizzat onun dostu ve yardımcısıdır. Cibril de müminlerin iyileri de onun yardımcısıdır. Ayrıca melekler de ona arkadır, yardımcıdır. Ey peygamber eşleri! Eğer o sizi boşarsa, olur ki Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı, Allah'a itaatle teslim olan, tam iman eden, gönülden itaat eden, tevbekâr olan, ibadet eden, oruç tutan dullar ve bakireler verir. Ey iman edenler! Ailede beraberce İslam'a uygun yaşayın da böylece kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve yanıcı taşlar olan ateşten koruyun. Onun üzerinde görevli iri yapılı, haşin tabiatlı, Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere baş kaldırmayan ve emredildikleri şeyleri yapan 19 zebani melekler vardır. O ateşi hak etmiş olanlara, ey küfre sapanlar, inkar edenler, bugün boşuna özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılacaksınız denilir. Ey iman edenler, tam ve kesin örnek olacak bir tevbeyle Allah'a yönelin. Böyle yaparsanız umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah peygamberini ve onunla beraber olan müminleri utandırmayacaktır. Onların nuru o gün sıratta önlerinde ve sağlarında koşacak, aydınlatacaktır. Müminlerin nurları birbirlerinden farklı olduklarından diyecekler ki, ey Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, cennete kadar devam ettir, söndürme ve bizi bağışla. Doğrusu sen her şeye kadirsin. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı gereğince cihatta bulun ve onlara sert davran. Onların barınacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir gidilecek yerdir. Allah İnkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bunlar kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Böyleyken onlara dinde hıyanet ettiler. O iki peygamber Allah'ın azabından onları hiçbir şekilde kurtaramadılar. O iki kadına girin ateşe diğer girenlerle beraber denildi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal gösterdi. O Firavun'un işkencesi sırasında, ey Rabbim, bana katında cennetin içinde bir ev yap ve beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Hem de beni o zalimler topluluğundan selamete çıkar, demişti. Yine inananlara İmran'ın kızı Meryem'i de misal verdi. O ki namusunu sağlamca korudu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. Hem o Rabbinin bütün kelimelerini ve kitaplarını tasdik eden ve Rabbine gönülden itaat edenlerdendi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 28'i dinlediniz.
2: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.